0: Üyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
1: Sonra gözünüz elinde olur.
2: Sakın beni aptal yere koymasın.
3: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
4: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
5: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
6: Kazandın bu sefer.
0: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
7: Üstelik geriye.
8: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
0: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
9: Şu güzel yüzümün haline baksana.
10: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
0: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar, İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Tut elime bu.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
11: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
12: Bu ıslatır ha. Tadı yok.
13: Terminator yapacağım, Terminator. Hey!

0: haberiniz olsun.
1: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.
0: Devam et oğlum.
2: Yes be.
3: Dünyanın en iyi döneri burada.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
0: Gary! Get them out of my office now.
2: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
3: Exhibit A.
4: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
1: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
5: Love the shirt.
2: It's silk.
5: Of course it is.
2: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range 300.
9: That weight 275.
8: Make your mind up.
9: 250. Ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
10: Someone with a gap.
11: I foresee a problem.
12: I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
13: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
4: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
14: Türkler orada sıkışıp kaldı.
15: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arse Emma Thomas. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Take a deep breath. One foot in front of the other.
2: Flip in.
3: Flip out.
2: Flip in. Flip out. Get back!
4: Help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Macera türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
6: It's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
7: Survivors.
8: A place that still remains.
2: Go.
7: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
9: I'm Seema.
10: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
9: I know he has real coffee. I miss music. Singing on the way to the grocery store.
7: I miss the grocery store.
11: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
12: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Ne oldu? Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oldu mu? Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
5: Acme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
6: Şey, lütfen yapma.
5: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
7: Acme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
8: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenleri biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
6: Evet, ben varım.
7: O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
5: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyorum.
9: Geri çekilin, geri çekilin.
10: Size güveniyoruz, hoşça kalın.
11: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
9: Gördüğümü sandım.
5: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
9: Gördüm, gördüm.
5: Ne gördün, ne gördün?
12: Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
13: Dikkatli ol, çok güçlü.
14: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
13: Cem, konuşsun istiyorum.
15: Ne? Ha, bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
13: Ben Sony'de konuşsun istiyorum.
15: Kuş.
13: Koş, koş.
14: Bu adam tırlatmış.
13: Üçüncü dileğimde bayiydi.
16: Geçmişe gidemezsin.
13: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
15: Orada durun bakalım.
13: Çok tehlikeli bir çağ.
14: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acele bağırma modu devredin.
17: Al. İşte Veliaht Prens'in yeni senfonisi.
12: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
9: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
13: Başardık.
9: Yakalayın.
12: Kim sürüyor?
17: Mingo köpek koşuyor. Atla dört nalı.

Yazı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yenilenen sergileriyle ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz günlerde Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Modern

Müzecilik anlayışına göre tasarlanan müzede arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2000 eser ziyaretçilerle buluşuyor. Ayrıca Paleolitik çağdan Osmanlı'ya uzanan arkeolojik miras, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin kültürel birikimiyle kentin yaşayan kültürel değerleri bir arada sergileniyor. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin şehrin ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyan önemli bir kültür hazinesi olacağını belirten Bakan Ersoy, müzenin tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere en güçlü şekilde anlatılması bakımından önemli bir görev üstleneceğini söyledi. Bölümünde 6 salon ve 51 vitrinde toplam 934 arkeolojik eser sergilendiğini açıklayan Ersoy, Paleolitik çağdan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere, Tunç çağlarından Urartu ve Demir çağına, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir tarihsel kesitin ziyaretçilere sunulduğunu söyledi.

Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'nün sanat hayatındaki 50. yıl özel albümü için Kör Aşık şarkısını seslendirdi. Şarkı haftanın en çok dinlenen çalışmaları arasında.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Sigorta Neftek'i mozaik döşemesinin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığını belirten Ersoy, 2026 yılı çalışmalarında ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "Kazılarımız sürüyor," dedi.

Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, Bazilika'nın Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümü ortaya koyduğunu belirtti.

Pompeo Polis Bazilikası'ndaki çalışmalar, yapının Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa kadar geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümün daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını sağlıyor. İlk inşa evresine ilişkin veriler, Erosbaşı, geç antik çağa ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, bazilikanın Pompeo Polis'in kentsel ve dini tarihindeki yerinin anlaşılmasına katkı sunuyor. Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması, mozaik döşemelerinin tamamının belgelenmesi ve korunması hedefleniyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri 2026-2027 sezonunda seçkin bir programla klasik müzik severlerle buluşuyor. 9 Ekim'de Kanadalı piyanist Yanli Seçkin'in açılış konseriyle sezona başlayacak olan İTSO, İstanbullu sanatseverleri bu sezonda Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. İTSO'nun yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konserde piyanist Yekpon Sunwo solist olarak sahne alacak.

İstanbul Genç Bale Topluluğu yeni sezonu klasik bale repertuarının en büyük eserlerinden olan La Bayadère'le açıyor. İlk kez 1877 tarihinde sergilenen eser, izleyicisini Hindistan'a doğru bir yolculuğa çıkaracak. Prodüksiyon, bu büyük eserin bir gençlik topluluğu tarafından sahneleneceği bir uyarlama. La Bayadère eserini Dafina Danioshka Kukayevska sahneye koyarken, rejide Olga Pango var. İlk temsili 23 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda izleyebilirsiniz.

efsane sanatçı Sting'in müzikal kimliğini 30 yılı aşkın süredir şekillendiren usta gitarist Dominic Miller İstanbul'a geliyor. Sting'le kaleme aldığı Shape of My Heart ve La Belle Dame Sans Volga gibi unutulmaz eserlerle popüler müzik tarihine damgasını vuran sanatçı, Jazz Fusion solo repertuarıyla 25 Eylül akşamı Zorlu PSM Platinum sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.

Akbank Caz Festivali bu sezon 36. kez caz severlerle buluşuyor. 15'ten fazla ülkeden yaklaşık 200 sanatçıyı ağırlayacak festivalde 36 konserin yanı sıra atölye, söyleşi, ustalık sınıfı ve özel projeler de var. 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleşecek festival kapsamında James Carter, Uge Veseltoft, Sabina Yanatol ve Niko Zuraitis gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye caz sahnesinden çok sayıda sanatçı da yer alacak.

Ünlü tenor Murat Karahan, sevilen aşk şarkılarından oluşan Romantikler programıyla 26 Eylül akşamı Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Pavarotti Özel Ödülü ve İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi tenor.

İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında, müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra ile Deniz Pehlivaner'in küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu. Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alan sergi kapsamında Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtı bir arada. Müzenin 4 katına yayılan sergide 43 yapıt ise ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Denizleri, ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran Mavi, serginin kapsayıcı çerçevesini oluşturuyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra kurucusu olduğu Hollywood Vampires grubu ve solo projeleriyle aktif olarak müzikle uğraşıyor. Grubun ana kadrosunda vokal ve gitarda Johnny Depp, gitarda Joe Perry ve vokalde Alice Cooper yer alırken diğer müzisyenler dönem dönem kadroya dahil oluyor.

İstanbul, Yeditepe'li dünyanın gözdesi şehir. Bizans'tan Osmanlı İmparatorluğu'na ve de Cumhuriyet dönemine uzanan kadim tarihi ve mimari şaheserleriyle her ziyaretçiyi büyülüyor. Farklı dönemlerde inşa edilen ve bambaşka mimari akımlardan etkilenen mega şehre, kültürel miras turizmi için gelenlerin ilgisini en fazla birbirinden gösterişli saraylar ve kasırlar çekiyor. Sevgili izlenci izleyicileri, İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken saray ve kasırları sizler için derledik. Bu arada hala ziyaret etmeyenleriniz varsa aynı zamanda bunun bir hatırlatma haberi olduğunu da belirtelim. İstanbul'un belki de en güzel lokasyonunda konumlanan Dolmabahçe Sarayı, zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği bir sarayken, günümüzde ise müze olarak hizmet veriyor. 19. yüzyılın ortalarında Sultan 1. Abdülmecit tarafından yaptırılan saray, Osmanlı ve Avrupa imparatorluklarının sanatsal ve kültürel etkilerini yansıtan görkemli mimarisi, gösterişli iç dekorasyonu ve geniş bahçeleriyle tanınıyor. Hem Osmanlı Devleti'nin son dönemine, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden Dolmabahçe, 250 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı, aynı zamanda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi hayata intikal etmeden önceki son ikametgahı. Günümüzde milli saraylar arasında kabul edilen Dolmabahçe Sarayı, mimarisi, işçiliği ve koleksiyonlarıyla tarihe ışık tutuyor. İstanbul Sarayburnu'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık ihtişamlı tarihinin 400 yılı boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılan bir saray var, Topkapı Sarayı. Bir zamanlar içinde 4000'e yakın kişinin yaşadığı saray, Cumhuriyet'in ilk müzesi olma özelliğini de taşıyor. Yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve yaklaşık 300 bin arşiv belgesiyle dünyanın en büyük müze saraylarından olan Topkapı Sarayı, Anadolu yakasının açık ara en güzel manzarasına sahip. Topkapı Sarayı, Bab-ı Hümayun, Sofai Hümayun, Alay Meydanı, Enderun Avlusu, Divan Meydanı ve Harem olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. Beşiktaş'ın bir diğer göz alıcı sarayı ise Yıldız. 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan adına inşa ettirilen Yıldız Sarayı'nın yapımı 1807'de tamamlanır. 2. Abdülhamit, Dolmabahçe Sarayı'nın denizden kuşatılma ihtimaline karşın

Yıldız Sarayı'na taşınır ve imparatorluğu tam 33 yıl buradan yönetir. Bir dönem Harp Akademileri binası olarak da hizmet veren bina 1994 senesinden sonra halka açıldı. İstanbul Boğazı'na ve Marmara'ya egemen yüksek bir arazi üzerine inşa edilen Yıldız Sarayı aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da yaptırdığı son büyük saray. Orman havası ve eşsiz Boğaziçi manzarasıyla Yıldız Sarayı hem doğal hem de tarihi güzelliklere sahip adeta bir mücevher değerinde. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı misafirleri ağırlamak için Sultan Abdülaziz tarafından 1861 senesinde yazlık saray olarak inşasına başlanan Beylerbeyi Sarayı, köprünün tam altında denize sıfır olarak yer alıyor. Mermer işçiliği, içerisinde bulunan eşyalar, boğaz manzarası ve yazlık saray olması nedeniyle sıcak havalarda dahi serin kalma özelliğine sahip Beylerbeyi Sarayı bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Çeşitli Batı üsluplarının Doğu üsluplarıyla kaynaştırıldığı sarayın iç mimarisi, kullanım özellikleri bakımından Türk evi planına benziyor. 3 katlı sarayda 24 oda, 6 salon bulunuyor. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu sırtlarında boğaz manzaralı tarihi bir yapı olan Hidiv Kasrı, Mısır Hidivi yani Başveziri Abbas İlmi Paşa tarafından 1907 yılında inşa edilir. Paşa'nın Mısır'daki görevinden alınmasıyla bir süre kendisi ve ailesi tarafından ikamet etmek amacıyla kullanılan kasır, Abbas İlmi Paşa'nın 1930'lu yıllarda İstanbul'u terk etmesiyle 1982'ye kadar atıl şekilde bırakılır. Gerek mimarisi, gerek tarihi, gerekse manzarasıyla İstanbul'un en güzide yapılarından biri olan Hidiv Kasrı'nın ortasında yüksek bir kulesi ve dikkat çekici bir merkezi merdiveni bulunuyor. İstanbul Beykoz'da bulunan Küçük Su Kasrı, Göksu Kasrı olarak da biliniyor. Sadrazam Divitdar Mehmet Emin Paşa'nın 1. Mahmut'tan aldığı izinle Küçük Su Kasrı'nın yapımına başlanır. Mühendis Yusuf Efendi tarafından tasarlanan ahşap binanın inşası tamamlanır ve 1751'de açılır. 3 katlı, Türk ev tipi mimarisi yansıtılan Küçük Su Kasrı, Sultan Abdülaziz döneminde ihtişam kazanır. Cumhuriyet döneminde devlet tarafından konuk evi olarak kullanılan kasır bugün müze saray konumunda ziyaretçilerini ağırlıyor. İstanbul'un en sükunet dolu kasırlarından olan Mastak Kasrı, 170 hektarlık alanda konumlanıyor. Sultan Abdülaziz tarafından 1860'lı yıllarda inşa edilen kasır, padişah döneminde Mastak Çiftlikatı Hümayunu ismiyle anılır. Boğaziçi'nin Karadeniz'de buluştuğu noktanın görülebildiği Mastak Kasrı, 1984 yılındaki restorasyonun ardından Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde halka açık bir müze olarak hizmet vermeye başlar.

takvim yaprakları 2001'i gösteriyordu. İtalya Modena bugün ve gelecekte tekrarı asla olmayacak muhteşem bir konsere ev sahipliği yapıyordu. Efsanevi Tom Jones, yüksek doğuların kralı olarak anılan dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti ile aynı sahneyi paylaşarak o meşhur Delilah şarkısına düet yapıyordu.

Yer gök efsanelerin gür sesiyle inlemişti o gece. Pavarotti'nin 1992-2003 yılları arasında bugün müzik tarihinin en prestijli insani yardım projelerinden sayılan Pavarotti Friends projesi kapsamındaki konser, müziğin hiçbir sınır tanımadığını bir kez daha göstermişti. Johnson güçlü pop yorumuna Pavarotti'nin etkileyici

Pavarotti, ondan fazla edisyonu düzenlenen bu konserler sayesinde milyonlarca dolar fon topladı. Bu yardımlarla savaş mağduru çocuklar için Bosna Hersek Mostar'da bugün de aktif olan Pavarotti Müzik Merkezi kuruldu. Ayrıca Liberya'da savaş yetimleri için çocuk köyü inşa edildi. Afganistan, Kosova, Guatemala, Kamboçya, Tibet ve Irak'taki mültecilerle savaş mağdurları için devasa insani yardım bütçeleri oluşturuldu.

yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda, elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: tüm zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman, konuşabilirsin. Seni duyabilirim.
2: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
2: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
2: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yerlerde ve aynı çözdürük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden bile yedim.
2: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
3: Lütfen Tanrım.
1: Sen buraya gitsin.
3: Yapabilirsin.

0: benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
1: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: Başardın dostum. Harika evet, işti gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
4: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
4: Evet, başka bir kanal açıyorum.
5: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
6: 1997 yapımı Can Dostumu izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
7: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50.000 dolardır.
1: Teşekkür ederim. Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
8: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
1: Hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söylemedim.
8: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
1: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
8: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
1: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
8: 21 Ekim 1975'ti.
1: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
8: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
1: Evet tabii ki.
8: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
1: Bilet mi bulmuştun?
8: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını bilirsin.
1: Evet.
8: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
1: Evet.
8: Hadi. Ve sonra top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
1: Evet, alan çizgisinde
8: koşarak
1: koşmaya başlamıştı.
8: Geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Koşuyor.
1: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya indi mi peki?
8: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
1: Ne?
9: Sanırım bir liste yapacağım.
10: Doğum günü hediyelerin için mi?
9: Evet.
10: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
9: Evet biliyorum.

0: Sadece üstünde çalışmak için, böylece daha iyi seçerim.
1: İyi bir baba olan Chris Garner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı Umudunu Kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
0: Bugün parka gidebilir miyiz? Daha sonra...
2: Okuluna gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da Otobüse Binmek.
3: San Francisco 1981.
4: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
2: Bu makine. Kucağımdaki bu makine mi?
4: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin.
2: O bir zaman makinesi değil.
4: Evet öyle.
2: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
5: İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı.
2: Belki gelecek sefere. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
6: Merhaba.
2: Merhaba canım.
6: Ne oldu?
2: Bir şey olmadı bak. Bugün Christopher'ı alamayacağım.
6: Hayır yapma Chris. 7'de işe dönmek zorundayım.
2: Dinle bak, biliyorum. Oakland'a dönmem gerek.
6: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
2: Evet maalesef.
6: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler misin?
2: Tamam yeter, şöyle yapalım.

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

Su Adiyeli Nesrin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı, müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

ustam seslen bir uçakta oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şey. Çünkü parlak kağıt kaplı bağlı bir kitaptı. Ne olmuş nasıl olmuşsa

0: çeki yapmaya.
1: Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
0: Duydu dünya, git içeri kapıdan. Öylece baka kaldım gözüme ayırmadan. Öylece baka kaldım gözüme ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, açtım gitsin içeri.

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup, Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddie Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Yeşilçam'a da sessiz kalamaz Cem Karaca. 1970 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu'nun çektiği yerli kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer alır. Ama velakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci Çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar. Ve 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle acısını dindirecek bir merhemin keşfedilmediği gurbette bir pasaportla hayatını idame ettirir. Müziktense hiç kopmaz. Hatta Almanya'da göçmen işçilerin yaşadığı sorunları anlatan rock şarkılarına imza atar. 1982'de Bekle Beni albümünü yayınlayan Karaca, bu albümdeki parçalarla Türkiye'ye olan özlemini sanatına yansıtır. Onunla ilgili bir anekdot da şöyledir. Almanya'daki bir festivale katılan Cem Karaca, başka ülke bayrakları varken Türk bayrağının olmadığını fark eder ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirir.

7 yıl gurbette yaşayan usta sanatçı bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca 27 Haziran 1987'de Anavatan'da bir polis tarafından

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

Sanatçı son dönemlerinde Gani Müjde'nin Kahpe Bizans filminde küçük bir rolde görünür. Son büyük konserini ise 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verir.

8 Şubat 2004'te evinde fenalaşan Anadolu rock'ının efsanesi daha 59 yaşında hayata veda eder. Vefatından çok kısa bir süre önce çok sevdiği eşi İlkim'e yazdığı mektupsa onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bidanem, İlkim'im. Ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur. 1. Hayat her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok sevdim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine çok özel isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Evet, yeni projeler, yeni isimler.
1: Evet.
0: Yeni şarkılar. İlkaz, bu sefer anne baba yok.
2: Aynen. Tam böyle kendi ayaklarının üstünde.
1: Aynen. Ne güzel bir programdı ama değil mi? Evet.
2: Çok keyifliydi, çok çok. İki sene olmuş üstünden, iki
0: olmuş
2: sene geçmiş.
0: İki sene?
2: Evet, az önce onu konuştuk. Ay çok mutluyum yine böyle sizlerle ben. Zaten
0: ne
2: burası
0: güzel.
2: Böyle artık daha rahat hissettiğim çok
0: ha,
2: mutlu bir
0: güzel,
2: alan oldu.
0: Harika, harika.
2: Şimdi tek başıma buradayım.
0: Evet, hoş geldin.
1: Bizi kesin izliyorlardır bence. Selamlar
2: tabii
1: olsun
2: ki, tabii
1: buradan.
2: Ki.
0: Evet, yeni şarkı ve ilk şarkı mı?
2: İlk şarkı.
0: Oh, hadi hayırlı olsun, yol açık olsun.
2: Teşekkür ederim, inşallah. Yani hiç hesapta yokken 1,5 sene kadar önce beste yapmaya başladım. Ve sanki böyle bütün yılların birikimi bir anda çıkmak istermiş gibi bir şeyler böyle tak tak tak tak çıkmaya başladı.
0: İteklendin mi? Yani yıllarca söylendi mi bu, niye yapmıyorsun?
2: Hayır, yani hiç hayır kimse... aslında hani tabii ki arada sende yok mu öyle şeyler diye soranlar oluyordu. Ben yıllardır bir şeyler yazarım, çocukluğumdan beri yazar, böyle 8 yaşında kuşuma şiir yazıyordum falan. Hani böyle bir şeyler yazıp kenara hep atmışımdır ama nedense hiç onları besteleyebileceğimi düşünmezdim. Hep böyle birisi çıksın da şunlara bir beste yapsın, belki bir gün bunlar şarkı olur derdim.
0: Ya anne baban? Yani onları hiç bir görmediler mi, etmediler mi, sende yetenek var demediler mi, bir şey olmadı mı?
2: Valla yazdıklarımı okuturdum.
0: Evet.
2: Biraz böyle anlaşılmaz bulurlardı. Ya babam şey derdi, İlkaz'cığım çok güzel yazıyorsun ama anlamak için 4 kere falan okumam gerekiyor. Ne demek istediğini sonra beste yapmaya başlayınca anladım. Zaten daha önceden yazdığım şey müzikle buluşturmaya başladım ama tabii küçük revizelerle ve baktım daha akıcı ve şimdi kendini buldu onlar böyle.
0: Aa,
2: bir bu olmalıymış gibi. Vallahi böyle çok sevdiğim bir müziği dinlediğim bir akşam ya dedim o kadar güzel bir müzik ki insanlar bunu nasıl yapıyor ve o an gerçekten çok merak ettim. Ukulelemi aldım elime. Ya dedim bir şey yapmayı deneyeceğim. Kendini serbest bırak. Bunu günden kimseye bahsetmek zorunda değilsin. Korkunç bir şey olabilir. Hiç şey yapma. Hani aramızda kalacak, bitecek. Sen bile bir daha duyma. Ve sonra böyle bir melodi, bir şey çıkmaya başladı. Baktım böyle hemen daha önce yazdığım, o dönem yakın dönem yazdığım bir şey vardı. Dedim bu sözler bu melodiyle olabilir. Ya ben bir deneyeyim falan. Çalmaya başladım. Duyduğum şey hoşuma gitmeye başladı ve o gece ilk beste bitti. 2 gün sonra ikinci beste geldi. 10 gün sonra 4 beste olmuştu. Böyle böyle ben şu an aslında 14 besteyle ama bunları teker teker böyle bir çıkarma yolundayım. 1,5 senedir de şimdi tam içimden gelen sound'u bulma çabasında onları güzel bir aranjeye kavuşturmaya çalışıyorum. Tam olarak bir kendimi ifade etme biçimi olarak görüyorum müziği. İlk şarkıyı da çıkardık. İkinci şarkı da çok çok yakında geliyor ve inşallah yolum açık oldukça böyle çok ara vermeden
0: şarkıları yayınlayacağım. Peki aramızda kalmasından ne zaman çıktı şarkı? Yani ilk şarkıyı annem, baba, kim artık tamam bunu artık dinletebilirim dediğin hangi noktada oldu? Oldu mu bu arada?
2: Bir hafta olmamıştı. Ha. Yani şarkı çıktı 1,5 sene önce. 5 gün sonra falan 2 şarkıyla beraber dinlettim. Hatta
0: sonuç?
2: Tam yılbaşı arifesiydi. Şaşırdılar. Hiç benden bir beste beklemiyorlardı. Çok mutlu oldular ama çok beğendiler. Ve yolun açık olsun bunları... sen şimdi bu çağı bizden daha iyi biliyorsun. Git araştır nasıl yayınlamak istiyorsan, nasıl en doğrusu olacaksa artık hani top sende ama bunları istediğin şekilde mutlaka ortaya çıkar dediler.
0: Peki baban hiç şey demedi mi? Şurasına şuna eklesen çıkarsan.
2: Hiç demedi.
0: Vay.
2: Hatta o da beni çok gaza getirdi. Galiba zaten bir anda 14 tane olması. Ben baktım ki anne babadan da böyle kızım çok güzel hani devam et geldikçe.
0: Çok güzel.
2: Vallahi diyorum ya yıllardır galiba hani şey bir ressamın sözü vardı. Bu tabloyu bir saniyede nasıl yapıyorsunuz? Hayır o işte bir saniye değil aslında işte 30 küsür sene artı bir saniye gibi bir şey. Yani şimdi biraz yanlış söyledim ama galiba öyle bir şeymiş. Yıllarca beslenip artık hani zamanı geldi. Ya tabii ki bu çok subjektif bir şey. Bana güzeldir, size güzeldir. Başkası hoşlanmayabilir. Ama ben çok mutluyum. Yani bu bana çok iyi geldi.
0: Evet evet.
1: Peki,
0: yüzünden belli.
1: Beğenmediklerini de acımasız eleştiriyorlar mı? Var mı öyle bir şey? Yoksa kızları diye biraz torpil geçiyorlar mı?
2: Ya her zaman o konuda çok objektif objektiflerdir. Beğenmedikleri değil ama özellikle annemin böyle vurgulayarak şunları daha çok seviyorum dedikleri oluyor. Ama hani çok şükür hani hiç onlardan da böyle ya bu olmamış gibi bir şey duymadım. O yüzden de hepsini paylaşmaya çok hevesliyim. Yani şu an yapıp da yok bunu paylaşmayayım dediğim olmadı. Sadece doğru bir sıralamaya kendimce getirmeye çalışıyorum.
0: Harika. Tekrar oraya gireceğiz. Evet.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Hem de müzikalle geldiniz.
4: Evet, müzikalle geldik.
3: Ne kadar güzel bir oyun. Kapalı gişe gidiyor, herkes ondan bahsediyor. Biz sizden bir dinleyelim.
4: Allah, biz de çok keyifle oynuyoruz. İşte Jekyll and Hyde tabii dünyada

0: müzikal denince herhalde ilk beşte bütün dünyada sayılan işlerden bir tanesi. Daha önce tabii Hayko, sevgili Hayko, başka bir kastla yapmışlardı. Tadına doyamamış, tekrardan yeni bir kastla geçtiğimiz Aralık sonunda provalara girerek, Şubat sonu Mart başında da sahnelemeye başlayarak iyi bir yolculuktayız şu an. Çok iyi bir ansambılı var. Hepsi konservatuvarların oyunculuk müzik bölümlerinden mezun. Bayağı bir 500-600 kişi arasından seçilmiş bir 15 kişilik müthiş genç bir ansambl var. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var ana kastta. Heyecanla oynuyoruz, her akşam çıkıyoruz seyirciyle. Şu an Türkiye turnesinde zaten. Her akşam bir yerdeyiz. Hatta işte birkaç gün önce de Adana, Antep, Diyarbakır, İzmir turuna attık geldik. Şimdi Temmuz ayında kısmetse Ege hattından Akdeniz'e doğru tekrar inecek. Yani geçtiği yerleri tekrar geçiyor çünkü bilet bulunamıyor maalesef seyirciler için, o anlamda
1: biraz üzgünüz. Önce de konuştuk, ben izledim, biraz sonra bir daha izledim. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzikallerinden bir tanesi, yani en üste yazılacak bir şekilde. Kesinlikle buradan da seyirciye de söyleyeyim, izlemeyen çok pişman olur, kesinlikle izlenmesi gereken, iddialıyım yani. Bu kadar yurt dışında da müzikal izlemiş birisi olarak sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok, çok keyifli bir müzik.
0: Genellikle içinde olduğunuz işi seversiniz ama hani teşekkür ederim, bir seyirci olarak takdir edip teveccüh gösterdiniz. Övemeyebilirsiniz ama bazen emin olamayabilirsiniz. Fakat bu iş çıktığında şey dedik hepimiz, ya bu iş çok iyi oldu ya. Evet, yani oldu. Böyle bunu biz de söyledik. O yüzden de çok zevk alarak keyifle seyrediyoruz. Seyircilerimizi de bekliyoruz. Gerçekten bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin şu an sayılı işlerinden bir tanesi
1: kesin
0: oldu.
1: Harika.
2: İzleyici salondan nasıl çıksın istiyorsunuz?
0: Valla izleyici salondan istediğimiz gibi çıkıyor zaten, bırakmıyor. Alkış kıyamet kopuyor ve şey, çıktın. Aslında ters bir müzikal, yani karanlık bir Broadway müzikalinden, evet, bahsediyoruz yani. Gotik ve karanlık, aslında Türk seyircisinin çok da alışkın olmadığı, şen şaklık işleri özellikle günümüz dünyasında sevdiği, keyif alalım, gülelim, eğlenelim. Tam tersi bir müzikal tabii, çok çok karanlık bir müzikal ama buna rağmen seyirci büyük keyifle çıkıyor. Yani, negatif eleştiri ben şahsım adına almadım hiç şu ana kadar projeyle alakalı. Bu da büyük bir mutluluk veriyor insana, yani yaptığınız işin, yaptığınız işten bu kadar emin olmak. Ama burada tabii yapımcısından yönetmenine, işte ansamblından başrolüne, ana kasta, teknik kadroya, ışık tasarımcısına kadar herkesin çok büyük emeği var.
1: Hem emeği var hem bir resim çizmek için başladığında her şeyin, renklerin ve çizimlerin hepsi aynı anda iyi yere oturmayabilir. Yani bir şekilde bir yer beğenmeyebilirsin. Bazı zaman da tabloya bakarsın, dersin ki ya bu kadar mı cetvel? Yani adam her şeyi bir film gibi akıtmış resme. Burada da öyle. Yani dediğiniz gibi yapımcı, yönetmen, başrol, müzikler, görüntü, ışık, yani sahne, her şey birbirini çok iyi bitirmiş. Ve sanki başkası oynasa zor, yani belli bir yerler değişebilir ama ana hatların değişmemesi gereken ve değişmediğinde de insanların içine girdiği bir oyun yani.
0: Evet, öyle. Tekst olarak aslında sahneye konulması zor bir tekst. Evet. Sevgili Fatih Dokgöz yönetmenimiz bu işin altından çok bence müthiş kalktı. Yönetmen faktörü çok önemliydi bu işte. Sevgili Hayko zaten her şeyini veriyor işe. Yani müthiş disiplinli bir adam, ilk günden son ana, hatta bugüne kadar işin ana sahibi gibi sahiplenince öyle işi. Muazzam bir iş çıktı ortaya. Sevgili Pelin diğer başrolü oynuyor. O da muazzam oynuyor. Yani her şeyle böyle nokta atış yapılmış
1: çok güzel
0: bir işin içindeyiz. Bu da mutluluk veriyor bize yani.
1: Yani Merve biraz önce bahsetti, siz de biraz değiniz. Yani normal bir oyun değil bu.
0: Değil.
1: İyilik, kötülük, vicdan, akıl, tutkular hepsi arasında gelip giden, yani biraz o konuya da seyirciye biraz ne diyeyim, yani beklentinin, yani böyle müzikal gibi alışılmış, dediğiniz gibi biraz önce çok güzel söylediniz. O biraz önce söylediğinizi biraz açalım. Alışılmış bir müzikal değil.
0: Ya değil, şöyle Türkiye'de genellikle Türk tipi müzikallere alışkınız. Neden? Biz Akdeniz insanıyız. Yani aşk olsun, romantizm olsun, keyif olsun, müziğin formu daha sıcak ezgiler olsun, bizi mutlu etsin, evet, keyiflendirsin halinde genellikle Türkiye'de Türk tipi müzikaller öyle oluyor. Ama dünyada da aslında böyle, yani Sefilleri de seyrettiğinizde bu Jekyll and Hyde gibi karanlık müzikal, işte Sweeney Todd var. Birkaç tane müzikal var öyle sert, karanlık. Bu onlardan bir tanesi. Geldiği zaman gerçekten ilk perdenin ortalarından itibaren karanlık bir dünyanın içine düşmeye başlıyor. İşte insan doğuştan mı iyidir, doğuştan mı kötüdür, sonra da

0: şapkalarımızla, rol maskelerimizle bir anlamda hayatın içinde de oynuyoruz. Bazen mecbur kalıyoruz. En insanın iki yüzü muhakkak vardır. İkiden fazlası vardır bence.
1: Evet Funda, sen de hoş geldin.
2: Merhabalar.
1: Nereden çıktı bu şarkı işi? Tamam, işin içindesin de söylemek.
2: Söylemek esasında eskiden beri çok istiyordum. Ama bir türlü nasip olmadı. Geçen sene bir yaptık. Esasında 2019'da bir tane Milat diye bir kardeşimizle birlikte ona eşlik ettim. Yarım Kalan diye bir şarkıydı. Ondan sonra arkasından Sezen Aksu şarkıları, evet, çok okumak istiyordum. Sezen'in Büyük Usta'nın şarkısını okudum, Güllerim Soldu. Bir sene geçti, şeye geçtik. Bu yeni şarkımı, işte imtiyazı yaptık. Söz müzik Kerem Güneş'e ait, çok güzel bir şarkı, aşk şarkısı. İnşallah Eylül, Ekim ya da Kasım'da, Eylül düşünüyoruz ama Kasım'da da bir tane daha çok güzel bir cover geliyor. Böyle böyle.
1: İddialıyım diyorsun.
2: Yani şöyle, müziğin içindeyim. Çok keyif veriyor bana zaten şarkı söylemek. Yorumcuyum. Sanatçıyım diyemem şu an. Çünkü yazmıyorum.
1: Ne güzel.
2: Kendi içimde ruhuma ve kendime çok iyi geliyor. Ve bunu devam ettirebilmek istiyorum. Ama dijital anlamda şu anlık. Hani yapamayız mı? Hani sahnede olabilir ama çok öyle düşünmüyorum. Bunu dijital anlamdan paylaşmak istiyorum, yaptığım şarkıları ya da aldığım şarkıları. Bu da bana keyif veriyor.
1: Nasıl olsa ablam da radyoların patroniçesi diyorsun.
2: Yok. Şimdi şöyle, ben de günün sonunda iki tane çalışmam olduğu için daha yeni oluyorum. Yani zorlayamazsınız öyle bir şeyde. İlla beni günde şöyle çalın vesaire diye. Çünkü ben de işin içinde olduğum için. Yani bir iki defa çalmaları bile çok keyif diyorsun, veriyor ya. Kendini radyoda falan görmek, dinlemek ya da ekranda görmek çok güzel, çok keyifli, çok heyecanlı.
1: Harika. O zaman gelsin imtiyaz.
2: Evet.
3: Hadi dinleyelim. Hadi.

0: inşallah beğenirsiniz efendim.
1: Evet, tam yasak.
2: Çok güzel.
1: Evet.
2: Ağzına sağlık.
0: Çünkü şey, slow şarkılar biraz daha yazın. Hani hep diyorlar ya, olmaz olmaz. Bence imtiyaz hem yaz, hem kış, hem sonbahar dinleyebileceğimiz çok güzel bir balat. Çok heyecanlandım.
1: Öyle mi? İlk yaz.
0: Çok sevindim.
2: Keyifle dinledim. Evet.
3: Bir sonraki yani... program ben de single'ımı yapacağım.
0: Evet, çok heyecanlandım. Çok güzel. Ekran karşısında tabii ki herkesin dinlemesi şarkıyı çok keyif veriyor bana. İnşallah güzel şeyler olur.
1: Yolun açık olsun.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Niye bu kadar bekledin bunca yıl?
0: Şimdi çocuk var, işlerim çok ağır basıyordu, çok iş odaklı birisiyim ben. İster istemez biraz da böyle fedakarım, anaç bir yapım da var. Onlardan dolayı hiç kendime zaman ayıramadım. Hani belirli bir zaman sonra insana hani ya kendim için bir şeyler yapayım dediği zamanlama vardır ya, ben de o zamandayım, tam demlenmiş zamandayım. O da bana çok keyif veriyor. O yüzden... Şu ana nasip oldu. Yani geçen sene ve işte bu sene böyle başladık. Bakalım.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür şey ederim. Benzedi, MasterChef'te şey, evet, kendime zaman ayırdım, aşçı olmaya karar verdim. Geldim diyen çocuklar gibi oldu.
0: Evet.
1: Harika.
0: Evet.
1: İyiydi, güzel, harika.
0: Yani tabii ki günün sonunda her zaman da yapabilirdim. Çünkü zaten müziğin içindeyim.
1: Herkes tanıyorsun zaten.
0: Evet, tanıyorum. Ama işte diyorum ya, o çok farklı bir şey. Bu bir cesaret sonuçta. Hani herkes bunu hemen gelin ben şarkı söyleyeyim falan diye yapılmaz. Demek ki benim de bir ruhumda böyle bir müzisyenlik varmış.
2: İçinde varmış. Gerçekten
0: var tabii ki, ister istemez.
1: Şimdiki kısmet şimdiymiş yani.
0: Evet.
1: İki dev ismin, yani Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe isimlerinin bir evladı olarak şu anda ben mesela görüyorum birçok böyle büyük ismin çocukları, herkes bir şey yapmak istiyor. Yani kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız oluyor ama bazen de şöyle duyuyorum, onun çok ünlü bir isimler, şimdi ismini söylemeyeyim izin almadan da, şey dedi yani şimdi benim ismim üstüne, yani mesela kendim şimdi Sinan Özedinci, şimdi Sinan Özedinci'nin üstüne ne yapabilir ki diye düşündüm dedi, çocuğunun yanında söyledim onu. Yani o yüzden şimdi ne yapabilir, o yüzden o kadar istemedim ki bu işi yapmasını ve engelledim dedi. Bence de iyi oldu dedi. Şu anda çok iyi bir iş kadını oldu dedi. Yani çocuklarda da öyle bir baskı oluyor mu acaba? Sen böyle bir şey hissettin. Belki de gecikme nedeninin bu olabilir mi?
2: Yani her koşulda bir insanın içinden bir şey çıkmak istiyorsa ebeveynlerin de onu desteklemesi tabii bence en güzeli olur. Tabii ki hayat kimi nereye götürüyorsa her işte bir hayır da vardır.
1: Aynen.
2: O ayrı. Ama ben baskı hissettim diyemem ama ilk defa 8 yaşındayken bir çocuk albümü yaptığımızda stüdyoya girdim. O zaman sadece piyano çalıyordum. Müzikle tek ilişkim oydu. Sonra beni işte stüdyoya soktular, çocuk şarkıları falan, tamam çok keyifli bir süreçti ama çocuğum bir yandan da tam anlayamıyorum falan. Ben o dönemlerde çocuk oyunları, işte başka babamın müziğini yaptığı oyunları, onları izliyordum ve benim içime bir oyunculuk aşkı düştü. Öyle olunca hani müzik böyle bir şarkı söylemek harikaymış, bayıldım ben bunu yapmak istiyorum gibi bir şey bende o yaşlarda oluşmadı açıkçası. Ve bir 6 sene piyano çaldıktan sonra onu da bıraktım ve ben yıllarca müziğe sırt çevirdim. Belki bunun bilinç dışı bir yerde ailemin daha hani devrede olması, onların çok böyle kendilerini kanıtlamış yerlerde olmaları olabilir. Onu bilmiyorum. Ama çok uzun bir süre reddettim. Oyunculuğa yöneleceğim dedim. Sonra oyunculuğu besler, belki bir gün müzikal yaparım diye şan eğitimi almaya başladım. Sonra böyle yavaş yavaş oralar çoğalınca, bir şeyler olunca yine bende şarkı söyleme tutkusu yoktu. Hala da bu arada zorlanırım şarkı söylerken. Yani nedense böyle bir performans anksiyetem var konu şarkı olunca. Bilmiyorum. Bu da sanırım aileye bağlanabilir. Ama işte ben beste yapınca sonra bunları paylaşma isteği benden çıktı. Onlar tabii buna çok mutlu oldular. Ama işin zorluklarını da bildikleri için tabii ki her zaman gözümü de açık tutmamı öğütlüyorlar bana. Ama zaten bir şekilde sanatın başka bir tarafındaydım yıllarca. Zaten o zorluğu yaşadım, yaşıyorum. Ama
1: halen oyunculuk mu ilk sırada?
2: Şimdi sıraya koymak değil. Ya şöyle, oyunculukta hiçbir zaman böyle tamam ya çok iyi hissediyorum, çok tatmin oldum falan dediğim bir noktaya gelemedim. Çok on and off ilerledi benim oyunculuk tarafı. Ama daha çok tiyatro sahnesi.

0: içerisinde kameraya göre yer aldım ve sahnenin tadı muhteşem bir şey. Yani ben o seyircilerle bir arada canlı canlı gerçekleşen olayları çok seviyorum ve o bana çok iyi geliyor ve bunu mutlaka yapmak istiyorum. Hatta yani kendimi daha çok denemek istiyorum oyunculuk anlamında da. Hani teraziye koyduğum zaman biri birinden üstün diyemeyeceğim ama oyunculuk yaparken işte bir şeyin temsilcisi oluyorsunuz. Başka birinin dünyasını temsil eden biri ve kendi içinizde bir duyguları, bir şeyleri bularak, en azından ben öyle deneyimledim, öyle gördüm. Kendi içinde bir duyguları bularak ortaya bir şey çıkartıyorsun. Müzikte şu an benim yaptığım durumda o dünyayı ben yaratıyorum gibi bir his olduğu için işte müziğiyle, sözüyle şu an ben bir şey yarattım. Ben yarattığım için o burada. Hatta bugün buraya gelirken bile şey diyordum böyle ilk yaz ya, bir şarkı yaptım ve şu an yolda programa gidiyorsun. Yani aslında sen yarattın bunu.
1: Daha başka bir haz oldu.
0: Evet, yani onun o üretimin şeyi başka bir yerden beni çok besledi. O yüzden de böyle şey, dediğim gibi şeye koyamam, böyle biri diyemem ama güzel geldi.
2: İki şarkıyı da yazarken böyle, şimdi usta iki isim var tabii ki. Hep derinde bir yerde onları beğendirme kaygısı oldu mu?
0: Ya dürüst olayım, özellikle anneme babama bunu beğendirmek istiyorum gibi bir şey yaşamadım. Çünkü ailem hayat boyu ne yapsam çok destekleyici olduğu için, hatta bazen böyle yetişemiyor muyum acaba, bana fazla güveniyorlar ve ben o kadar da değil, böyle hani onların güvenini boşa mı çıkartıyorum gibi kaygıları yaşıyordum. Ama onların o güven beni o kadar çok özgür bıraktı ve başka bir yerden güven verdi ki, yani yapsam bunu beğenirler beğenmezler gibi ailem olmadı daha çok. Kendim bunu beğenecek miyim, ben bunu yapabilecek miyim gibi biraz kendime obsesif ben oldum. Yani onların her türlü beni destekleyeceğini biliyordum. Yetersiz bulsalar da doğru bir tonla destekleyeceklerini, ama ben biraz evet kendim zor beğenen bir tip olduğum için esas mesele kendimde.
2: İki ben, iki sen.
0: Evet.
2: İki neden ben, iki ben, iki sen? Nereden çıktı bu?
0: Tamamen hayat sorgulamalarım üzerine yazdığım bir şeydi. Şunu çok merak ederim hep hayatta. Yani şu an İşte aynı renge, şu koltuğun mavisine bakıyoruz ama acaba hepimiz o maviyi aynı mı görüyoruz? Yani ortak bir referans noktasına baksak da, ve bunu insan ilişkilerine taşıdığımız zaman acaba biz karşılıklı aynı ilişkiyi yaşıyoruz, arkadaşlık olsun, özel hayat olsun, aynı ilişkinin içinde gibiyiz ama acaba tam olarak ne hissediyoruz? Ayrılmaya karar veriyoruz, ayrılırken acı çekiyoruz ama o acıdan aynı yoğunlukta mı geçiyoruz acaba gibi. Bunlar çok sorguladığım şeylerdi. Yani özetle dedim ki bir biz var, sen ve ben var ama benim durduğum yerdeki sen sensin, senin durduğun yerdeki sen benim. Yani aslında bir bizin içinde iki ben, iki de sen var, tek bir biz olsa da gibi. İşte galiba babamın anlamakta zorlanıyorum dediği yerlere buralarda
2: bahsediyoruz.
1: Çok tatlı. Seyirci de anlamadı.
3: Evet. Bunu Ali Bey'e Rashomon efekt olarak söylerseniz herhalde sinemadaki büyük ihtimalle kabul edecektir.
1: Güzel.
0: Bence bu arada hani şarkıyı insanlar da dinledikleri zaman zaten böyle açıklayıcı olduğunu düşünüyorum, o kadar zor değil. Ama hayat sorgulamalarım üzerine, yani hani her ilişkide iki tane birey olduğu ve herkesin de kendi dünyası, yani ortak dünyada gibi gözüksek de aslında hepimiz kendi dünyamızı yaşıyoruz sanırım gibi bir
1: bunu
0: yerde.
1: Normal zamanda yazmadığını düşünüyorum.
0: Vallahi aslında yine benim obsesif tarafım, ben böyle şeyleri çok sorguluyorum. O yüzden benim için normal zamanlar zaten bunları sorguladığım zamanlar. Öyle bir sorularımı yazdım diyeyim.
2: Şimdi son dönemde popüler kişiler tiyatro sahnesinde. Bu zaman zaman çok tartışılıyor. İşte sahneleri popüler kişiler dolduruyor deniyor ama şöyle de bir gerçek var. Evet, popüler kişiler sahneye çıkıyor, insanlar izlemeye gidiyor. Ama oyun iyi mi, oyunculuk iyi mi? Eğer bunların hepsi bir arada olmazsa bunun bir sürdürülebilirliği olmaz tabii ki. Öyle değil mi?
3: Öyle. Nasıl kısa bir cevap oldu? Şöyle, şuradan bir şey söylemek istiyorum. Bu çok eleştiriliyor. Bu yüzyıllar boyunca da büyük ihtimalle tartışılacak ve asla cevabı alınmayacak bir şey. Okul yıllarındaydık. Özcan Deniz'in meşhur Asmalı Konağı vardı. Hepimiz Özcan Deniz'i eleştiriyorduk. Genç aktörler olarak, aktör adayları, aktris adayları olarak. Kendi sesiyle oynamıyor, şöyle böyle. Bir hocamız bize dedi ki bir gün, çocuklar dedi, kameranın dedi bakış açısını değiştirelim mi dedi. Nasıl hocam dedik. Özcan Deniz'in dizisinin olduğu akşamlar dedi, ülkede de büyük bir sessizliğe bürünüyor mu dedi.

0: görünüyor. Rekorlar kırılıyor mu reyting? Evet. Adam o zaman başarılı dedi. Ya bize göre o bir popüler kültürün parçasıydı. Hı hı. Ve biz onu genç aktör, aktris adaylı olarak eleştiriyorduk. Şimdi de bugün bu eleştiriliyor aslında. Onun o oyunda ne işi var? Bunun bu oyunda ne işi var? Kimse sanat polisi olamaz. Ya da bu iş kimsenin tapulu mesleği ya da tapulu alan değil. Orası er meydanıdır. Gelip yüreğini oraya yatırabiliyorsa, zamanını buna yatırabiliyorsa, seyirci de teveccüh gösterip gidiyor ve salonlarda doluyorsa bir yandan da iyi bir şeydir. İnsanlar tiyatro salonlarına gidiyordur. Ben beğenirim, siz beğenmezsiniz, birileri tapar. Bu bir beğeni konusudur. Kimse kimseyi eleştiremez bu anlamda. Bu şunu getirdi, bu bir araştırma konusu son iki yıldır. Tiyatro salonları artık sinema salonlarından daha çok doluyor.
1: Evet.
0: Bu bir yandan da güzel bir şey. Yani bunu eleştirmek, o ünlü, evet, popüler kültür ünlüyü görmek istiyor ve bunun içinde bir bedel ödüyor. Ciddi tiyatro biletleri Avrupa'dakiyle şu an
1: ve sinema biletlerinden daha fazla.
0: Yarışır noktada ve çok. Bir yandan iyi, diğer yandan zarar verecek mi? Bilmiyoruz, onu zaman gösterecek. Ama ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Bence ciddi bir karşılık var burada.
1: Ben de şöyle olaya katılıyorum. Mesela son iki yıldır dikkat ediyorum. Seyirci şöyle bir şey var. Eskiden öyle deniyor. Ne veriyorsan onu istiyor. Başka da bir şey olmayınca iyi veya kötü dolduruyor. Veya şey, öyle bir şey yok şu anda. Yani şu anda acımasızca tiyatrolar istemiyorum. Ama çok kötü oyunlar da var ve onlar kalkıyor belli bir süre sonra. Şimdi dizilerde de böyle. Şimdi bakıyoruz. Dizinin afişi yayınlanıyor ya da dizinin tanıtımı yapıyor Şampiyonlar Ligi. Diyorsun ki bir kere ben kafadan şunu düşünüyorum. Bu adamların paralarını toplayıp nasıl bu dizinin parasını çıkartacaklar diye düşünürken zaten 6. bölümde kalkıyor. İstediği kadar en sevilen kadın ve erkek oyuncuları koysunlar. Eğer senaryo gitmiyorsa diziyi izlemiyor.
0: Yani seyirci de seyirci yine eleştiriliyor. Seyirci şöyle, seyirci böyle. Hayır, dediğiniz gibi yani bütün şartlar iyi noktada sağlanamadıysa karşılık bulamıyor. Ya dediğiniz gibi 3 bölümde, 5 bölümde çok ünlü isimler. Aynen. Dediğiniz gibi rakam nasıl karşılanacağı konuşurken yok olup gidiyor. Tiyatroda da aynı oluyor. Burada şu geldi sizin sorunuza aslında. Net cevap şurası. Nasıl sanat filmleri, gişe filmleri gibi bir tartışma vardı ya. Aslında tiyatroda da şu an öyle bir şey var. İşte bu sanat oyunu, bu popüler kültür oyunu. Ben olaya böyle bakamıyorum maalesef yani. Seyirciyi de eleştirmek benim haddim olarak da görmüyorum. Biz oyuncu olarak bir şey koyarız ortaya. Seyirci gelir gelmez. Tabii ki bu noktada şey çok önemli. İşte PR dediğimiz, o reklam dediğimiz şey bugün her şeyi satabilir noktaya geldi. Şimdi bu tarafı da var.
1: Çok güzel laf. Yani, her şeyi satabilir noktaya geldi.
0: Evet. Her şeyi satabilir ve alınabilir kılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Benim de çok ünlü olup oynanan, kapı pencere kıran, gişede bilet bulamadığınız oyunlar var ama ben beğenmiyorum seyirci olarak. Oyuncu veya akademisyen olarak değil. Seyirci olarak beğenmiyorum. O gözle seyredebiliyorum çünkü. Ama başka bir arkadaşım, abi çok beğendim, bayıldım diyor. Tamam, peki. Yani görece bir şeyden bahsediyoruz ve bu kadar sert eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Tabii ki bunun arkasında ülkede yaşanan, bugün hani kas direktörü müsün, menajer misin, rekabet kurulu gibi bir takım çalışmaların olduğu dönemde o noktada da var. Orada yapım işleri devreye giriyor, yapım şirketleri kim, kim, kimin oyuncusu gibi durumlar da söz konusu. Ama dediğim gibi bu seyirciyi veya sahneyi ilgilendiren bir durum değil.
1: Bir oyuncu olarak bir şeyleri eleştirmek, akademisyen olarak da bir şeyleri eleştirmek bence en doğal sizin hakkınız. Kimse size karşı bir şey söylemez. Çünkü ben bakıyorum Haldun Dorman bir de Müşfik Kenter'in asistanlığı, daha ötesi olamaz herhalde. Hani bir şey öğrenmek değil, o olayın ta en dibinden. Biraz önce ilk yazı da onu söyledik. Yani ilk yazın müzikte hata yapma olasılığı bence o kadar az ki. Yani Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe 24 saat evde müzik var ve bu işin en üst tepedeki isimlerden bahsediyor. Siz de bu yani Haldun Dorman ve Müşfik Kenter'den herhalde beslenmek değil, yemiş yokmuş gibisinizdir diye düşünüyorum.
0: Öyleydi tabii. Evet. Benim hayattaki en büyük şanslarım yani. Şans, gerçekten şans. Bu meslekte kimin yanına düştüğünüz, hele o çok genç yaşlarda, hayatınızı direkt etkileyen bir şey. Hoş. Hocaya gelene kadar, Müşfik Hoca'ya kadar gelene kadar da bir dedenin yanında büyüdüm. Hani dedemle Müşfik Hoca'yı çok benzer bulurum birbirlerine. Rahmetliler hepsine, Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Müşfik Hoca

0: çok başka bir şeydi o yani. Hani bu kadar büyük usta olup da bu kadar egodan arınmış, yaptığı şeyleri büyük görmeyen, ben şeyi hep söylerim yani, başka birinin yanında büyüseydim şımarık bir adam olmaya çok yatkın bir adamdım ben. Yani hani egosunu farklı çalıştırabilecek bir aktör adayıydım.
1: Adaydım.
0: Ama hocanın yanında hoca şeydir yani, hani törpüler adamı. Çünkü o şey olarak bakmaz olaya. Yani bir gün birinci sınıfta hepimiz seslerimize hayran adamlar veya kadınlar oluyoruz. Böyle yaptı bana. Markette dedi, böyle mi konuşuyorsun dedi. Nasıl yani, bırak oğlum dedi bu sesi dedi, böyle kullanmayı dedi. Bunu dedi sahnede kullanacaksınız dedi. Onun için hoca, Müşfik Hoca'yı öğrencilerime hep söylerim. Sokakta gördüğünüz zaman hoca ne iş yapıyor deseniz, hani bilmeseniz onun Müşfik Enter olduğunu şey diyebilirsiniz. Bayındırlıktan emekli memur, çünkü torbası yürür, ama sahneye çıktığı zaman bambaşka bir adam. Evet. Yani çok başka bir şeydi. Yani bu mesleğin bence kutup yıldızı. Haldun Bey de ne hoca dedirtirdi ne bey dedirtirdi, Haldun abi dedirtirdi, çok zor oldu. Hayatımdaki en önemli oyunlardan bir tanesinde birlikte ana rol oynadığım biriydi yani. Yani ondan da or tarafta çok şey öğrendik. O da egodan bir o kadar uzak bir beyefendiydi, İstanbul beyefendisiydi. İkisi de insan yetiştirme, önce insan olmanın önemini öğreten değerlerdi. Hayata dair değerler öğretiliyordu, çünkü şeydi hani, oyuncu olursun yani, oyuncu olunur. Çünkü ben şeye inanmam, doğuştan yetenek hikayesine inanmam, ben çalışmak kısmına inanırım. Çünkü onlar da öyleydi. Onların yanında yetiştik. Onlar ve diğer hocalar, ya Zekai Müftüoğulları, Sönmez Atasoylar, Kadriye Kenterler, hepsine yani vefat edenler Allah'a kursağımızdan geçen her lokmada onların hakkı var. Yani bugün bu insanlar olabildiysek bir anlamda onlar sayesinde. Ama dediğiniz gibi çok büyüktüler. Başka da onlardan sonra gelmedi, gelmeyecekti. Biz onların tırnağı olabilirsek ne mutlu bize yani.
1: Yani siz de şimdi öğrencilerinize aktarıyorsunuzdur.
0: Evet, yani geldiğince onların nefesi bir parça bizde var. Biz nesilden nesile aktarmaya çalışacağız. Onların isimlerini de kaybetmemeye gayret ederek yani.
1: Ben mesleğin başında Kenter Tiyatrosu'nda Müşfik Hoca'yla oyunla ilgili çok kısa 10 dakikam var dedi. 10 dakika hiçbir şey yazmamışım. O zaman tabii böyle ses kaydı bir şey yok. Yani ben not alacağım, söyleyeceğim. Dinlemekte o kadar güzel anlattı ki kendinden geçmişim, ben bana oyun oynuyor gibi geldi. Dedi ki ne yazacaksın, çok merak ediyorum, hiçbir şey not almadın dedi. Önce ya öyle kaldım, neyse aklımda kalanları sonra yazmak zorunda kaldım. Çünkü öyle hayranlıkla ağzının içine düşmüşüm yani.
0: Ya onunla geçirdiğiniz 10 dakika ömürdür yani.
2: Ne güzel.
0: Ben 15 yıla yakın yanındaydım hocanın. Çok büyülü yıllardı yani o yıllar.
2: Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. İsteyen herkes aslında oyuncu olabilir. Gerçekten öyle mi? Yani çok istiyorsa, çok çalışırsa herkes oyunculuk yapabilir mi?
0: Olur tabii ki. Sadece şu var. Hayatınızda ben bunu bir tren katarına benzetirim. Yemekli vagon olmayı kabul edecek misin? Ya da hayvan vagonu ya da insan vagonu, işte herkes lokomotif olamaz. Ama bunun bir parçası olabilirsiniz. Evet. Kalibresinde kendini ne kadar geliştirdiğiyle alakalı o. Yani ana rolü çekemeyebilirsin ama orada bir yan rolü oynayabilirsin. Ama yarın öbür gün çalışırsan sen de ana role doğru gidebilirsin. Bu çalışmakla anatomik, fizyolojik veya ruhsal bir probleminiz yoksa oyunculuğa yansıyacak. Bence herkes oyuncu olabilir. Neden olmasın? Yani biraz üstten bir tavrı var oyunculuk mesleğini yapan insanlar. Bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü ben bizleri sanatçı olarak değil, birer sanat işçisi olarak görüyorum. Bir teksti alıyorsunuz, provasını ediyorsunuz günlerce, haftalarca ve çıkıp bunu ondan sonra oynuyorsunuz. Sizin söylediğiniz gibi az önce, yani ben yazmıyorum, ben sadece icracıyım. Evet. Bizler de bir bağlamda icracıyız aslında. Yani o şey, çok üstten bir tavır var. Herkes oyuncu olamaz, herkes şunu olamaz. Çok büyük bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Hayır, bu da bir meslek. Cerrah nasıl şey diye çıkıyor mu ameliyathaneden? Bugün işte 200 tane anjiyo yaptım diye çıkmıyor. Bizim de öyle çıkmamamız da lazım yani.
1: Çok güzel. Yani, aynen.
0: Evet, çok büyülü bir şey yapıyoruz. Ve çok büyük bir lükse sahibiz. Bunun üstüne işimizi yapıp para kazanıyoruz. Alkış alıyoruz. İşte şan, şöhret kazanıyoruz. İnsanlar size ilgi gösteriyor. Ha, bu muazzam bir şey değil mi? Yani bir lütuf hayatta, evet, verilmiş.
2: Çok keyifli.
1: Ben hep şey söylüyorum. Ben hep şey diyorum. Yani sürekli başrolde oynamak istenilen bir durum var ya. Yani diyorum ki ya 100 yıldır Oscar'lar dağıtılıyor ve yardımcı erkekle yardımcı kadın oyuncu dağıtılıyor. Yani neden? Demek ki bir önemi, evet, var. Yani illa bir numara değil, iki numara. Hatta filmde başroller ödül alamıyor. Yardımcı erkek oyuncu ya da kadın oyuncu ödül alıyor. Demek ki daha iyi oynamış başrolden gibi.
0: oradaki olay şey, sizin rolü alıp nasıl yorumlayıp nasıl hayata geçirdiğinizle alakalı bir şey. Ne oynadığınızın çok da önemi yok yani. Pıt diye dikkat çekiyorsunuz bir yerde. Halinizle, tavrınızla, ortaya koyduğunuz performansla. Bu iş böyle. Bir de başrol alıp o yükü çekmenin ne gereği var?
2: Bu arada siz Amerikan dizisinde de oynamıştınız, evet, değil mi? 2016 yılında.
1: Evet, ben de senin sorularda gördüm. İnsomnia, evet, dinliyordun. Evet. İnsomnia da mı?
0: 2017'de yayınlandı. Oo. Şu an bu sene Amazon Prime Amerika'da yayına yeni girdi. İnsomnia isimli bir projedeyim.
1: Çok güzel. Harika. Kimler var orada ya da nasıl bir...
0: Orada şöyle, çok ünlü bir Amerikan kadro var. Vampire Diaries'den, House of Cards'tan, Columbia dizisinden, Suits'ten, bayağı ünlü çok bir güzel Amerikan kadro. Ben Avrupa kastından gittim. Moskova'da çekildi ilk sezonu. 1,5-2 aya yakın, 8 bölüm. Amerikan tarihinde de, Amerikan dizi tarihinde pilot bölüm çekilmeden full sezonu çekilen tek iş. Ve dünyanın her yerinde şu an yayında, her yıl başka bir ülkede yayına giriyor. İşte belki çok iyi gitti bu sene Amazon Prime Amerika'da yayınlanınca, belki ikinci sezon anonsu herhalde yakında gelecek. O da galiba o dönem İspanya olarak konuşuluyordu. Bekliyoruz. Çok ünlü bir yönetmen var. Slavoj Yakovlev, Rus-Amerikan. Lost'ta X-Files'ın görüntü yönetmenimizdi.
1: Siz de olacaksınız bundan sonraki bölümde.
0: Evet evet. Çok ana iyi kastı çünkü. 8-10 kişilik bir ana kastı var.
1: Harikasınız.
0: Biz her sezonunda varız. Planlanan o. Amerikan işleri biraz daha öyle yani, ya bu sene bitti hadi seneye giriyoruz değil de yapıyorlar, atıyorlar, yayınlanıyor ve böyle yıllar sonra bir bakıyorsunuz işin ikinci sezonu var, herkes daha fazla yaş almış falan. Allah Allah, niye böyle oldu diyor. Öyle çalışıyorlar. Doğru. Çünkü hiç aceleleri, evet, hiç yok yani. Önemli bulmuyorlar. Hadi yetişelim gibi bir şey yok. Biz sezonu çektik, bitirdik. Slava'dan bir mail geldi. Sevgili dostlar, size de bir yılbaşı hediyesi yolluyoruz. Bir teaser yolladılar. Biz şimdi dedi tatile gidiyoruz dedi. Ekip kayboldu. 6 ay sonra müzikler bestelenmiş, onları yolladılar falan. İşi çektikten 1,5 yıl sonra Cannes'da, MIPCOM'daydı, fuardaydı iş. İşte 2 yıl sonra Los Angeles'ta Soho House'da 2 bölüm izleme galası oldu falan. Hani bana garip geliyordu o yıllarda.
1: Evet, çok normal ya. Herkese gelir. Harika. Funda'cığım, hadi bir şarkı daha dinleyelim.

0: ağzına sağlık.
1: Teşekkürler. Güzel bildiğin... oluyormuş böyle hareketli şarkılar.
2: Evet, bildiğin bir sektör.
1: Evet.
2: Ama zor bir sektör.
1: Evet.
2: Büyük bir cesaret işi değil mi?
1: Evet. Yani hele bir de belirli bir yaştan sonra bunu yapabilmek gerçekten çok kolay değil. Ama şunu anlıyorum, içinde olduğum, hani içindeyim ve gerçekten şarkıları yapmak o süreçler çok kolay bir şey değil. Hani normalde siz yönetiyorsunuz işte, yönlendiriyorsunuz ama kendiniz yaptığı zaman gerçekten çok zor. Hani o çok heyecanlı, stüdyo aşamaları çok kolay değil. Ben bir konservatuar mezunuyum ama ne kadar konservatuar mezunu da olsam müziğin içinde devamlı şarkı okumanız gerekiyor. Devamlı o işin içinde olmanız gerekiyor. Çok kolay değil stüdyoda şarkı okumak. Çok zor. O yüzden bence her köşesi önemli tabii ki bir prodüksiyonun yapılan şey. Çok büyük bir emek var. Ya sanatçılarımı ben her zaman anlıyorum. Çünkü müziğin içinde olduğum için onların yapmış olduğu her iş benim için kıymetli. Ben de şimdi onlar da bana destek veriyorlar. Hoşlarına gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi bazılarına şey gelebilir. Ya işte bu saatten sonra niye yapmış? İşte zaten işi var. Aynı sektörün içinde niye? Hayır. Ben istediğim bir şeyi oluşturabilecek yaştayım ve çok severek yapıyorum. Hiç kimseyi de dinlemem bu bölümde ve devam da edeceğim. Çok keyif alıyorum. O yüzden de inşallah güzel olacak her şey.
2: Hep hayalin miydi?
1: Esas çok böyle hayalim değildi. Hani böyle çok büyük böyle hayalim olup da illa ben, çünkü arka planda olmayı da seven bir ruhum var. Faydalı olmayı seven bir ruhum var. İnsanlara gerçekten hani kendime yapılmış gibi çalışma sistemim böyle. Çünkü onlar çok kıymetli. Onlar da hani onlar da bir şey yapıyorlar ve ben onun bir parçasıyım. Onların aracısıyım. O yüzden bilmiyorum. Kolay değil. Onların da yaptığı iş, benim de yaptığım iş. Ama çok böyle işte hayalimdeydi, ben şöyle yapacaktım falan, hiç öyle bir modda değildim. Yani oraya gittiğimde de mesela şunu görüyorum, onlara bence daha çok emek göstermişim ben. Kendimi o kadar göstermiyorum.
0: Zor bir dönemdeyiz şu anda. Ben evet. Şimdi gençleri özellikle buraya aldığımda hep şöyleler. İşte cuma gecesi gece işte, bir de öyle bir şey oluyor niye bilmiyorum. Evet. 24'te işte giriyor yayına dijitalde ve sabaha kadar oturuyorlarmış. Kaç tabii. Kişi tıkladı, kaç kişi
1: tabii
0: yaptı.
1: Ki.
0: Yani şey, bir de öyle bir dönemdeyiz ki bence ne hangi film, hangi dizi ya da şu tutar, bu tutar denemeyecek hiçbir konuda, hiçbir iş, yani kitap dahil bu çok satar denemeyecek bir dönemdeyiz. Çünkü
3: öyle.
0: Hiçbir garantisi yok. İnsanların şeyi çok değişti yani. Hı hı. Zevkleri ya da ne bileyim her şeyi değişti herhalde.
1: Tabii ki.
0: O yüzden hiçbir şey şu anda tutarlı kimse bilemez değil mi hocam yani?
3: Bence öyle ya. Bir şey yok ki. Aslında bir matematiği normalde yok, var ama bu matematik bugün artık kurulamıyor.
0: Kurulamıyor. Evet,
3: yani sözüm. Dünya farklı ve her gün değişiyor yani. Şartlar her gün değişiyor. Evet. Değişkenlik gösteriyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Ayaklarınıza sağlık.
3: Misafir ettiniz.
2: Çok keyifliydi sohbet.
0: Evet, böyle bırakmıyoruz. Senden şimdi reklama gitmeden önce bir şarkı alıyoruz.
4: Seve seve.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Aha, büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de A Para'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Yanında
0: şemsiyelerle yüresim geldi.
2: Harikasın.
3: Hoş bulduk.
1: Evet. Çok sevdiğimiz bir çift bizimle birlikte.
2: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet, ayağınıza sağlık. Niyetimizle geldiniz.
2: Niyetinizle davet ettiniz.
0: Evet, harika.
3: Teşekkür ederiz.
0: Pozitif hanımcılık yapalım. Hanımefendiden başlayabiliyorum. Bir de bir tane çok güzel şarkı çıkartmışsın.
2: Evet.
3: Evet. Teşekkür ederim.
1: O hepimizin çok bildiği Sinem Hoca. Bizimle birlikte.
3: Sinem Hocama teşekkürler diye bir tag vardı bir ara.
0: Evet.
3: Evet vallahi evet, oldu hocam. Uzun yıllar.
1: Hem de ne uzun yıllar.
3: Çok uzun tabii. Hala devam ediyor ama o bir furyaydı yani Sinem Hocama teşekkürler evet. diye bir. Evet evet çok güzeldi.
0: Peki evet şarkı. Hep istediğiniz bir şey miydi? Daha önce ben bilmiyorum yapıyor muydunuz? Yani Sinem Hoca oldunuz diye bırakmış mıydınız? Tekrar mı döndünüz sahalara ne oldu?
3: Hayır şöyle oldu aslında. Çok uzun yıllardır sahnelerinde eşlik ettiğim çok önemli isimler evet. vardı. Hepsine geri vokal yapıyordum. Sevgili Ajda Pekkan, sevgili Kenan Doğulu, sevgili Gülşen. Çok büyük keyifle çalıştığım isimlerdi. Kendi sahnelerimi de yapıyordum. Neden bir şarkı yapmadık? O dönem zaten hep sahnedeydim ve tek dileğim şarkı söylemekti. Onu da zaten yapıyordum. O yüzden keyfim çok yerindeydi. Son zamanlarda ama çok da böyle hadi yapalım ne olur yapalım diye ekip arkadaşlarımla böyle birbirimizi iyice gaza getirip evet ya hadi yapalım dediğimiz bir dönem oldu bu dönem. Yani denk geldi diyelim. Yine sahnede severek söylediğimiz isimlerin şarkılarından kendi düzenlemelerimizle dinleyicilerimize şarkılarımızı yaptık.
1: Neden bu iki şarkıyı seçtik peki ilk önce? Biz Sıla'dan Kenar Süsü, evet. Gülşen'den Aşktan Sabıkalı değil mi?
3: Evet, evet. Neden bu iki şarkı? Çok özel, yani spesifik bir nedeni yok açıkçası. Dediğim gibi sahnede de canlı performans esnasında sevdiğimiz şarkılardı bunlar. Çaldığımız, söylediğimiz şarkılardı. O yüzden önceliği bunlara verdik diyelim.
1: Niye bu evet. kadar beklemişim dediniz mi peki? Çıktı şarkılar.
2: Ben dedim. Ben de niye bu kadar beklemişim evet. dedim yani.
3: Artık. Değil mi? Benden çok yakınlarım bunu söyledi. Tabii ki şarkıları dinledikten sonra

0: bireysel tanışmadığım ama artık dinleyicimiz olan kişiler söyledi. Evet, biraz geç kalmış oldum aslında ama zararı neresinden dönsem kârdır. Şimdi buluştuk sonuçta.
1: Bu şarkıyı buluşturmak nasıl bir heyecan?
0: Değişik bir karın ağrısıymış, onu fark ettim. Yani o gün böyle acaba nasıl tepki alacak? Acaba dinleyenler, tabii ki herkesin memnun edemeyiz, herkesin zevkine uygun bir şey yapamayız. Ama acaba çoğunluğa hitap edebilecek miyiz? Ya da yani bunu mu yaptınız diyecekler mi diye bir ufak karın ağrısı yaşamadım değil. Çünkü hani o Sinem Hoca durumu olduğu için azıcık böyle omuzlardaki yük fazla oluyor. Ama ben de bunu yaptım, böyleyim. Hadi dinleyelim, beraber eleştirelim tarafıyla girdik yola.
2: Bir de Sinem Hocalığınızı yapmışsınız. Yani şarkılar, sanatçıların okuduğu şarkılar gibi değil. Yani sıfırdan şarkı gibi olmuş. Bir, üzerinde bir emek var, oynanılmış. Evet. Yani bir şeyler yapılmış. Herhalde içiniz rahat etmedi değil mi?
0: Yani şöyle. Orijinal hallerini de çok seviyordu.
2: Yok, kötü anlamda söylemedim ama, ben zaten. Bir şey katayım üstüne.
0: Evet evet. Düşündük. Aranjörümüz sevgili Birkan Şener gerçekten günler, geceler, haftalar boyunca güzel bir kafa patlattı bu konuya. Beraber çalıştık. Çok şey denedik. Yani şöyle mi yapsak, burasını böyle mi yapsak? Şu enstrümanla mı solo çalsak? Hayır hayır, bu enstrümanla solo mu çalsak falan diye bayağı bir uğraştık. Hem bizim içimize sinsin hem de şarkılarını bize emanet eden kişilerin de içine sinsin diye. Onların da hani gönlü olsun tabii ki, insanların duygularını kattığı şarkıları seslendireceğiz. Ay bu ne olmuş böyle demesinler diye gerçekten bayağı bir uğraştık. Güzel de oldu. Yani içimize sindi. Keyifle çıkardık.
1: Kaan beğendi mi?
0: Kaan kenar süsünde mutlu ama aşktan sabıkalıyı dinlerken ilk bir ağladı. Evet. O yüzden onu bir daha açmadık.
2: Niye?
0: Duygulandı, bilmiyorum. Onun öyle bir tuhaf bir durumu var. Bazen yani çok küçükken de atıyorum iki tane ninni dinledik. Bir tanesine takılıp onu duyunca ağlamaya başlardı. O yüzden böyle bir duygusal tarafı var ya. Bazı belki armoniler onu daha çok duygulandırıyor. Evet, o
2: çok
0: yüzden.
2: Çok hassas bir çocuk o zaman. Evet. Çok değişik. Çok yani. Vallahi hassas bir.
1: Bir de babaya soralım.
0: Benim tarafımda biraz öyle bir şey var ama Sarp'la.
3: Dün okuldan almaya gittim ben. Bence aşktan sabıkalı Kaan'da bambaşka bir şey. Yani sınıf arkadaşı Defne ile annesi de çıktılar okuldan ve Defne'yi gördü. Baba delireceğim galiba dedi. Bence aşktan sabıkalı Kaan'a başka bir şey ifade ediyor.
2: Çok iyi.
3: Ondan. Evet, evet. Anlamadığından değil, gayet iyi anladığından.
0: Demek ki duygulanmış bir şeyleri hatırlayıp herhalde çocuk.
1: Bir şeyler yaşamış. İçinde bir yaşanmışlık var.
0: Nasıl bir yaşanmışlık? 5 seneye neler sığdırdı
2: evet
0: acaba?
2: Evet ya. Evet. Maşallah.
0: Vallahi.
2: Evet Serp abi, dizileri, filmleri bir kenara bırakalım. Şu anda tiyatro konuşacağız.
3: Evet.
2: Diye
3: ne güzel.
2: Değil mi? Çünkü oyun var.
3: Evet, oyun
2: harika
3: var.
2: Harika. Nasıl gidiyor? Leyla Tanlar'la tiyatro.
3: Evet.
2: Değil mi? Süper.
3: Leyla Tanlar çok hem dostum, arkadaşım, hem çok beğendiğim bir oyuncu. Onunla sahnede olmak çok büyük bir haz, keyif. İki kişilik bir oyun oynuyoruz. Kerem Deren'le Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Max Wolf Friedrich oyunun yazarı. Broadway, Off of Broadway'den Broadway'e kadar yükselmiş bir oyun. The Job ismi. Biz de oyunun ismini Türkçeleştirmeden kullandık. Ki genelde ben pek haz etmem böyle şeylerden. Fakat Job'ın tam olarak iş değil karşılığı oyunda. İngilizce'de birkaç karşılığı olduğu gibi tam Türkçe'ye çevrildiğinde oyunun anlamından sapma yapmaya başladı. O yüzden oyun dedik ki Job olarak, The Job da değil, Job olarak kalsın oyunun adı. O yüzden öyle bıraktık. Fakat özellikle ben çağdaş oyunlarda yani bir klasik oynamıyorsak, bu Shakespeare olur, Chekhov olur vesaire, isim kullanmayı çok yabancılaştırıcı buluyorum artık. Bugünün dünyasında. Yani günaydın Jane, merhaba Michael falan dendiği zaman bir oyunda beni daha başında oyun biraz uzaklaştırıyor kendinden. Dediğim gibi bir klasik değilse eğer. Yeni yazılmış bir oyunsa. Bizim oyunumuzda da mesela bu iki kişilik olduğu için ve bir psikiyatrist ve ondan onun seansına gelmiş bir danışanın hikayesi olduğu için isimleri kullanmaya gerek duymadık. Dolayısıyla çok daha evrensel bir hale geldi. İzleyenler de bunu Türkiye'de de yaşanabilir bu olay. Göz

0: ile daha rahat izleyebilir oldu. Çok seyirlik bir oyun. 55 dakika tek perde bir oyun. O da beni çok ilgilendiriyor artık. Ben iki perde oyunların bile, yeni yazılan iki perde oyunların fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar benim subjektif şahsi fikirlerim.
1: Yok, genel aynı şey söylüyor. 70 dakikayla sınırlanmalı diye öyle bir düşünce var.
0: O hale geldik. O biraz da ne yazık ki de bir taraftan. Yani hayat bizi biraz ona döndürdü. Yani odağımız, odaklanmamız neredeyse 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğun odaklanmasıyla aynı saniyelere indi. Yani şunlar, bunlar 30 saniyelik, 1,5 dakikalık videolar, o kısa sürede bir şey anlatabilme hali bizi sinemanın geldiği nokta, ki bence daha büyük etkisi olmuştur. Bir koltukta oturup stabil bir sahnede bir oyuncuların performansını izlemek adına biraz yorar oldu uzun oyunlar. Dediğim gibi bu çok subjektif bir şey. Şimdi bir duayenlerden zılgıt yemeyeyim. Benim şahsi fikrim bu. Oynamak istediğim oyunlarda böyle oyunlar. Kısa 55-70 dakika arası oyunlar. Oyunumuzda çok çağdaş bir oyun. İş yerinde yaşadığı mobbing ve yaptığı işten ötürü artık ruhsal bir çöküşe girmiş birinin, bir kadının destek alması gerektiğine karar veren patronlarının yönlendirmesiyle kendi araştırdığı ve bulduğu bir psikiyatriste gitmesiyle başlayan ve bir seans kadar süren bir oyun. Ben de psikiyatriste oynuyorum. Leyla da psikiyatriste gelen danışanı oynuyor. Büyük keyifli oynuyoruz. Henüz daha 3 temsil yapabildik. Tadı damağımızda kaldı. Ama önümüzdeki sezona uzun süre devam etmesini istediğimiz bir oyun.
1: Çalışma oldu mu öncesinde? Bir psikiyatrist, bir psikologla sohbetle biraz altyapı yaptınız mı?
0: Olmaz olur mu? Ya benim 12 yıllık bir altyapım var bununla ilgili. danışan tarafından. ya hem oyuncu olarak hem Metropol'de, oyuncu olmaya gerek yok. Bence Metropol'de yaşayan herkesin destek alması gerekiyor hayatta kalmak için. Bu anne olur, baba olur, arkadaş, dost olur, bir klinik psikolog olur, bir psikiyatrist olur, ama birilerinden destek almak lazım. Çünkü İstanbul gibi bir metropolde yaşamak kolay değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla oyuncu da olduğum için, daha önceden böyle bir tecrübede yaşadığım için 12 yıllık bir birikimi aslında ben de sahneye koymaya çalışıyorum.
2: Güzel. Psikiyatrist olabilir miymişsin?
0: Çalışsam olurmuşum. Yani okusam. Zaten oyuncu olmasaydım müzisyen olmasaydım psikolog, klinik psikolog olmayı ya da psikiyatrist olmayı çok isterdim.
2: Şimdi aynı zamanda bir de YouTube'da bir projen var.
0: Evet.
2: Tüm ünlüler tanır beni.
0: Evet, tüm ünlüler tanır beni.
2: Nereden çıktı bu isim?
0: İsim benim aklıma geldi. O da şuradan, aslında önce konsept aklıma geldi. Gene bir arkadaşımla sohbet ederken, bizim bilirsiniz işlerimiz bazen 2 sezon sürüyor, bazen 6 bölümde bitebiliyor. O 6 bölümde iş bittikten sonra bir sonraki sezona kadar bekliyor oluyorsunuz. Ya tiyatro yapıyor oluyorsunuz, ya bir hobiniz varsa onunla ilgileniyorsunuz. Benim bir hobim yok. Benim oyunculuk dışında yapmayı bildiğim bir şey de yok. Ve bir arkadaşım dedi ki böyle olmaz. Yani oyunculuk yapmadığında depresyona girersin bir şey yapmazsan. O yüzden bir hobi bulmalı. Dedim ki yok, hiç mi yok? Hiç yok. Yani bir hobi arayışına girmemi önerdi. Sonra ben bunu acaba bir aynı zamanda projeye dönüştürebilir miyim dedim. Şaka bir kenara, ya tüm ünlüler tanır beni ismi aslında şuradan geliyor. Çok fazla projede, çok fazla işinde başarılı, işiyle ünlü arkadaşlarım oldu. Ve her projeden bir iki dost mutlaka hayatımıza artık kattık. Hala devam eden dostluklar bunlar. O dostlarımla onların hobilerini tecrübe edeyim. Belki birini satın alırım dedim yani. Hani belki birini sahiplenirim. Oradan çıkan bir fikir. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni çok severler. Katılan her arkadaşım için ya da katılacak olan her arkadaşım için söyleyeyim. Kırmadılar. Dediler ki biz varız, sen varsan. Bizim hobimiz bu. İşine yarar mı? Her hobi işime yarar. Hepsiyle onların ilgilendiği ilgilenmekten keyif aldıkları hobilerini tecrübe ediyorum. Ve bunu YouTube'da bir içerik olarak yayınlıyorum.
1: Çok güzel.
0: Çok da keyif alıyorum. Çok
2: ters şu ana kadar şey. Beğendiğin bir hobi çıktı mı kendine?
0: Çok beğendiğim ama hiç yapamayacağım hobiler var.
1: O da güzelmiş yani.
0: Yani ama

0: şunu söyleyebilirim. Mesela at binme korkum vardı benim. Ben iki projede at bindim. İkincisinde bir günde iki defa attan düştüm ki o tehlikeli iki düşüştü yani. Sonra bir korku sardı beni. Aras Bulut İnemli ile çektiğim bölüm o korkumu üzerimden attığım bölümdür. Tekrar at binmeye başladığım.
1: Aras'ın hobisi atla binmek miymiş?
0: At binmek ama atla engel atlamak. Artık o at konusunda...
2: O bayağı ilerletmiş.
0: Evet, bayağı ilerlettiği işi.
1: Şey İngiltere'deki şeyler gibi böyle. Şöyle.
0: Gibi, tabii tabii. Yani tam teçhizat. Bir at sahiplendi diyeyim, bir atın bakımını üstlendi. O atla beraber zaman zaman çalışıyor. Keza Barış Arduç da. Yani Barış'la daha sonra bir bölüm çekeceğiz ama at, o da binmeyi sever. Çalıştı da uzun süre bir projede. At konusunda çok ehil. Tolga Sarıtaş 4-5 enstrüman çalıyor mesela. Bunu, şu tarafı da işin çok hoşuma gidiyor. Katılan arkadaşlarım aynı zamanda göstermek istedikleri meziyetlerini gösteriyorlar. Yani bugün Tolga Sarıtaş'ı duyduğunuz zaman harika bir oyuncu olması bir kenara, aksiyon filmlerinde ya da dizilerinde çok başarılı olması bir kenara, bir rockstar rolü geldiği zaman belki kasta ilk akla gelen isim olmayacakken, şimdi benim programımı gören biri ilk akla gelen isim haline getirebilir.
1: Çok mu müzik aleti mi çalabiliyor?
0: En az 4 enstrüman çalıyor.
2: Ve çok güzel şarkı söylüyor.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Taner Ölmez de.
1: Taner Ölmez'i biliyorum, onu dinledim sahnede.
0: Evet. Sinem hocam özür dilerim.
2: Rica ederim.
0: Taner Ölmez de şarkı söyledim mesela yani. Hatta onu Sinem'e de dinledim.
1: Bence senin hobin olabilir. Bir enstrüman ve şarkı söyleme. Enstrüman en azından için. Belki yardımcı olsun. Düet
0: ya ayrılma sebebimiz olabilir.
2: Yok yok, daha önceden yapmıştığımız var kısa. Bir var. Dakikalık yine O Ses Türkiye'de yılbaşı programında
0: evet,
2: yapmıştık.
0: Evet doğru. Bir düetimiz var.
2: Bir enstrüman
0: oğlumuza hatıra evet. Bir düetimiz. Evet. İnşallah niceleri olur yani.
2: İnşallah.
3: Senem hocam anlattığı kadar kötü mü peki?
1: Evet ben o sesi beceriksiz mi?
2: Yani hani kulağı var evet. Ama bayağı çalışmamız gerekiyor.
0: Şu kulak herkeste iki tane var.
2: Ya ama bayağı bir çalışmamız gerekiyor. Belki ama enstrüman çalmak için daha hızlı bir yol kat etme durumu olabilir. Şarkı söylemek çok başka bir şey ya.
0: Değil mi? Ben genç yani, mi gösteriyorum acaba? Bu yaştan sonra enstrüman öğrenmek biraz zor geliyor ya bana.
2: Yani tabii ki bir virtüöz olamazsın belki ama böyle büyük de konuşmuyorum. Olan da vardır bu yaştan sonra başlayıp şimdi
0: bir konuşma yapmış ya, olmayayım.
2: Ama mutlaka kendini mutlu edecek kadar. Bir şarkıda kendine eşlik edecek kadar yol kat edebilirsin. Onu demek istiyorum.
1: Bence de gençsin bu arada. Benim tanıdığım bir sürü iş adamı falan var. Bağlamaya sonradan gittiler. Şu an çok iyi bağlama çalıyorlar evde.
2: Tabii.
1: Yani.
2: Hani hobi olacak sonuçta.
1: Startta konser vermene gerek yok. Yani sonuçta kendi dediği gibi.
2: Doğru evet.
1: Mutlu olabilecek
0: ama
1: şekilde.
0: Ama ben şey, yani belki Sinem müzisyen olduğu için işte Birkan Şener bas gitar virtüözü benim için yani ya da Cengiz Tural davul da benim için bir marka. Şimdi ben onları dinlediğim zaman bambaşka bir keyif alıyorum. Oyunculukla ilgili de müzisyenlikte çok benzer tarafları var olmakla beraber bir müzisyen oynayacağım zaman Sinem'den şunu biliyorum mesela bas gitaristler kayıtta sabın üstünde oturur diyor bana. Niye diyorum? Çünkü bası çalarken sab en çok
2: yakın
0: oradan
2: olmak
0: hisseder,
2: isterler.
0: Yakın olmak ister. Şimdi diyorum ki ben bir gün bir bas gitarist oynarsam bir stüdyo kaydı sahnesi varsa sabın üstünde oturayım.
2: Konser
0: evet
2: sahnesi.
0: Ben de bunu konuşup hani evet. Çok o konuda Sinem'den şey öğreniyorum. Dediğim gibi virtüöz arkadaşlarından, müzisyenlerden çok şey öğreniyorum. Onlardan öğrendiğim şeyi oyunculuğa çevirip oyunculukta kullanmaya gayret ediyorum. Bu kadarı benim için harika.
1: Bence bu bile güzel ama bu bile çok önemli bir şey.
0: Çok önemli. Bence
2: tabii
0: de çok
2: ki,
0: önemli.
2: Bahsettiğin harika. İsimler tabii çok küçüklükten itibaren hani bu yola çıkmışlar ama bence hani,
0: bizim de vücudumuz enstrümanımız. Evet. Sesimiz. Şarkı söylemesek de sesimizi kullanma
2: şarkı
0: şeklimiz.
2: Ses tonu çok güzel
3: evet,
2: bu arada.
3: Çok güzel. Evet. Ben onu merak ettim. Şimdi ses tonu bu kadar güzel olup nasıl şarkı söyleyemiyor?
0: Çok farklı şeyler.
2: İşte ikisinin yani
0: söyle nasıl beyin anladım? İkisini bir
2: hayır öyle değil tabii ki ama.
0: Toparlayamıyorum.
2: Yani çok
0: ben
2: güzel bir ses rengi. Dediğim gibi yani duyuyor ama İkisini bir araya getirip şarkıyı söyleyebilmek için birazcık teknik bilmek gerekiyor ve çalışmak gerekiyor.
0: Evet. Bence her işte öyle çalışmak gerekiyor. Yani beni koyun bir dönerin önüne, verin elime bıçağı, ben onu kesemem yani. Çalışmam gerekiyor. Bana diyorlar ki işin çok zor. Temmuz'da döner kesmek daha zor bence yani. Benim işimden.
1: Doğru, her işin kendine göre şey.
0: Mutlaka. Tabii. İşini iyi yapmak isteyen herkes için yaptığı iş

0: zor iş zaten. Evet.
1: Aynen öyle. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Hep onu söylüyorum. Hep onu örnek veririm. Ya bu sizin orada çöpçüler çok büyük para kazanıyormuş. Bizde falan zaten. Ya adam onu işte kulağında kulaklık var. O zaman Walkman vardı. Walkman'ı evet. Var kulağında falan. Öyle yapıyor. Ama sevdiği için yapıyor. Onu kendi eğlenceli hale geliyor. Yani o yüzden küçümsemiyor. Yani o işini severek. Ya ne yaparsan yap. Hep onu söylüyorum. Ben herkese söylüyorum. Zaten bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Yaptığın işi seveceksin. Ya da yapmayacaksın. Bu kadar net.
0: Bir de Almanya ya da plastik atık başka bir çöpte.
1: Benim öteki zamanımda o yoktu da yani.
0: Yani bizde çünkü hani daha zor bir iş Almanya'dakinden galiba.
1: O da ayrı bir durum. Evet. Şimdi evet. Şarkı zamanı.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Hadi oh, yaşasın. Tamam. Evet. Söyleyeyim.
1: Aşktan sabıkalı hazırmış. Gelsin.
2: Tamam. Okey. Peki.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sayın hocam harikasın.
2: Harika.
1: Bizim bu sesi daha çok duymamız lazım bence.
0: Teşekkür ederim.
2: İnşallah. Ben duyuyorum. Değil mi?
1: Siz düşünün diyorsun.
2: Oluyor mu öyle evde?
3: Hayatta söylemez.
0: Eve iş getirmiyorum.
2: Güzel. Evet, düşünsene evet. Hadi olmuyor. Bir şarkı söyle evde filan. Nasıl
0: ortama
2: olacak?
0: Gidince oluyor ama evde pek evet, olmuyor. Evet. Beraber iyi müzik dinliyoruz ama.
2: Evet.
0: Evet.
2: Dinleriz.
0: Bol bol müzik dinliyoruz.
2: Nasıl tanıştınız diyecektim.
3: Sinem çalışıyordu. Ben de bir arkadaş grubumla onun grubunu dinlemeye gitmiştim. Ben önce Sinem'in işini yapış şekline hayran kaldım. Yani Sinem'i tanımadan önce. Sonra ara verdiler. Tanışmak istedim. Gittim işte tebrik

0: sabaha kadar saçma sapan. Sinem de yok. Ben hani onlarla çok yakın dost olmak zorunda kaldım.
1: Çok güzel.
0: Hep bunun şakasını yaparım. Zekili Orçun abi kardeş. Şimdi artık Orçun'un çocuğu da Yol Project'in bir elemanı oldu yani.
2: Evet,
0: müzisyeni
2: evet,
0: oldu.
2: Beraber.
0: Buna tanık olmak bile benim için muhteşem bir şey. Çok kıymetli bir aile bizim için. Benim adıma en azından Sinem'le tanışmama vesile olan onlardır yani.
1: Çok güzel. Ya, evet. Niye gitmemiştin? İşin var mı yoksa bilerek
2: işim
1: mi?
2: İşim vardı. Hayır. Yani tamamen denk geliş.
0: Ya benim gibi bir sürü insan gidip yani tebrik etmiştir Sinem'i ve tanışmak istemiştir.
2: Yani Sinem de öyle biri değil yani. Evet, böyle bir duvar örmek gerekiyor. Herkes tabii ki bir negatiflikle gelmiyor ya da bir kötü niyetle gelmiyor tabii ki, ama sahnede olduğunuz zaman çok da bir sürü insan tabii ki gelip sohbet etmek istiyor. Evet. O yüzden ben de hani mutlaka bir mesafe koymaktan yanayımdır. Evet. Sarp da onu ilk günden görmüş oldu.
0: Evet.
2: Tatmış oldu.
0: Tabii.
3: Zaman yollar nasıl kesişti?
2: Yine bir konser sahne
0: ben
2: sonrasında.
1: Her hafta git tebrik ediyordu.
2: Yani dördüncü, beşinci konserimizi sahnemizin sonrasında böyle artık Zekilerle iyice ahbap olmuşlardı. Bir yere davet edildik ve sahne sonrası hep beraber gidince ilk defa aynı ortamda oturmuş olduk. O gün tanıştık.
0: Evet.
2: Bir ay, bir buçuk ay sonra falan hani.
3: Bayağı koşturmuş peşinden.
0: Çok koştum. Çok. Bayağı yani bir ay az bir zaman değil aşık biri için hiç. Şey yapmayın, o böyle 10 yıl gibi geçiyor yani.
3: Hiç aklında evlilik yokmuş.
0: Yoktu. Yok yani yoktu, ama bunu diyen her erkek senesinde evlenmiştir yani. benim öyle oldu yani.
2: Özellikle bunu yanındaki sevgilisine diyen erkek.
0: Evet evet.
2: Direkt hani düşünce olarak değil de direkt sevgilisine bunu belirten erkek.
0: Evet ama. Yani bilmiyorum, belki genelleme olacak yani, ama biz erkekler evlilikten bir kısmımız evlilikten çok uzak durmaya çalışır ve bunu başarır da yani. Bir kısmımız da kolpadan ben evlenmek istemiyorum deyip senesinde evlenir benim gibi yani. Hiç o konuda da böyle ağır bir duruş sergilediğimi söyleyemem.
1: Bu arada evlilik teklifi içinde böyle yine sporla alakalı bir şey mi olmalı diye düşündün?
0: Ben Fenerbahçeliyim.
1: Evet.
0: Ve çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Eşim de Fenerbahçeli.
1: Nasıl?
0: O yüzden ikimizin en büyük ortak nokta şimdi Kaan. O zaman Fenerbahçe'yi de en büyük ortak noktamız yani. Sanat diyemem çünkü yaptığımız her şey de sanat değil, neticede bir sanat eseri de değil. Fenerbahçe maçında evlenme teklif etmek benim için hoş bir anı olacaktı. O yüzden maçta evlenme teklif ettim, evet, tribünde.
1: Billboard'da görünce görüntüyü ne yaptın, ilk ne hissettin?
2: Aşırı şaşırdım çünkü biz o hafta zaten bir yüzük takacaktık aile, evet, arasında. Yani beraber karar verdiğimiz bir durumdu. Böyle bir teklif geleceğini gerçekten beklemiyordum ve çok da güzel planlanmıştı. Hiç bana çaktırılmadı.
1: Aile arasında derken 15 bin kişiyle.
2: Evet.
1: Ülker Arena'da değil mi?
0: O ondan evet. Haberi yoktu. Evet, evet.
2: Evet, evet. Ülker Arena'da. Bayağı bizim tribündeki herkesi öpmüş de olabiliriz. O zaman Covid de yoktu tabii.
0: Evet.
2: Tebriklerle. Evet. Beklemiyordum hiç ve önce anlamadım. Adım yazıyor mu? Benim Sinem ben mi yani falan diye bir bayağı bir baktım. Sonra baktım Sarp yerde. hayatım falan diye böyle. Birazcık bir ufak şok olma oldu yani. O videoyu izlediğimde suratındaki o ifade şok olmuşu görüyorum yani.
0: Sakatlandım evet. Falan sanmış.
2: Bakın
0: yani. Şunu falan yapsam oyuncu değişikliğine gireceğiz.
2: Gerçekten. Hiç beklemiyordum. Çok da tatlı bir anı oldu.
0: Evet, çok güzel bir anı oldu bizim için.
3: Bir anda konserler, bir anda dizi, tiyatro. Nasıl vakit ayırıyorsunuz
2: evet.
3: Birbirinize?
2: Evet, işte zor soru.
0: Zor soru ama yani hakikaten Allah yardımcımız oluyor. Çünkü 9-6 çalışmak daha zor bence. Evet. Özellikle çocuğunuz varsa 9-6 çalışmak çok daha zor. Çünkü o çocuk zaten 7'de falan kalkıyor ve 8'de uyuyor. Yani çocuğunu görebilen, 9-6 çalışan bir baba günde 1-2 saat çocuğuyla vakit geçirebiliyor. Bizim işlerimiz öyle olmadığı için, yani çalışma saatlerimiz esnek ve değişken olduğu için biz evladımızla dilediğimiz kadar kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Ayrı ayrı da geçirebiliyoruz. Ailecek de yani bazen işte ben 10 gündür Van'daydım. Çok sevdiğim yönetmen abim Cemal Şan'ın yeni filminde başrolünde Sedef Avcı ile Fikret Kuşkan'ın oynadığı Söyleyemediklerim filminde bir rolüm vardı. 10 gün onlardan uzak kaldım.

0: tabii ki bu bir özen doğuruyor. Bunun güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Büyük bir hasretle eve geliyorum. Bir gün boşluğum vardı. Hemen atladım eve geldim. O bir gün eşimle çocuğumla zaman geçirip ertesi gün sette tekrar geri döndüm. Ben bunu hep olumlu tarafından bakıp güzelliğiyle özlemenin ve kavuşmanın verdiği hazın güzelliği tarafından bakmaya çalışıyorum yani.
1: Peki böyle özenle daha doğrusu planladığınız ve kesinlikle uymaya çalıştığınız bir düzen var mı? Yani ne olursa olsun birimiz olacak ya da ne bileyim işte şu saatte hepimiz olacağız ya da şöyle yapacağız dediğiniz bir şey oluyor mu? Hmm. Var mı? Kaan 5 yaşına gelene kadar bunu düzenli kullandığınız bir zaman bir şey oldu mu?
2: O kadar böyle birbirimize direttiğimiz kesin şunu yapmalıyız, şu gün şunu yapalım, evet, bu saatte bunu yapalım diye bir şey hiç yapmadık. Kaan'ı da hiç o şekilde o kadar Ağustos kural çerçevesinde büyütmedik, büyütmemeye de çalışıyoruz. Hani o da bir birey ve onu da vücut saatiyle özgür bırakıyoruz. Ama
0: ya bu 12'lerde uyuması anlamına gelmiyor tabii ki. Yani
2: ya hiçbir şeye zorlamadık yani onu da.
0: Kendi uykusu geliyor.
2: Evet, aynen. Benim uykum, benim dinlenmem gerek artık diyor. Ve gidip uyuyor. Allah'tan böyle bir çocuk yani.
1: Ne güzel.
2: Kaan'ın karne gününde benim konserim vardı Ankara'da. Dedim ki Sarp ne olur ne yap et o gün sen İstanbul'dasın, en azından sen yanında ol. Çünkü ben mecburum, şehir dışına gideceğim, bir uçağım var ve başka bir alternatifim de yok. Mesela bu kadar önemli bir şeyse onu koordine etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında günlük hayatımızda hiç o konuda birbirimizi sıkmıyoruz. Biraz da oluruna bırakıyoruz. Hani bir şekilde
1: bu da güzel, değişik bir şey.
2: Oluyor yani.
1: Oluyor bir şekilde.
2: Evet, her
0: ama
2: şey yolunda
0: özen,
2: gidiyor.
0: Ya, ben kendi adıma şuna çok özen gösteriyorum. Eğer ailecek evdeysek akşam yemeğinde sofraya biz beraber otururuz. Hı hı. Yani öyle ben sehpada yiyeyim, ben odamda yiyeyim, ben şurada yiyeyim. Ben ondan çok hoşlanmıyorum çünkü sofrada olup telefonsuz, televizyonsuz, işte bir şey, iPad'siz neyse işte o, hı hı, tabletsiz birbirimizin gözünün içine bakarak eğer öyle bir imkanımız varsa o sofra, yemek masası olmaktan çıkıp sofraya dönüyor benim için. O zaman benim için çok kıymetli oluyor. Ona Sinem de ben de eğer çalışmıyorsak buna özen gösteriyoruz. Yaz tatillerinde de genelde Ağustos'un başıdır bizim planımız ama benim setim olursa ben gene gel git yaparım. Sinem'in ama genelde uygun olduğu zaman o zaman oluyor.
2: Evet, çoğunlukla öyle yapıyoruz aslında. Biz bir şey karar verdiysek de gidiyoruz bir yere ya da evde bunu planladıysak da belirli saatlerde nöbetleşe kayboluyoruz. Sete gidiyor.
0: Evet.
2: Geliyor, devam ediyoruz. Ben bir ufak konsere gidiyorum, geliyorum, devam ediyoruz. Artık böyle hani benim çok fazla şehir dışı ve yurt dışı konserim oluyor. Ama o kadar alıştık ki bu düzene. Bizi
1: bence
2: hiç rahatsız etmiyor.
1: Çocuk da buna alıştı.
2: Evet.
0: Evet, tabii. Evet.
1: Bu öyle oluyor. Yani yapmacık bir şey olmadığı zaman gerçek hayatın için o öyle de alışıyor ve
2: evet,
1: sonunda
0: çok
2: çünkü
0: doğru.
2: Ona doğdu zaten. Yani Kaan çok küçük bebekken de ben onunla gidiyordum konsere. Onu uyutuyordum. Ondan sonra sahneye çıkıyordum ve o da bence ona şimdi sadece şey diyor artık hani büyüdü ve bir fikri var ya. Anne bugün daha hızlı söyle şarkıları. Hani çabuk gel.
3: Çok güzel.
2: Gibilerinden. Ya da bugün daha hızlı çalış anne. Bitsin hemen işin, uyku saatimde eve gel gibi düşünceleri ve yorumları var.
3: Kaan'ın yeteneği var mı müziğe?
2: Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi, eşlik etmeyi seviyor ama bireysel olarak net böyle hani şuna yeteneği var diyebileceğim kadar analiz etmedim. Ama bir şeylere eşlik ederken çok yakını eşlik ediyor. Yani hem ritmik olarak hem de ses olarak çok yakınında. Marş söylemeyi çok seviyor. Evde Fenerbahçe marşları, 10. yıl marşı, İzmir marşı, böyle durumlarımız var.
4: Aa, ne güzel, harika.
3: Anne babasının ünlü olduğunun farkında mı?
0: Ya yok, değil. Hiç, yani beni zaten ekranda da sahnede de görmedi.
2: Evet.
0: Daha da var görmesine bence.
1: Ya özellikle açmıyorsunuz.
0: Yok, hayır. Ya zaten oyunculuk mesleğini ben televizyon dizilerinden öğrenmesini istemem. Tiyatrodan bilmesini, tanımasını isterim. O yüzden de tiyatroya götürdüm. ben işte bak burada bu akşam oyun oynayacağım. Burası seyirciler dolacak bu akşam, burası seyirci koltukları. Ben de burada sahnede olacağım. Hepsini anlattım, gösterdim. Onları biliyor. Kendi de tiyatroya gidiyor. Ayda bir en az mutlaka bir tiyatro oyunu izlemeye gidilir bizim ailede. Kaan için özellikle çocuk oyunlarına. O yüzden tiyatronun ne olduğuna ve benim oyuncu olduğuma hakim ama beni sahnede ya da televizyonda izlemedi.
1: Zaten daha şu anki oyunda zaten bu şu anki oyunda da bayağı erken zaten.
0: Şu özete almıyoruz. Yani benim oğlum da olsa kimin olursa olsa 5 yaşında o oyunu almıyoruz.
1: Çok güzel bir şey söyledin. Her ay bir tane oyunu her ay bir tane iyi bir tiyatro çocuk oyununa götürebileceğim bir durum var mı şu anda? Yani iyi mi oyun?
0: Yok, hepsi iyi değil. Her yetişkin oyunu da iyi değil.
1: O da kesin. 5 oyundan çocuk oyunlarla ilgili bir sıkıntı var ya. Çocuklar sonra bir daha küsüyorlar tiyatrodan korkuyorlar, ediyorlar.
0: Evet. Orada ya sinem aslında şu anlamda benden daha iyi bilir. Pedagojik formasyon olması gerekiyor o oyuncuların aldıkları eğitimde. Yani çocuklarla ilgilenme diplomaları olması gerekiyor. Bu ehliyetleri olması gerekiyor. Bu ehliyet yoksa çok yanlış şeyler yapılabilir. Ama çocuk oyunu dahil, yetişkinler için olan oyun dahil olmak üzere söyleyeyim. 5 oyundan biri iyiyse bence tiyatro iyi durumdadır.
1: Yani. Güzel.
2: Yani çocuk tiyatrolarında bir de şöyle bir şey, çok kısa oluyor zaten. Yarım saati geçmiyor bile. Bir de çok interaktif yapıyorlar. Hmm. Çocuklar böyle hani zaten oyunun içinde mutlaka bir rol alıyorlar. Öyle bir hani onları alalım. Konsantrasyonları çok kısa olduğu için. Biz de hani açıkçası tiyatroyu şunun için de götürüyoruz. Orada o oturmayı öğrenmesi, sıra beklemeyi öğrenmesi. Gerçekten bunları orada tecrübe ederek öğreniyor çünkü. Birazcık da onun için götürüyoruz. Çok da güzel oluyor.
0: Tabii bizim için çok güzel oluyor. Çünkü tiyatro aslında oynandığı kadar değil. Yani zaman olarak da bir günlük bir ailenin bir aktivitesi. Evden çıkmak, öncesinde yemek yemek, oyuna gitmek, oyundan sonra dışarıda bir soluklanmak, oyun hakkında biraz sohbet etmek. Yani aslında kişinin, ailenin 5-6 saatini alan bir aktivite tiyatro yani.
2: Hele ki çocukla.
0: Evet.
2: Evden çıktın, girdin 5 saat.
0: Evet.
3: Tabii. Şimdi dışarıda yanına hayranların geliyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Kaan'ın tepkisi ne oluyor o zaman?
0: Ya ben çok fazla öyle mahallemin dışına çıkan biri değilim. Çocuğumla özellikle yani. Çok meşhurların oturduğu bir mahallede de oturmuyorum. Esnaf da arkadaşım. Dolayısıyla hiç yaşamadım böyle bir şey. Yani esnaf benimle arkadaş olduğu kadar Kaan'la arkadaş. Dolayısıyla yani hiçbir bana mesleğimden ötürü benimle bir ilişki kurmadı ve kurmuyor. Ben meşhur olmadan önce de aynı esnafla muhataptım çünkü. Yani.
1: Ya öyleymiş. Ben şimdi dün akşam çalışırken gördüm. Doğdum büyüdüğüm mahallede de oturmaya devam ediyormuşum.
0: Evet, devam ediyorum.
1: Bu özel bir nedenin var mı?
0: Çok seviyorum Kadıköy'ü. Bir de bence kentsel göç Avrupa yakasına, İstanbul'a olan kentsel göç. Çünkü çocuktum, babam işe Avrupa yakasına giderdi, eve Anadolu yakasına gelirdi. Yani iş hep Avrupa yakasıydı, ev hep Anadolu yakasıydı. O yüzden iş bulmak, iş derdine düşmüş herkes İstanbul'a göç ediyorsa Avrupa yakasına bir gider. Genelde Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy'de işte Göztepe, Suadiye, Çift Havuzlar civarı babaanneden, dededen kalan evlerde oturan torunlar işte daha fazladır. Belki bunda geçmişin sayfaya yeri olmasının etkisi de vardır. İşte eskiden İstanbul dediğim şey Suriçi. Yani bugünkü gibi değil. Bugün yeni yeni kentler kuruluyor İstanbul'un içinde yani. O yüzden çok değişti her şey. Ben doğup büyüdüğüm mahalle Göztepe Mahallesi. Hala aynı Göztepe Mahallesi'ndeyim. 5 sokak arayla gidiyorum, geliyorum, yer değiştiriyorum. Ama işte oranın esnafı olsun, arkadaşlarım olsun. 46 yaşındayım. En eski arkadaşımla 42 yıldır omuz omuzayım. Yani bu çok bulunur bir fırsat değil, bulunur bir güzellik değil. Böyle 10 kişilik bir grubumuz var. O grupta oyuncu bir tek ikiz kardeşimle ben varız. O yüzden bizi hayatta tutan, beyler kendinize gelin, yaptığınız iş bir meslek. Yani şuna bir kapılmayın diyecek insanlar var. Allah bunu dedirtmedi onlara, biz de dedirtmedik yani. Ama başımıza böyle bir saçmalık gelse, kendinize gelin oğlum, saçmalamayın diyecek bir dost çevremiz var. Bunu da o mahalleye borçluyuz gene yani.
1: Sen de oraya kabul gör.
0: Kadıköy'lü aslında.
2: Ben Kadıköy'lü.
1: Zaten ama her şey denklem. Fenerbahçe'li, Kadıköy'lü. Her şey denklem. Zaten bence denklem orada.
2: Ben de Kadıköy'lüyüm. Acıbadem'de büyüdüm. Ha, fark o yüzden mi? Evet, çok aşırı yakın ve çok da sevdiğim bir yer aynı zamanda.
1: Aa, çok güzel.
2: Büyüdüğüm yere de çok yakın. O yüzden güzel. Hiç dert olmadı.
3: Evet. Harika. Bir şarkı da alalım mı?
1: Evet.
2: Tabii olur. Söyleyeyim. Kenar Sısı.
1: Sevgili Sıradan Kenar Sısı.
2: Evet. Evet.

0: Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim. Çok sağ olun.
0: Bu da harika olmuş.
1: Ay, teşekkür ederim. Bir tane daha geliyor şimdi. Bir 15-20 gün sonra hemen.
0: O kimden? Söylemiyor muyuz? Sürpriz olsun.
1: Ama yine çok sevdiğiniz, çok çok özel bir yorumcu ve besteci. Gerçekten çok keyifle söyledik onu da.
2: Kendi şarkını yapmayı düşünüyor musun?
1: Öyle bir niyetimiz de var. Ben çok söz yazabilen biri değilim. Bu
2: öyle
1: konuda yeteneğim
2: değil,
1: yok. Evet, öyle bir niyetimiz var. Denediğimiz birkaç özel, yine çok sevdiğiniz isimlerden birkaç beste var. Demolarını yapıyoruz. Eğer içimize sinerse hem karşı tarafın hem bizim, onları da
2: harika,
1: söyleyeceğiz.
2: Ne güzel, harika. Ortak şarkınız var mı? Söyleme anlamında değil, sevdiğini.
3: Aklım çıktı bir anlamda.
1: Hadi söyleyelim mi diye.
2: Yok, ortak şarkınız yani. Merak ettim hangi şarkı acaba. Olur ya insanlar.
3: Olur ya. Yani Mehmet, evet. Erdem olur ya bizim...
1: ilk dans şarkımızdı.
3: Evet, ilk dans şarkımızdı.
1: Daha doğrusu Ajda Hanım'dan, Ajda Pekkan'ın Olur Ya şarkısını yeniden düzenlemişti Mehmet.
3: Ama o şarkıyı dinlediğimizde biz Sinem'le... artık beraberdik ve birbirine çok aşık bir çift olmaya başlamıştık yani. Mehmet de sağ olsun kırmadı düğünümüzde. Benim arkadaşımdır aynı zamanda. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. İlk dans şarkınızı ben söyleyeceğim kardeşimi gelip dedi.
1: Evet.
3: Geldi söyledi. İlk dans şarkımız Olur Ya'ydı. Öyle bir noktadan girdiniz ki yani.
0: Tam denk geldi.
3: Geldi vallahi.
2: Harika, çok güzel.
3: Bizdeki yeri ayrıdır yani.
0: Evet. Romantik bir çiftmişsiniz.
3: Yani bilmiyorum, romantizm bence kişiye göre değişen bir şey yani. O yüzden buna nasıl cevap vereceğimi bilemedim.
1: Yani hani genel böyle klasik, atıyorum mumuşun da yemek yiyip birbirimizin gözünün içine bakarak bir romantikleşme değil, ama ikimize özel böyle...
3: Ya şu vardır, özür dilerim ama Sinem'in bir konser öncesi mesela ben unutmuştum, Sinem bana geçen hafta fotoğrafını çekip gönderdi. Ben bir not yazıp göndermişim. Sinem onun fotoğrafını çekip gönderdi. Benim için çok romantik bir andı o an. Yazdığım şeyin benim için edebi bir değeri yok ama Sinem'de saklanabilir olması benim için çok romantik bir şey. Daha geçen hafta onu yolladığında çok etkilenmiştim.
1: Benim için çok özel bir konser vardı ve o konserde tam çıkmama 2 dakika kala Sarp'ın notu geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ve beni o kadar mutlu etti ki o mod. Böyle onu saklamıştım. Sonra onun ilk set günüydü. İşte ki fotoğrafını çekip ona yolladım.
2: Evet. Romantik bu, güzelmiş.
1: Evet.
2: Harika.
3: Romantikmişiz.
2: Evet.
1: Galiba öyleyiz değil mi?
2: Ya aslında şey, normal olması gereken her şey anormal algılanıyor ve her şey çok böyle şey oluyor ya. Siz de Kaan'cınızı devlet okuluna vermeye karar vermişsiniz ama bu olay oldu.
3: Bilmiyorum olay mı oldu? Niye olay oldu?
2: Evet, çok konuşuldu. Evet. Yani şöyle bir şey var. Durumunuz mu yok? Yardım edelim. Hep yani. Özür dilerim. Yok,
1: aa, bakar mısın? Nereye varmış olay diye.
2: Şaka bir yana da. Yani nasıl oluyordu? Aslında gayet de olması gereken. Yani olması gereken de herkesin yapması gereken.
3: Her yani ailenin kendi vereceği.
2: Ünlü olunca yani kolejlerde, yani en ünlü okulları falan, yurt dışları hep öyle bir durum var. Tabii. Ya çocuklar büyüyor, biz İngiltere'ye yerleşiyoruz. Çocuklar büyüyor, biz işte Amerika'ya gidiyoruz. O yüzden de herhalde sizden de öyle bir şey bekleniyordu.
1: Yani benim bu konuyla ilgili ilk günden beri, daha Kaan çok küçükken de aynı şeyi söyledim. Sarp, benim ilk kuralımı söylüyorum. Okul eve yakın olacak. Eve yakın olacak. Çocuk servisi hava karanlıkken binmeyecek. Eve çok yakın bir yere gidecek. Biz ikimiz deli gibi çalışıyoruz. Anneanne dede onu okuldan alabilecekler. Hani biraz böyle açıkçası benim tutturduğum bir durum vardı. Lokasyon durumu. Onun dışında da Kaan bu seneyi, o zaman herkesi rahatlatıyorum. 4 yaşta özel okula gitti. Biz onu deneyimledik. Ne yaptı derseniz, hamur yaptı. Tabii ki işte ne bileyim, çiçek ektiler işte falan filan gibi şeyler.
3: Okul öncesi. Yani,
2: evet, yabancı dil öğrendi 2-3 kere.
1: Evet. Aynen. Bu yıl özel okula gitti yani. Şimdi bize dedik ki o okul taşınıyor başka bir yere ve gidemeyeceğiz yürüyerek. Bir okul kaldı geriye. O da burasıydı. Burası çok köklü ve mezunu çok tanıdığımız olan ve Kaan'ın yine o okuldan gidecek sınıf arkadaşlarının da olduğu bir okul. Duygusal olarak arkadaşlarıyla olsun, evimize yakın olsun dedik ve bir yardıma ihtiyacımız olmadan çocuğumuzu ikametgahta tutunca yazdırabildik çok şükür.
3: Bir de öyle, bir de
1: öyle oldu açıkçası.
3: Ya benim için şeyin de önemi var. Yani ben kendimde bunun avantajını gördüğüm için söylüyorum. İki şey söyleyeyim hatta. Bir tanesi mahallede yaşayan arkadaşlarımın çocuklarıyla okuyor olması.
1: Evet.
3: Okuldan sonra tekrar mahallede bir yerde oturup sohbet edebilir olmaları, sosyalleşebilir olmaları benim için çok kıymetli. Sadece okulda başlayıp okulda biten bir arkadaşlıktan ziyade. Hı hı. Bahsettiğimiz şey ilkokul. Bir meslek eğitimi aldığı bir yer değil. Yaşadığımız muhit Kadıköy. Okullar belli zaten yani. Okulda alabileceği eğitimin kalitesi de gayet ortada. Dolayısıyla hiçbir mahsur görmeden gönül rahatlığıyla devlet okuluna gitmesini arzu ettim ben de. Özel okulda dediği gibi bir de sinemin yani 1,5 saatini yolda geçirip 1,5 saatli dönmesi, 3 saat serviste bir çocuğun zaman geçirmesinin onda yaratabileceği, bizim çocuğumuzda yaratabileceği tahribatı ben göze alamam. Yani hele ilkokul için.
1: Çok
3: yani
1: küçükler.
3: Üniversite ya. İçin başka bir ülkeye de gidebilir evet. Benim çocuğum canı isterse. O yaş zaten kendi onun karar vereceği bir yaş. Aynen öyle.
1: Şu an bizimle daha çok vakit geçirsin ve mutlu büyüsün. Derdimiz o aslında. Bize yakın olsun. Yani şunu biliyor olması çok güzel. Kaan'ı biz şimdi okula götürüp getirirken şunu diyor. Anne okul ne kadar yakın. O bence onda bir rahatlık oluşturuyor. Yani biliyor ki 5 dakikada birbirimize ulaşabileceğiz. Yani bu daha önemli bir duygu bence.
4: Çok güzel.
2: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Müzik 20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj

Bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem. Bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor.

Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday, hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir.

NASA, 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon, yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu, uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

o an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla 3 boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

ekran teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefon açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk.

günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazla buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin.

Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS, arabanıza yol

gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı? Bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi. Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakta kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz,

daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağ Para, X, Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

artık bu evde sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş, ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

Hatırla o günü karşıki sokakta, seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarında benim ilkbaharım sabahım. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş.

0: Bu zaten bütün sihir de bu kendinde yani.
1: Öbürcüğüm gel oturalım konuşalım derseniz aşkım aşkıma benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceğim. Sürünce ne alacağım? Halıları sökeceğim gelerek gideceğim.
0: Buyurun git.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Barış Manço, Deniz Tüney Ali Efendioğlu, Alla Beni, Pulla Beni. Muhteşem düetlerde açılışı yılların eskitemediği bir şarkıyla yapıyoruz. Barış Manço'nun Sözüm Meclisten Dışarı isimli albümünde yer alan şarkının çıkış yılı ise 1981. Şarkının söz ve bestesi ise Barış Manço'ya ait.

Salla Beni Pulla Beni enteresan bir hikayeye sahip. Deniz Tüney Ali Efendioğlu piyanist ve aynı zamanda Barış Manço'nun kuzeni. Manço bu şarkının bir kadın vokal tarafından seslendirilmesi gerektiğini düşününce aklına hem bir düet fikri hem de kuzeni Deniz Tüney geliyor. Ve şu anda dinlediğiniz kayıt canlı stüdyo performansı olarak hayata geçiyor.

0: Sedan Gürel, Kerem Cem, Küçük Bir Aşk Masalı.
1: Bana biraz çocuk muyum, değil miyim?
0: Sözlerini Sezen Aksu ve Hıncal Uluç'un beraber yazdıkları şarkının bestesi Ali Kocatepe'ye, düzenlemesi ise Gara Mafyan'a ait. 1985 yılında piyasaya çıkan şarkıyı ilk olarak Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu birlikte

0: Phillips ve onlar Halley.
1: Sevgili dünya, gülmeye başla, sonsuz olsun kahkaha.
0: Yıl 1986. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Halley kuyruklu yıldızı gündemde. Dünyaya en yakın mesafeden geçecek olan bu yıldız İlhan İrem'e ilham oldu ve dostluk, barış, sevgi temalı bir şarkı yazdı.

bestesi Melih Kibar'a ait olan Halley'in düzenlemesi ise Garo Mafya'nın imzasını taşıyor. Halley 1986 yılında Norveç'te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada 9. olan Halley o zamana kadar Eurovision'daki en önemli başarıyı elde etti. Clips grubu Gür Akat, Emre Tokur, Derya Bozkurt, onlar grubuysa Sevingül Bahadır'la Candan Erçetin'den oluşmuştu.

0: Sibel Sezal, Tunç Öndemir, Erkan Oğur. Bu kalp seni unutur mu?
1: Bu kalp seni unutur mu?
0: Muhteşem düetlerde olmazsa olmaz şarkılardan biri var şimdi de. Sözlerinin Fikret Kızıloka, müziğinin ise Özkan Samioğlu'na ait olan şarkının düzenlemesi ise Tunç Öndemir imzasını taşıyor. Unut.

0: geceleri.
1: Şarkı ilk olarak 1988'de Sibel Sezal tarafından seslendirildi. Ondan bir yıl sonra da Fikret Kızılok'un Yana Yana albümünde yer aldı ve adeta unutulmaz klasikler arasına girdi.

Şu anda dinlediğiniz 2026'da hayata geçirilen bu yeni düzenlemenin ilginç de bir hikayesi var. Usta müzisyen gitarist Erkan Oğur bundan 38 yıl önce Sibel Sezal'ın albümünde bulunmuş. Yani Erkan Oğur'un yeniden projeye katılması kayda güçlü bir tarihsel devamlılık kazandırmış.

Kalp Seni Unutur Mu'ya yeni bir soluk kazandıran Sibel Sezal ve Tunç Öndemir, özgün yorumları ve modern düzenleme ile şarkının zamansızlığını yeniden ortaya koyuyor.

Söz ve bestesinin Ahmet Şefik Gürmeriç'e ait olduğu şarkı ilk tango eserlerinden biri olarak biliniyor. Şarkının aranjörü Mehmet Cem Tuncer. Şarkı 1930'lu yıllarda ilk defa Seyyan Hanım tarafından seslendirilmiş.

Akdeniz şarkının orijinal bestesi bilinmiyor. Doğu Akdeniz bölgesinin bir halk ezgisi olarak kabul ediliyor. Kaynağı 1920'lere kadar dayanan şarkının en eski kaydı 1927'de Yunan Rebetiko Çiftetelli olarak kayda geçmiş. Şarkının Türkçe sözleri ise Suat Sayın'a ait. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan önemli tenorlarından biri olan Murat Karahan, Zeki Müren'den dinlemeye alıştığımız şarkıyı opera tekniğiyle yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı. 2024 yılında kaydedilen konserde Karahan'a Letonyalı soprano Kristina Polay'ı eşlik ediyor.

2015 yılında kaybettiğimiz Kayahan ve müzik çalışmalarına devam eden İpek Açar, özel hayatlarındaki güçlü bağın yanı sıra müzikal anlamda da birbirini tamamlayan iki isimdi. Kayahan'ın melodik ve duygusal şarkı yazarlığı, İpek Açar'ın zarif vokal yorumuyla birleşerek Türk pop müziğinde kendine özgü ve kalıcı bir

Berk Gürman, Öykü Gürman, Nankör Kedi. Grup, Akdeniz ve Arap ezgilerini harmanlayarak oluşturdukları müzikleriyle büyük kitleler tarafından çok beğenildi, popüler oldu.

Öykü ve Berk olarak 2007 yılında kurulan grup, pek çok başarılı şarkıya imza attıktan sonra kariyerlerine farklı şekilde devam etme kararı alarak 2010 yılında ayrıldılar. Nankör Kedi şarkısı ise İbrahim Tatlıses'in 1994'te piyasaya çıkardığı Haydi Söyle albümünde.

söz ve müziğinin Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu şarkının şu anda dinlediğiniz versiyonunun düzenlemesi Berk Gürman'a ait. Düet, Gürman kardeşler tarafından 2017'de kaydedildi.

Yonca Lodi 5. mevsim. Söz ve bestesinin Murat Güneş'e, düzenlemesinin ise Cem İyi Bardakçı'ya ait olan şarkıyı Güneş 2018'de tekli olarak çıkardı.

başarılı müzisyen Murat Güneş'in ilk profesyonel müzik kariyeri Limanlar adlı şarkıyı seslendirmesiyle başladı. Güneş'in kendi bestesi olan şarkı Aysel Gürel'in anısına hazırlanan projede yer aldı. Murat Güneş ilk solo single çalışması Kalp Farkıyla'yı 2017 yılında çıkardı.

profesyonel müzik çalışmalarına 90'lı yılların başında başlayan Yonca Lodi ilk solo albümünü 1999'da çıkardı. Lodi aktif müzik hayatına ve sahne çalışmalarına devam ediyor.

sözlerinin Aşkın Tuna'ya, bestesinin ise Coşkun Kıvılcım'a ait olduğu şarkıyı Kibariye ilk olarak 2014'te çıkardığı Gülü Soldurmam adlı albümünde seslendirdi. Şu anda dinlediğiniz düzenleme ise 2026 yılında kaydedildi.

özellikle müziğin teknik altyapısıyla ilgilenen Ahiyan, ilk kapsamlı albümünü 16 yaşındayken kaydetti. Asıl çıkışını ise 2019 yılında Kurtulmak adlı şarkısıyla yaptı. Şarkı 25 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaştı.

0: çekerken içim.
1: 90'lı yıllara uzanıyoruz. Ana akım popüler müziğin yanı sıra kendi dinleyici kitlesini oluşturan müzisyenlerin buluştuğu yıllara. Şu anda dinlediğiniz Düş Sokağı Sakinlerinde olduğu

Söz ve müziğinin Murat Çelik'e ait olan şarkı ilk olarak grubun 1993'te çıkardıkları Düş Sokağı albümünde yer aldı. 1999'da 3 albümüne dahil olan şarkı 2002 yılında ise ilk versiyonuyla yer buldu. Oğlum,

dönemde kasetlerin hala çok güçlü olduğu ama CD'nin de giderek yaygınlaştığı ve müzik dinleme geleneğinin değişmeye başladığı 90'lı yıllar müzikte adeta bir geçiş dönemiydi. Türk popunun büyük bir çeşitlilik kazandığı bu efsane dönemin en unutulmaz gruplarından biri de Düş Sokağı Sakinleri oldu.

Salim Dündar, Osman İşmen Senfoni Orkestrası Dertlerimi Zincir yaptı. Söz ve bestesinin Mustafa Alpagut'a ait olduğu şarkı ilk olarak 1977 yılında Esin Engin düzenlemesiyle Selçuk Ural tarafından seslendirildi. Yılların en önemli erkek vokallerinden biri olan Salim Dündar, assubay olarak görev yaparken müzik aşkı ağır basmış ve müzikle ilgilenmeye başlamış. Aynı zamanda Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunan Dündar, profesyonel olarak atletizmle de ilgilenmiş.

Şu anda izlediğiniz Osman İşmen Senfoni Orkestrası ile Salim Dündar'ın işbirliği konseri Mustafa Alpagut Şarkıları konseptiyle 2020 yılında gerçekleştirildi.

Ümit Besen, Gülden, Değiştim. Hani bir kuş gibi. Söz ve bestesinin Gülden Arslan'a ait olduğu şarkının düzenlemesi ise Efe Demiryoğan imzasını taşıyor. Şarkı 2019'da Ümit Besen'le Başka Sahne adlı çalışmasında yer aldı. Eskisi gibi. Şarkı yazarlığı ve güçlü yorumculuğuyla öne çıkan Gülden, 2012'de Unutamam Dedin şarkısıyla geniş kitlelerce tanındı. Hani bir...

Müzikte yaklaşık 50 yıldır önemli bir kariyer inşa eden Ümit Besen, özellikle arabesk pop fantezi türünde öne çıkan güçlü bir yorumcu ve besteci. Besen, fantezi müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya, Kayseri ve Sivas 27, Nevşehir 24. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 32, Aydın 34, Muğla ve Manisa 31. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 23, Karabük, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 30, Erzincan 28, Van 23, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin ve Siirt 32, Şanlıurfa 35 ve Diyarbakır 34 derece.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

300 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köyü akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Gök taşı bu akşam 20'de Afar'da.
0: Genel izleyici için uygundur.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela Balbörek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibariyle yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

Gizlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

tarihin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek mümkün.

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To fly out and push forward to fly down.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Kısır.
1: Tereyağı.
0: Ya cips?
1: Peynirli.
0: Ne dökü pipet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlenci ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin destansı başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: Bence bunu bir daha yapma.
1: Ben Fred, bu Velma.
2: Merhaba.
1: Ve bu da Daphne.
3: Merhaba.
4: Ben Shaggy.
5: Ve bu da Scooby-Doo.
0: Memnun oldum. Şaka mı şaka?

0: Dur dur dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
1: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
2: Yok.
1: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
3: IKEA.
1: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
2: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı seni gibi.
4: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
5: Günaydın anne.
6: Merhaba yaş günü çocuğu.
5: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
7: Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
5: Bir gün boyunca babam geri dönecek.
6: Ne?
8: Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
5: Mümkün canım, bununla.
8: Ben babamla mı tanışacağım?
5: Oh, şuna bak.
8: Dayanmak zorlaşıyor.
5: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
8: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
5: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
8: Oldu işte. Tada!
5: Ah, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
9: Bir sorunun mu var? Dert gel.
6: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
8: Ama depo dolu diyor.
5: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bidonu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
8: Odaklanmaya çalışıyorum.
5: Odaklan. Odaklan.
8: Hayır, olmuyor işte.
9: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meridüs de kocaman oldu. Ve sen de... Wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda.
10: Salyangoz, adın ne senin?
7: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
2: Hayır.
9: Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
11: Arayış başlıyor.
12: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
13: Merhaba, ben Bilge.
12: Güzel isim.
13: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
12: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
9: Atlantik şehri.
12: Göreve odaklanamayabiliriz.
9: Hadi, niye odaklanamayacakmışız ki?
2: Pamuk şeker.
14: Durdur be.
9: Yürü be Patrick, yürü be.
13: Bahse girebilirsin.
12: Bence L'ye koy.
9: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
12: 7 de L ile yazılır.
15: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
7: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen John'un kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediyor. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
16: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
17: Kopernik.
18: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
17: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
15: Sana ne kaçırdığını

0: vereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa? Koku yok, tat yok.
1: Dokunmak da. Gördün mü?
0: Yeter, anladım.
2: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
3: I'm feeling alive. Bu da ne?
2: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
4: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
5: Anne.
6: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock, dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
7: Ben tropik bir kuşum.
8: Kediler kuş değildir. Kediler uçamaz.
9: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın. Kediler huysuz hayvanlardır.
10: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
8: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
5: Tam gaz ileri.
11: Merhaba.
12: Kediler şehri nasıl bir yer?
13: Hey, baksana bu Carl.
14: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
13: Yavru pandayı götürüyor.
14: Sakın

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lance, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.

sevgili çocuklar. Sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya, Kayseri ve Sivas 27, Nevşehir 24. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 32, Aydın 34, Muğla ve Manisa 31. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 23, Karabük, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 30, Erzincan 28, Van 23, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin ve Siirt 32, Şanlıurfa 35 ve Diyarbakır 34 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Allah'ım yağmur ver Allah!
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah!
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
3: Göktaşı bu akşam 20'de APR'de.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: geceler miniklerle büyük hayallerden hepinize merhaba. Bugün Türkiye'nin hatta dünyanın en özel müzesini ziyarete geldik. Beykoz'da Cam ve Billur Müzesi'ni gezeceğiz. İçeride inanılmaz güzel şeyler bizi bekliyor. Hatta eğer bir yer bulur ve bir alan bulursak içeride gideceğiz. Camlardan kendimize küçük boncuklar yapacağız. Programın sonuna kadar bizimle birlikte kalın. Bakalım neler yaşayacağız. Hazır mıyız çocuklar?
1: Evet.
0: Hadi o zaman müzenin içine.

0: Topal. 10 yaşındayım. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Bade Gezici. 8 yaşındayım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Zeynep Gülbahçe. 11 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Arun Bahar. 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
4: Değerli izleyiciler, biz bugün Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ne geldik. İnanılmaz güzel bir yerdeyiz ve girdiğimiz andan beri çok keyif alıyoruz. Buraya gelmişken hazır müzenin müdürü Akile Hanım'la karşılaştık ve dedik ki size sorularımız var Akile Hanım, biz burayı çok sevdik. Bize biraz buradan bahseder misiniz diye. Merhaba, nasılsınız?
5: Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Bizleri çok memnun ettiniz.
4: Hoş bulduk.
5: İyiyim, teşekkür ederim.
4: İyi ki geldik biz de bugün. Gerçekten evet, çok özel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Evet. Çünkü içeri girdiğimiz zaman ben böyle bir yer beklemiyordum açıkçası. İçeride dediler ki Osmanlı zamanından kalan çınar ağaçları varmış. Dev, evet. Böyle çok güzel ağaçlar gördük. Bitki örtüsü de çok güzel. Evet. Ve aynı zamanda bizim merak ettiğimiz bu binanın, bu müzenin aslında tarihsel yapısı. Biraz bize anlatırsanız
5: tabii
4: çok
5: ki,
4: seviniriz.
5: Öncelikle girdiğiniz alan 360 dönümlük bir arazinin içinde müzemiz kurulu. Çok geniş bitki örtüsüne sahip. Zamanında fidanlık olarak da kullanıldığı için çok çeşitli bitkilere sahip olan 117 çeşit bitkinin olduğu bir alana kuruldu müzemiz. Müzemizin tarihi binası da bu alan gibi Abraham Paşa tarafından yaptırılıyor. Geniş arazilere sahip olan Abraham Paşa, Mısır Hediyevi İsmail Paşa'nın kapı ketudası, yani yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Sultan Abdülaziz döneminde vezirlik makamına kadar yükselen bir tarihi kişilik. Abraham Paşa'nın bu bölgede ve Sarıyer bölgesinde çok geniş arazileri var. Ve buralara köşkler, kuşhaneler, işte çiftlikler, çeşitli binalar yaptırıyor. Müzemizin binası da o dönemden bize kalan çiftlik binası. Aynı zamanda Arpacı çiftlik binası olarak da geçiyor tarihi literatürde.
4: Yani aslında tarihe baktığımız zaman bu hali değil, bayağı böyle yıkık dökük geliyor ama biz
5: elbette
4: bunu Milli Saraylar bildiğim kadarıyla.
5: Tabii 2021 yılında müze olarak açılıyor, fakat daha önce vilayetten fidanlık olarak kullanılan bu arazi ve bina devralınarak uzun ve güzel bir restorasyon süreci geçiriyor. Binamız bu şekli alıyor restorasyon sonrasında ve Beykoz'la özdeşleşen bir şekilde burada daha önce gene Sultan Abdülmecit döneminde kurulmuş Beykoz Cam ve Billurat Fabrikayı Hümayunu'ndan esinlenerek Beykoz Cam ve Billur Müzesi adı altında ziyaretçilerimize açılıyor. Milli saraylarımızın koleksiyonları arasında Dolmabahçe, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, bütün bu saraylarda, köşk ve kasırlarda bulunan en değerli cam eserler toplanarak burada bir araya getirilmiş oluyor.
4: Aslında çok yeni yapılmış burası. Daha önce
5: evet,
4: yoktu değil mi? İlk birkaç
5: tabii
4: sene önceye kadar.
5: 2021 yılından itibaren evet.
4: Peki biz içeride çok çok değerli cam eserler görüyoruz, bildir
5: evet,
4: eserleri
5: evet,
4: görüyoruz. Geçmişe doğru gittiğimizde daha önce de gezdiğimiz yerlerde edindiğimiz böyle bizim çocuklarla birlikte bilgilerimiz var hafızalarımızda.
5: Evet.
4: Osmanlı'nın billure ve cama
5: evet,
4: çok düşkün olduğunu biliyorum. Hatta bana da geçenlerde bir aile büyüğüm bir bardaklar hediye etti. Didem bak bunlar kristal de değil,
5: evet,
4: bunlar billur diye.
5: Evet.
4: Şimdi bize billurun diğerleriyle farkını bir söylerseniz, bir de Osmanlı'daki cam sanatından biraz bahsederseniz.
5: Evet. Billur aslında kristal anlamında kullanılıyor. Yani kristal camın geometrik biçimlerde kesilmesiyle oluşuyor. Daha değerli bir ürün oluyor cama göre. Yani düz cam değil de daha farklı bir şekilde kesilmiş cam Osmanlı döneminde billur deniliyor. Şimdi günümüzde kristal Kristal olarak adlandırıyoruz. Osmanlı'nın başından itibaren hakikaten camcılığın diğer zanaatlar arasında önemli bir yeri var. Bunu bizde de sergilemiş olduğumuz minyatürlerde çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. Padişahların çocuklarına, şehzadelerine yaptırdığı sünnet şenliklerinde camcılar özel geçitler yapıyorlar. İşte cam fırınları başında hünerlerini sergiliyorlar. İşte camları çeşitli cambazlıklarda kullanıyorlar. Yani camcılık sanatı gerçekten önem arz ediyor Osmanlı'da. Gene Evliya Çelebi, ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de İstanbul'da cam dükkanlarının olduğundan söz ediliyor. Gene Osmanlı arşivlerinde yer alan defterlerde, tarihi arşiv defterlerinde de camcı esnafının, camcıların aldığı ücretler, yaptığı eserler, çeşitli camlarla ilgili bilgilere rastlıyoruz. Yani Osmanlı döneminde gerçekten camcılığa özel bir ilgi ve sevgi varmış.
4: Akile Hanım, benim şimdilik sorularım bu kadar. Miniklerimiz size soruları olacak.
5: Tabii ki.
4: Badeciğim, senin bir sorun vardı.
1: Burası ne kadar büyüklükte ve içinde neler var?
5: Evet Badeciğim, burası 12 tematik, yani konuyla ilgili bölümden oluşuyor. 12 bölümden oluşan bir müze. İçerisinde cam eserler var. Osmanlı döneminden kalma cam eserler var. Anadolu Selçuklu döneminden kalma cam eserler var. En eski cam eserlerden başlamak üzere en yeniye doğru gittiğimiz bir sergileme biçimimiz var. Sadece camdan oluşmuyor bu eserlerimiz. İçerisinde camın kullanıldığı farklı eserlerimiz de var.
2: Ülkemizde cam sanatı ne zamandan beri yapılıyor?
5: Ülkemizde cam sanatı, şöyle alıyorum bu soruyu, Anadolu topraklarında cam sanatı diye Büyük Selçuklu Devleti'nin 1071 yılında

0: Anadolu'ya girmesinden itibaren camla ilgili bütün yapılan kazılarda biz camla ilgili objelere rastlıyoruz. Demek ki o yıllardan beri, yani 12. yüzyıldan itibaren ülkemizde bu sanata rastlıyoruz. Hatta 1071 yılından itibaren rastlıyoruz da elimizde sergilemeye değer olan ürünlerimiz 12. yüzyıldan itibaren başlıyor. 12. 13. yüzyıldan itibaren.
1: Billur ne demek? Camdan farklı bir şey mi?
0: Evet, cam aslında billur, kristal anlamında kullanılıyor. Günümüzde kristal sözcüğünün karşılığı. Düz camın daha geometrik biçimlerde kesilmesiyle elde edilen bir ürün, cam ürünü.
1: Cam sanatını yapmak zor mu?
0: Bütün sanatlar, eğer istersek ve birazcık da yeteneğimiz varsa bütün sanatları yapabiliriz. Cam da bunlardan birisi. Hatta müze gezimizden sonra bizim bir atölyemiz var. Orada cam sanatını yapmayı deneyimleyebilirsiniz. Atölyede çok güzel bir ustamız var ve sizin gibi çocuklara bir cam boncuk yaptırıyor. Böyle bir imkanımız var. Yalnız burada çok dikkat etmemiz gereken konu, biliyorsunuz cam kumla ateşin birleşmesiyle oluşuyor. O yüzden ateşe dikkat ediyoruz bunu yaparken.
2: Buradaki eserler sadece camdan mı oluşuyor, yoksa farklı eserler de var mı?
0: Burada sadece camdan oluşan eserlerimiz de var. Bunlar vazolar, tabak, bardak, işte sürahi gibi eserler. Ama onun dışında içinde camın da kullanıldığı farklı eserler var. Mesela burada gördüğümüz eserlerde hem bronz hem cam bir arada kullanılmış aydınlatma ürünleri. Diğer tarafta bir kuş kafesimiz var mesela. O da camın çok farklı kullanımına bir örnek olarak ilginizi çekebilir diye düşünüyorum.
3: Şimdi değerli eserleri görünce aklıma geldi. Kazara, kırılsalar, bir şey olsalar nasıl tamir ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
0: Allah korusun, kırılmaması için elimizden gelen özeni ve dikkati gösteriyoruz ama Milli Saraylar'ın atölyeleri var. Bunların arasında cam atölyemiz de var. Orada orijinaline uygun biçimde onarımları yapılıyor. Ama asıl olan tabii onları kırılmadan muhafaza edebilmemiz.
3: Buradaki şeylerin, eserlerin içinde var mı onarılan?
0: Zaten bunlar hepsi depolardan çoğu getirilmiş eserler. O depolarda da kutuların içinde, kendilerine uygun kapların içinde, uygun ortamlarda saklandığı için başımıza şimdiye kadar böyle bir şey gelmedi. Umarım bundan sonra da gelmez. Öncelikle bu şekilde koruyoruz ama tabii ki öyle ufak tefek bir çarpma, bir kenarından bazen de yorgun oluyor mesela. Atıyorum bu şeyi taşıyan, avizeyi taşıyan metal parçalar var. Bazen onlardan biri zayıflamış ve oradaki işte damlacık yere düşmüş oluyor. Ucundan kırılmış olabiliyor bazen. O tür şeyler olabiliyor. Onları da atölyemizde yapıyoruz. Tabii bunların hepsi tarihi eser olduğu için özen ve dikkatle koruyoruz.
3: İstanbul bir deprem bölgesi olduğu için gerçekten çok değerli ve böyle eserler görüyorum burada. Evet. Hani sallantıda devrilir mi, düşer mi diye aklımdan geçmedi değil açıkçası.
0: Onları da özel bir yapışkan var altlarında. Hiçbir zaman çıkarılması zor değil ama onları herhangi bir sarsıntıya karşı sabit şekilde tutuyor.
3: Önlemler
0: var. Evet, box diye tabir ettiğimiz bir özel yapıştırıcı ile vitrindeki her eserimiz o şekilde sabit yerine.
3: Şurada bir gaz lambası görüyorum. 2 metre
0: evet,
3: boyunda.
0: Petrol lambası. Evet.
3: Ne kadar güzel. Muhtemelen evet. Osmanlı zamanından
0: tabii. Osmanlı'dan kalma. Buradaki eserlerimiz tabii saraylardan gelme eserler olduğu için çok değerli ve çok önemli. Bazı eserlerimizin üzerinde padişahların tuğraları, işte kendi inisiyalleri diye tabir ettiğimiz isim ve soyadının baş harflerinden oluşan şeyler var. İbareler var.

şunun güzelliğine bakın. Bak hiç detaylara baktım Bade bak. Kurt. Yukarıda salkımlar. Salkımlar camdan yapılmış. İçleri de lamba. Ya ışıklandırma, aydınlatılma yapılmış. İnanılmaz güzel. Bak. Bak burada da bir kuş var aslında, içinde bak. Gördün mü?

0: Evet, leylek. Böyle şu aydınlatmanın güzelliğine bak. Ya şu tavus kuşuna bak.
1: Çok özenle yapılmış.
0: Kaç senelik? 20. yüzyıl başı. Avrupa'dan diyor. Bu da ay kanatlarını falan yapmışlar. Bunları nasıl temizliyorlar böyle? Evde olmasını istemezdim bari. Vallahi her gün bunları temizlemek zorunda kalırdık.
1: Ben şuna, çok korkardım.
0: Tavus şey kuşu. Diye. Ne güzel yapmışlar. Bu da 20. yüzyıl başıymış. Camları renkli. Öyle bir kabak. Aynı gördün mü? Oradaki lambanın aynısı. Buraya da yapmışlar. İki tane demek ki bunun.

0: ve kullanması acaba zor mudur sence?
1: Bilmem.
0: Bence zordur çünkü atlarla kullanıldığına göre gayet zor gözüküyor.
1: Ben bu arabayla seyahat etmek isterdim.
0: Ben de bu arabayla gezmek isterdim. Bu araba benim çok ilgimi çekti, çok eskilerden de kaldı.
1: Acaba camları koruyarak, kırılmamasını sağlayarak nasıl o günden bugüne kadar getirmişler?
0: Bilmiyorum.
1: Baksana şurada ananas var galiba.
0: Evet.

0: Çok çok güzel.
1: Evet.
0: Biliyor musun? Onların ayakları kristal. Ne kadar değişik.
1: Evet.
0: Yani kristal bir...
1: Ben de piyano çalıyorum ve ben de böyle piyano çalmak çok isterdim. Çok
0: yani değerli. Ben de piyano çalmayı bilseydim isterdim.
1: Evet, çok değerli bir piyano.
0: Acaba ne kadardı ya bu? Şu anda satılsaydı ne kadara satardı?
1: 1500 lira bundan kalma.
0: Bayağı fazla.
1: 1400. Daha da düşük.
0: Bayağı

0: desenler çizmişler.
1: Evet. Bu da gaz lambası gibi bir şey galiba. Hani petrol lambası görmüştük ya şurada bir yerde.
0: Evet.
1: Onun pembesi galiba. Çok güzel yapmışlar.
0: Yani bence buradaki her şey galiba çok güzel ya.
1: Evet ya, padişahların hayatı vallahi çok güzel.
0: Padişahların hayatı da güzel. Keşke bizim de böyle bir hayatımız olsun. İsterdim yani. Altın çatallar, çatmak ışıklar.
1: Ya şu şeylere bakar mısın bardaklara?
0: Evet
1: çok
0: ya,
1: güzel.
0: Çok
1: duruyorlar. Çok güzel.
0: Ve çok küçükler. Küçükler
1: evet.
0: Ve renkliler.
1: Evet. Aa, aynalara bak. Çok güzel.

0: Ekmek bıçağına
1: benziyor. Sapını benziyor. Altından yapmışlar. Ucunu demirden.
0: Bak yeşil yeşil bardaklar da var. Onlar da çok hoş duruyor.
1: Evet ya, ben onlara takıldım. Ne güzel böyle renkli bardaklar.
0: Evet. Keşke günümüzde de böyle renkli renkli canlı canlı bardaklar da olsa. Genelde hep normal kullanılıyor.
1: Demek ki eskiden modaymış.
0: Evet. Öyle mi?

0: Beykoz işi camlar.
1: Burayı ne kadar önce yapmışlar?
0: Aslında bu bina çok eski. Tam onu hatırlayamıyorum, bayağı eski ama buranın yapılıp açılması 2 sene. Yani restorasyon yapılması. Restorasyon olması. Aynanın güzelliğine bakın. 19. yüzyıl ikinci yarısıymış. Az önce bir tane çok değerli bir tabak gördük. O gerçekten kazılardan çıkmış, biliyor musun? Gerçekten. Bak, senin sevdiğin camlar burada işte. Parfüm şişeleri. Yani benim için en önemli şey o. Fabrika değil. Fabrikada üretim değil, elde. Yani elde bunların hepsini bakın. Parfüm şişesi. Aynı boyda, tek bedende. Nasıl yapıyorlar?
1: Kim
0: bilir nasıl yapıyorlar, değil mi ya? Şu şişelere bak.
1: Çok zordur.
0: Şuna bak. Üzerinde de altın varakları var. Bu set ne diye geçiyormuş biliyor musun? Kişisel bakım objeleri diye. Hani şu anda kullanıyoruz ya, pamukluk, işte diş fırçalık, sabunluk. Bak, o döneminkiler.

0: bakın şeyde görmüştük ya, Çeşme Bülbül'de. Gerçi giremiyoruz içine. O zamanlar böyle soğuk tutamıyorlarmış ya. Bir içine buz atıyorlar ama ayrı bir hazne var. Dışına da içilecek ne varsa onu koyuyorlar. Bak bunlar da onlara örnek. Orada da var bir tane. Burada da var.
1: O kadar büyük
0: evet. Şey. Bak o içindeki hazneye buzları atıyorsun. Ya da su, karları atıyorsun. Dışındaki hazneye de içecek suyunu ya da ne içiyorsan onu atıyorsun. Hep soğuk.

0: Biz şimdi çok kıymetli, özel korunan bir eserin yanındayız ama ondan önce Akile Hanım size bir sorum daha var. İstanbul'da ya da Türkiye geneli de olabilir, başka cam ve billur müzesi var mı? Buna benzer bir yerimiz var mı?
1: Yok Didem Hanım, Türkiye'de bir ilk ve tek, hatta belki dünya ölçeğinde de tek olabilir müzemiz o anlamda. Çünkü saraylarımızdan getirdiğimiz en değerli eserler burada. Cam üzerine yapılmış böyle bir müze yok.
0: Cam kültürü de Osmanlı'dan geldiği için galiba en zengin ülkede bu konuda biziz diye düşünüyorum.
1: Evet evet, Anadolu toprakları, evet. Mısır, Suriye, Mezopotamya toprakları gerçekten bu anlamda daha zengin.
0: Akile Hanım, çok değerli bir eserin yanındayız. Özel ısılı camlarla nemi ölçülen bir eser. Adını sizden duymak istiyoruz ve neden bu kadar bizim için değerli, onu öğrenmek istiyoruz.
1: Evet, bu çok eski bir eser. Kubadabat Sarayı diye Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış, Konya Beyşehir bölgesinde bulunan sarayın kazıları sırasında, arkeolojik kazıları sırasında ele geçirilmiş, ortaya çıkmış bir eser ve çok parçalı şekilde bulunuyor. Bütün parçaları tamamlanıyor. Çok eski olduğu için 1237 yılına tarihliyoruz bu eseri. Parçaları da birbirinden ayrılmasın diye diğer eserlere göre daha farklı bir sıcaklık ve nem ortamında tutuyoruz ki sağlıkla gelecek kuşaklara aktaralım. Eserin bir diğer özelliği üzerindeki yazılar. Bu ikinci Gıyasettin Keyhüsrev'e ithaflı bir eser. Üzerinde sultana sıhhat ve afiyet dileyen celi sülüs bir yazı bulunmakta. Bu da eseri çok değerli bir hale getiriyor. Çünkü ithaflı eserler diğerlerine göre, aynı dönemde bulunan farklı eserlere göre çok daha kıymetli oluyorlar.
2: Burada camlar kırılırsa ne yapıyorsunuz?
1: Camların kırılmaması için özel tedbirler alıyoruz öncelikle. Çok ufak tefek bir şeyler olursa da bizim uzmanlardan oluşan atölyelerimiz var. Restorasyon atölyeleri saraylarımıza bağlı. Her konuda var bu restorasyon atölyelerimiz ama cam konusunda da var. Orada ufak tefek onarımlar yapılıyor ama bunlar kırılmasın diye biz özel önlemler alıyoruz. Bu vitrinde gördüğümüz vazo, tabak benzeri eserlerin hepsi altlarından özel bir yapıştırıcıyla yapışmış vaziyette. Yerlerine sabit, yani herhangi bir deprem, sarsıntı bir şey olursa onların devrilmemesi için gereken önlemleri almış bulunmaktayız.
2: Mesela buraya hırsız gelmesinden korkmuyor musunuz? Mesela hırsız gelse camları falan kırıp içindekini alabilir. Nasıl önlemler alıyorsunuz bunun için?
1: Alarm sistemlerimiz var. Nöbetçilerimiz var. Gece nöbetçilerimiz de var burada. Burada kuş uçmuyor ama ayrıca müzemizin de özel alarm sistemleri var. O sistemlerle korunuyor.
3: Burada çocuklar için kütüphane var mı?
1: Burada çocuklar için kütüphane yok ne yazık ki. Bir kütüphanemiz var ama o cam sanatına dair özel eserlerden oluşan bir kütüphane. 1034 tane kitabı var şu anda mevcut. Ama çocuklar için çok güzel bir cam uygulama atölyemiz var. Orada çok güzel cam boncuklar yapabiliyorsunuz veya ustalarımızın yaptığı hayvan figürleri var. Onları gözlemleyebiliyorsunuz. Onlar size anlatarak yapıyorlar.
3: Peki burada kaç tane cam eser var ve hepsinin bakımını nasıl yapıyorsunuz?
1: Burada 1500 tane cam eserimiz var. Dönem dönem bunların gene obje restorasyon ekibi diye bizim özel ekiplerimiz var. O ekipler böyle özel aletleri var. Onlarla gelip temizliklerini yapıyorlar. Onun dışında bakım için işte gereken ısıyı, nemi sağlıyoruz, uygun ışıkları sağlıyoruz. Mesela bu aydınlatmaların hepsi özel ışıklarla, yani eserlere zarar vermeyecek türde aydınlatma objeleri kullanarak yapılmış şeyler. Yani öncelikle koruma, sonra işte bakım, temizlik ve ihtiyaç olursa onarım.
2: Burada çocuklar için alanlar var mı?
1: Hem de nasıl? Burada çocuklar için çok güzel alanlar var. Çok güzel bir çocuk parkımız var. Onun dışında çok güzel demin bahsettiğim çocuk cam uygulama atölyemiz var. Acıkınca karnınızı doyuracağınız kafeteryalarımız var. Ayrıca bahçede serbest gezen tavşanlarımız, tavuklarımız, tavus kuşlarımız var. Onlarla iletişim kurabiliyorsunuz.
4: Burada bahçe benim çok hoşuma gitti. Burada hangi çiçekler var?
1: Burada orman bitkileri daha ağırlıklı. Abraham Paşa'dan bahsetmiştik. O burayı yaptırırken çok özen göstermiş ve burada bulunmayan, yetişmeyen ağaçları da yurt dışından, başka ülkelerden getirttirmiş. Mesela çok ilginç bir sekoya ağacımız var, bir ginkgo biloba ağacımız var. Ama daha çok ağırlıklı çınar, meşe, işte çamla ilgili ağaçlarımız bulunmakta.
3: Burada müze kart geçiyor mu ve hangi günler burayı ziyaret edebiliyoruz?
1: Burada müze kart geçmiyor ama 0-12 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak buradan faydalanabiliyorlar. Pazartesi günleri bir tek kapalı çocuklar. Orada bizim bakım, onarım, gereken temizlik çalışmalarımızı yapabilmemiz için pazartesileri kapalı. Onun dışında haftanın bütün günleri ve hafta sonu açık. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar burayı ziyaret edebiliyorsunuz.
3: Teşekkürler.
2: Galiba kazım sırasında, sarayın kazılması sırasında bir tane parçası bulunamamış.
1: Evet, çok haklısın. Arkeolojik kazılar sırasında ne kadar arasalar da birkaç parçası eksik kalmış tabağın. Ama tabağın gene de bütünlüğü ortaya çıkmış. Tabağın şekli, her türlü yazısı ortaya çıkmış ama bir iki parçası ne yazık ki eksik kalmış. Kazılarda bulunamamış.
0: Peki burası çok yeni açılan bir müze. 2 senelik geçmişi var. Yabancı turistlerin ya da yerli turistlerin ilgisi nasıl? Ziyaretçiler çok sık geliyor mu? İlgi nasıl buraya?
1: İlgi umduğumuzun da ötesinde, özellikle yerli ziyaretçimiz, çocuklu aileler, hafta sonları daha ağırlıklı olmak üzere tüm gününü gelip burada geçirebiliyorlar. Hatta yapmış olduğumuz otopark yetmedi, ikinci bir otopark yapmak zorunda kaldık. O denli ilgi oldu müzemize. Yabancı turistler de, ülkemize gelen yabancı turist sayısı kadar müzemizde ziyaret ediyorlar. Onlar tarafından da büyük bir beğeniyle karşılanıyor müzemiz. Bu şekilde.
0: O zaman müzede daha gezmediğimiz çok alan var. Gezmeye devam edin çocuklar.
4: Evet.
0: Hadi o zaman.

0: Akile Hanım, şimdi biz nereye geldik?
1: Şimdi siz müzemizin en değerli eserlerin olduğu Çeşme Bülbüllerin gösterildiği vitrinimizin önüne geldiniz. Çeşme Bülbül ne demek? İsterseniz önce oradan başlayalım. Çeşme Bülbül'ün anlamı bülbül gözü. Bu gördüğünüz eserlerin üzerindeki şekiller bülbülün gözündeki harelere benzetildiği için bu eserlere bu isim verilmiş. Bülbül gözü anlamına geliyor. Bunlar Beykoz Cam ve Billurat Fabrikayı Humayun'un yaptığı en değerli eserler. Bu eserler yurt dışında da tanıtılmış. 1851 yılında Londra'da düzenlenen uluslararası fuarda da ödül almış eserler. Padişahlarımız bu değerli eserleri yabancı konuklarına, devlet adamlarına hediye etmişler. Kendileri de kullanmışlar. Mesela burada önde gördüğümüz eser aynı zamanda bir karlık, Çeşme Bülbül karlık. Bunun bir bölümü, içinde bir ayrı bölüm var. Ona bu içindeki ürünü soğutmak için kar ve buz konuluyor. Eskiden buzdolabı olmadığı için Osmanlı döneminde ürünlerin, içeceklerin soğutulması bu şekilde sağlanıyor. İçinde ayrı bir hazne var, oraya kar, buz konuluyor ve içeceği sulandırmadan soğutulması sağlanıyor.
0: Evet, şurada görüyorum.
1: Evet, dikkatli bakarsanız görürsünüz.
0: Böyle bir hazne var. İçinde, evet. Üstü bir daha kaplı zannediyorum. O aralığa içeceği konuyorlar. İçindeki, evet, haznede de buzları duruyor. Evet,
1: evet, bu eserden bir örnekte Topkapı Sarayı'nda var. Dünyada sadece iki tane olduğu için çok da değerli bir eserimizdir bu.
2: Bunu her renkte yapabiliyorlar.
1: Evet, her renkte yapabiliyorlar. Bunu şöyle yapıyorlar. Saydam cama renkli cam çubuklarını, o rengi ne renk kullanırsanız, işte pembe olabilir, farklı renklerde olabilir. Burada gördüğünüz gibi yeşiller, sarılar. O cam çubukların saydam cama gömülüp döndürülmesi suretiyle yapılıyor bu eserler. Müzemizin girişinde bu Çeşme Bülbül'ün yapımını gösteren bir videomuz var. Onun karşısına oturup onu da izleyebilirsiniz. Nasıl yapıldığını orada görürsünüz.
0: Akile Hanım, biz saltanat arabasını da çok merak ediyoruz. Bizi oraya götürüp biraz da orada gezdirirseniz çok mutlu oluruz.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Hadi
1: hep
0: gidelim.
1: Beraber gidelim.
0: Saltanat aracımızın, araç diyorum.
1: Araba.
0: O zamanlar,
1: evet,
0: ne,
1: evet,
0: diyor, ne, evet, deniyordu?
1: Saltanat arabası.
0: Saltanat arabası. Özel bir adı var mı?
1: Kupa arabası.
0: Kupa arabası.
1: Padişahlarımız tarafından kullanılmış, hanımlar tarafından da kullanılmış. Bu arabalarla ulaşımı sağlamışlar.
0: Yanlış hatırlamıyorsam 2. Mahmud'un arabası.
1: Evet, 2. Mahmud döneminde kullanılmış. 2. Mahmud tarafından da kullanıldığı biliniyor. Arabamızın burada olmasının sebebi ise muhteşem şekilde yapılmış vitrayları ve cam aksamları. Camla bir saltanat arabasının nasıl bütünleştiğini gösterebilmek adına arabamız burada yer alıyor ve tüm ziyaretçilerimiz tarafından çok ilgi görüyor arabamız.
0: Çocuklarımızın mutlaka sorusu var ama benim bir merakım olarak soracağım.
1: Buyurun.
0: Günümüze kadar bu arabayı nasıl getirmişler, saklamışlar? Çünkü şeyleri de bütün etrafta cam. Her tarafı cam.
1: Evet, evet.
0: Bayağı eski.
1: Evet, eski.
0: Kaç yaşında?
1: 19. yüzyıl, işte dediğim gibi 2. Mahmud döneminden kalma. Gene nereden baksanız 200 yıllık bir eserdir en azından. Arka tarafındaki yerde bakın Osmanlı saltanat armasını görüyoruz üzerindeki tente tabir,
0: evet,
1: ettiğimiz kısımda.
0: Evet,
1: yani evet, sultanlar tarafından kullanıldığı biliniyor. Yani sadece 2. Mahmud değil, o dönemdeki sultanlar tarafından da kullanılmış
0: tek
1: olduğu
0: bu
1: düşünülüyor.
0: Bu kupa arabası.
1: Bu tür arabalar var ama cam aksamları bu kadar güzel yapılmış olan araba tek olduğu için burada yer alıyor zaten.
0: Günümüze kadar gelmiş.
1: Geliyor.
0: 200
1: tabii,
0: yıl.
1: Tabii,
0: evet,
1: tabii. Beylerbeyi Sarayı'nda ahır köşk var. Hani benzer,
0: evet,
1: şeyler oluyor. Topkapı Sarayı'nda da, yani bizim milli saraylara bağlı saray köşkü ve kasırlarda diğer örneklerine rastlayabiliyoruz bunları.
2: Bu arabaları atlar mı çekiyor?
1: Tabii, evet, atlar çekiyordu. Ön tarafına atlar bağlanıyor. Atlar çekiyor o şekilde. Özellikle Cuma selamlığına çıkarken Abdülhamit döneminde bu kupa arabalarının kullanıldığını da görüyoruz. Cuma selamına giderken padişahlar bu arabalara binip halkı selamlayarak o şekilde gidiyorlar cuma selamlığına.
3: Bu arabaya sadece padişahlar mı binebiliyordu yoksa başka kimse binebiliyor muydu?
1: Tabii saltanat arabası olduğu için padişahlara ait veya padişahın ailesine ait onların binebildiği, kullanabildiği arabalar.
0: Akile Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biz çocuklarımızla müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Sonra da o dediğiniz camlardan küçük nazar boncukları yapmaya gideceğiz.
1: Evet, çok güzel olur. Ben size teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz, müzemizi gezdiniz. Çok teşekkür ediyorum ben de size.
0: Teşekkürler. Hadi bakalım çocuklar.
4: Ne kadar güzel tüyleri var, değil mi? Kuyruğu çok değişik.
5: Ya çok zarif duruyor, kanatları falan.
4: Bak,
5: yapmak için
4: Avrupa 20. yüzyılın başıymış.
5: 20. yüzyılın başında yapılmış. Vay be, güzelliğe bak. Acaba bunu yapmak için kaç saat ya da kaç gün ya da kaç yıl harcamışlardır?
4: Ben merak ettim. Ayrıca çok güzel duruyor ya. Düşünsene böyle evin içinde böyle bir...
5: Böyle bir şeyin olacak.
4: Evet
5: yani. Vallahi. Buna baksana, bu da çok güzel. Yapraklar, çiçekler çok güzel görünüyor.
4: Acaba bir camdan böyle şeyleri nasıl yapıyorlar?
5: Değil mi ya? Vallahi ben beceremezdim.
4: Çok zordur bence.

0: Bu da 20. yüzyılda.
1: Köpek üzümleri yemeye çalışıyor.
0: Bu da 20. yüzyılda yapılmış. Acaba 20. yüzyılda böyle renkli üzümler olabilir mi? Daha başka acaba neler var, ben çok merak ettim. Biliyor atölye musun? De varmış, atölyeyi de gezmek isterim.
2: Biz de böyle üzüm yerine, üzüm bağlarının olduğu bir yere gitmiştik. Oradan yaprakları koparıp sarma yapmıştık.

0: Sanki böyle katman katman sular iniyormuş
1: gibi. Böyle iniyormuş gibi.
2: Belki eskiden öyle oluyordu.
0: Enişte su akıyor. Ta en alta kadar geliyor.
2: Belki eskiden öyleymiş.
0: Olabilir.
2: Olabilir.
0: Ama önce biraz daha yüzümüzü yıkayalım.
1: Ay yüzüm de sımsıcak. Şimdi soğudu.
0: Hadi gel gezmeye devam edelim. Burada çok güzel bir kuş kafesi var.
2: Aha evet. Acaba kuş bunun içinde nasıl yaşıyor?
0: Merak ediyorum.
1: Bak kuş çok şanslı olmalı.
0: Yalnız kesin kuş buradan çıkabilir.
1: Evet oradan çıkabilir. Buradaki kesin kristal olmalı buradaki camlar. Kuş kesinlikle çok şanslı olmalı.
0: Evet.
2: Baksana petrol lambası. Petrolle çalışıyor diye biliyorum.
1: Çok güzel görünüyor yemişin böyle.
2: Baksana ya.
0: Galiba bu da kristal.
2: Aa evet.
0: Bakalım. Ha,
1: gökkuşağı gibi gösteriyor.
0: Kristal falan bir şey yazmıyor ama. Adı bak Şam'dan.
1: Şam'dan.
2: Kötü olmuş ama Fransız yüzyıl, 19. yüzyıl, ikinci yarısı. İstanbul var bak, İstanbul esinlenmiş, çok güzel görünüyor.
0: Yalnız bu vazoyu gördüm, çok büyük bir vazo.
1: Çok,
0: çok
1: inanılmaz, aşırı büyük.

0: nasıl yapıyorlar? Ben beceremem. Ya o kadar güzeller ki. Baksana mavi mavi. Ne güzel son seçiyorlar.
1: Mavi benziyor azıcık.
0: Sanki çok, bir şeker böyle böyle böyle yapmışlar ve sonra kurutmuşlar.
1: Desenler.
0: Desenler olmuş.

0: Osmanlı tasvir sanatıymış bunlar.
1: Topraktan çıkardıkları şeyler yani
0: bunlar. Evet, bunlar topraktan dediğin kazılardan, yani arkeolojik kazılardan çıkan parçalar. Demek ki çok değerli. Bakın hepsi parça parça. Farkında mısınız? En ufak parçayı bile ziyan etmemişler. Tozu olsa koyacaklar buraya. O kadar değerli.
2: Bir an ben de burada cam yok zannettim.
0: Evet, var var. Bak gel burada, bak parçalanmış. Hatta bunlar da revzen camları ve parçalarıymış. Muhtelif ölçülerde diyor ama. Hayır, o ne yapılıyordu böyle bir araya getirilen sanata ne deniyordu? Camları bir araya, mozaik. Bence onlar mozaik parçaları mı olabilir? Yoksa artık sen dedim ya orada. En ufak bir kırıntı bile ne kadar değerli düşün. Bak onlar bile çıkartılmış demek ki arkeoloji kazılarında.
2: Mesela bu parçalar
0: onları bile ziyan etmemişler.

0: az önce o küçük parçalar dedim ya size. Böyle şey gibi, vitray gibi yapılıyor mozaik çalışmaları. Bence bak bunun da arkalarında böyle bugüne günümüze kadar saklanmış bunlar orijinal camlar. Şey var mı? Bak aa evet. Bak yine ısı ayarlı. Demek ki çok değerli. İçine ayar koymuşlar. Revzenmiş bunun. Revzen bir tarz. Revzen camları. Biliyor musunuz? Özel çalışmalar bunlar. Evet bak yere de yansıtmışlar. Osmanlı bak 18. yüzyıldan kalma. Osmanlı zamanında. Evet bak eksik. Hiç gözden kaçmıyor. Revzen ne demek acaba? Revzeni bir öğrenmemiz lazım. Sanki şu en iyi kalmış ve en güzeli bakar mısın? En güzel buranın en güzel revzeni olabilir. Tabii canım hemen tabletinden şak diye giriyorsun çıkıyor değil mi?
1: Okumaya gerek yok.
0: Hay Allah. Bir de geliyorsun zaten müzelerimiz de açıldı. Gelip bir de görüyorsun böyle. Ne güzel oldu. İyi ki açmışlar burayı. Bakın burası bu müze. Türkiye'de de tek, İstanbul'da tek, hatta ne dedi Akile Hanım? Dünyada bile tek olabilir. Mor tutucular baksana.
2: Evet. Ya nasıl öyle bir renk geçişi?
1: Parfümlere bakar mısın parfüm kutularına?
2: Çok, çok güzel görünüyor. Acaba buna basıyorsun da öyle parfüm üşülüyor mu? Çok ilginç görünüyor.
1: Bak kutu şeklinde de var.
2: Evet. Anahtarlar nerede acaba? Anahtar yerleri var. Çok ya ama bunlar çok güzel görünüyor ya.
1: Evet.
2: Acaba buna ne kadarlık mum koyuyorlar? Kocaman olmalı. Güzel görünüyorlar ki. Nasıl çok güzel kokuyor olmalı.
1: İçinde bir şey varmış gibi.
2: Evet öyle
1: sanki
2: görünüyor.
1: Katı tuz gibi.
2: Evet. Ama galiba yok.
1: Bence mavi şişeler erkekler için, kırmızı şişeler kadınlar için kullanılıyor.
2: Evet olabilir. Çok mantıklı.
1: Siyah da varmış.

0: dediğim gibi, senin dediğin gibi otur izle. Aa, baksana.
1: Kocamanlar.
0: Türk bayrağının neyine benziyor.
1: Evet.
0: Kapaklı kaseymiş. Sürahler. Şerbettekiler. Vay canına.
1: Çok güzel bir şey.
0: Şeye benziyor bu. Hani Dünya Kupası vardı ya, evet. Finalleri.
1: Onun Dünya Kupası değil ama.
0: Ya bir şey finalinde. Kupaya Kupa. Benziyor. Kupaya benziyor, evet. Zemzem sürahisi, ben bunu duymuştum. Çok özel bir şey bu.
2: Ve çok da kırılabilir.
1: Yani çok güzel değil mi?

0: tık.
1: Buralardan ses çıkıyor.
0: Tık tık.
1: Evet.
0: Diye.
1: Baksana şu vazonun ucu kırılmış galiba.
0: Galiba çok güzel ya.
1: Evet. Çok güzel görünüyorlar ya.
0: Bak bunun da içindeki şeklini göstermiş. İçinde nasıl duruyor?
1: Çok güzel görünüyor ama cidden. Kocamanlar. Hadi gel başka şeylere de bakalım.
0: Aa çok şey var.
2: Evet, burada camdan birer boncuk yapacağız çocuklar. Ama öncelikle burada gördüğünüz camlar nasıl yapılıyor? Öncelikle onu anlatacağım. Camın ham maddesi neydi?
0: Kum.
2: Evet, silisyum dediğimiz özel kum. Camın ham maddesi. Tabii ki o kum da şu anda gördüğünüz gibi bakın elimde. Genelde Ege ve İç Anadolu bölgesinde çıkar büyük kütleler halinde. Elenir, işlenir, inceldiği zaman bu şekilde camın ham maddesi olarak kullanılır. Tabii ki cam yapılırken bu da tek başına değil. Bunun içine yaklaşık 12 ayrı malzeme kullanılıyor camın oluşabilmesi için. Öncelikle o malzemeler gram ile tartılıyor. Daha sonra harmanlanıyor, karışıyor. Goble dediğimiz büyük fırınların içine koyuluyor. Yaklaşık ortalama 10-12 saatte 1500 derecede eritiliyor. Sıvı haline geliyor ve cam oluşuyor. Normalde o goble dediğimiz fırının içine bakıldığı zaman aslında camı görürsün, şeffaf olduğu için su gibi gözükür. Renk isteniyorsa harman yapılırken, karışırken içine renklendirilici kimyasal metal oksitler koyuluyor ve renkli camlar o şekilde elde ediliyor. Şimdi birer boncuk yapacağız. Ama öncelikle bana merak edip sormak istediğiniz bir şey var mı?
3: Siz cam yapmayı nereden öğrendiniz?
2: Ben cam yapmayı 1980 Paşabahçe, benim esas mesleğimin içinde Paşabahçe Kristal Dekor da var. Kristal Dekor ile başladım. Yaklaşık 12-13 yıl öyle devam ettim. Daha sonra bu gördüğünüz iş üzerine 2002 yılında Türkiye'nin ilk ve tek cam sanat okulu Cam Ocağı Vakfı'nda eğitim aldım. Dünya ünlü sanatçılardan eğitim aldım. Kendimi geliştirdim ve biraz sonra boncuk yapacağız. Caner ve Ceyhun abiniz benim çocuklarım. Onları yetiştirdim. Onlara el verdim bir nevi. Bu şekilde başladım.
3: Cam sanatı zor bir sanat mı?
2: Cam sanatı zor bir sanat mı sorusuna gelince tabii ki her iş bilmeyene zor gelir ama ne eğitimini aldıktan sonra kesinlikle kolaydır. Eğitimini aldıktan sonra bazı yapılması gereken işler, kurallar var. Onlara uyduktan sonra çok çabuk bir şekilde öğreniliyor. Öğrendikten sonra yani kesinlikle bir zorluğu yok. Yani gayet bize tabii ki kolay geliyor. Evet, şimdi camdan birer boncuk yapacağız. 3 tane kardeşimiz oturuyor. Evet, gözlüğümüz bu iş için özel bir gözlüktür. Uzun süre çalışanlar için muhakkak takılması gereken bir gözlük. Evet, özel gözlüğümüzü taktık. Erittiğimiz camı çelik değil, ucundaki beyaz olan kısım ayırıcı. Bunun üzerine sardırıyoruz ama tutuş şekli burada çok önemli Arın. Aynı benim gibi parmakta görüyor musun? Öne, arkaya. Öne, arkaya. Bu şekilde. Çevir bakalım.

0: Yok deneyecek kadar düşük olduğu için cam ısıyı iletmez. Arın kaldır kolunu.
1: Şimdi anladım. Ben şu an alev görüyorum. İçindeki turuncuyu göremiyorum. Gözlük şöyle baktım ben. Alev ve aynen. Alev. Şu an
0: Mantık sağ elimizdeki cam eridiği zaman sol elimizdeki ayırıcının üzerine aktarmak. Ve aktardığımız zaman da bakın camdan bir boncuk. Arın devam ediyorsun yavrum. Mantığı anladın mı? Sen camı eritiyorsun, sol elimizdekini aktardığımız zaman boncuk büyümüş oluyor. Şu anda boncuk oluşuyor. İşte cam boncukların hepsi tek tek böyle elde yapılıyor. Yarım tur ileri, yarım tur geri, yani tam turu tamamlamış oluyorsun. Ve yer çekimine karşı koyarak onu yüz yuvarlak bir boncuk yapacağız. Alev ile tel artı sol elimizdeki mandrel tel yere paralel şekilde olması gerekiyor ki her şey yolunda gitsin, düzgün olsun. Bu şekilde çeviriyoruz, çeviriyoruz, durmak yok. Sana bırakıyorum, tamam mı? Ama sakın durma, sallamadan çevir onu bakalım. Çünkü ne tarafın meyilli tutsan o tarafa akar, dengesi bozulur. Gir bakalım tekrar alevin içine, yukarı gösterdiğim yere çevirerek, durmak yok. Çok güzel, evet. Çok güzel. Çeviriyorsun, alevden dışarıya çıkarıyorsun. Ama durmak yok. İşte bu.
1: Yani yukarı bir şekil yapsam bir yere istediğim gibi koyabilirim, değil mi?
0: Evet, bu ince cam çubuk. Bu da beyaz da, bunlar da cam, ince olanlar da cam. Şekil vermek için, renk vermek için kullanıyoruz. Yavaş, acele etme. Evet, şimdi... Arının boncuğu da bitti ama arın yuvarlak istedi. Üçgen, küp veya yassı olabilir ama arın yuvarlağı tercih etti. Şimdi o boncuğun kor hali geçtikten sonra onun ne olursa olsun yavaş yavaş kontrollü bir şekilde soğuması gerekiyor. O yüzden hemen şimdi kor hali geçtikten sonra bırakabilirsin. Isıyı tutan bir malzeme, izolasyon malzemesi, mantar tozu, boncuğun kontrollü bir şekilde yavaş yavaş soğumasını sağlıyor. Eğer kor hali geçmeden oraya koysaydık o malzeme boncuğa yapışırdı ve boncuğun dengesi bozulurdu. O yüzden kor hali geçtikten sonra oraya koyuyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika orada soğuyacak. Soğuduktan sonra değerli misafirlerimiz, çocuklarımız boncuklarını, kolye veya bilekliklerini takıp buradan öyle gidecekler. İpe takılı olan kolye. Ama tabii ki burada önemli olan uçlarındaki camdan kendi elleriyle yaptıkları boncuklar, değil mi?
2: Bitmiş hali böyle.
0: Bitmiş hali böyle olacak. Bileklik veya kolye olarak. Yani bir boncuğun önemini size şöyle söyleyebilirim. Ben de bir boncuktan başladım. Kültür ve Turizm Bakanlığı cam sanatçısıyım. Caner abiniz, Cehin abiniz, onlar da yaklaşık 5-6 yaşından beri boncuk yapar. Burada gördükleriniz objelerin hepsini onlar yapıyor. Yani bir işi eğitimini aldıktan sonra öğrenemem diye bir şey yok. Kesinlikle inanmak, çalışmak, sabır.
3: Sevgili izleyiciler, biz bugün Beykoz'da Cam ve Billur Müzesi'nde harika vakit geçirdik. Cam atölyesinde kendimize boncuklar yaptık. İnanılmaz derecede bir doğa harikasıyla beraberdik. İçeride Osmanlı'dan kalan camları ve tarihi eserleri gördük. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Mimiklerimle birlikte haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya, Kayseri ve Sivas 27, Nevşehir 24. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 32, Aydın 34, Muğla ve Manisa 31. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 23, Karabük, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 30, Erzincan 28, Van 23, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin ve Siirt 32, Şanlıurfa 35 ve Diyarbakır 34 derece.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine çok özel isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Evet, yeni projeler, yeni isimler.
1: Evet.
0: Yeni şarkılar. İlkaz, bu sefer anne baba yok.
2: Aynen. Tam böyle kendi ayaklarının üstünde.
1: Aynen. Ne güzel bir programdı ama değil mi? Evet.
2: Çok keyifliydi, çok çok. İki sene olmuş üstünden, iki
0: olmuş
2: sene geçmiş.
0: İki sene?
2: Evet, az önce onu konuştuk. Ay çok mutluyum yine böyle sizlerle beraber. Zaten
0: ne
2: burası
0: güzel.
2: Böyle artık daha rahat hissettiğim çok
0: ha,
2: mutlu
0: güzel,
2: bir alan
0: çok
2: oldu.
0: Harika, harika.
2: Şimdi tek başıma buradayım.
0: Evet, hoş geldin.
1: Bizi kesin izliyorlardır bence. Selamlar
2: tabii
1: olsun
2: ki,
1: buradan.
2: Ki.
0: Evet, yeni şarkı ve ilk şarkı mı?
2: İlk şarkı.
0: Oh, hadi hayırlı olsun, yol açık olsun.
2: Teşekkür ederim, inşallah. Yani hiç hesapta yokken 1,5 sene kadar önce beste yapmaya başladım. Ve sanki böyle bütün yılların birikimi bir anda çıkmak istermiş gibi bir şeyler böyle tak tak tak tak çıkmaya başladı.
0: İteklendin mi? Yani yıllarca söylendi mi bu, niye yapmıyorsun?
2: Hayır, yani hiç hayır kötü. Aslında hani tabii ki arada sende yok mu öyle şeyler diye soranlar oluyordu. Ben yıllardır bir şeyler yazarım, çocukluğumdan beri yazar, böyle 8 yaşında kuşuma şiir yazıyordum falan. Yani hani böyle bir şeyler yazıp kenara hep atmışımdır ama nedense hiç onları besteleyebileceğimi düşünmezdim. Hep böyle birisi çıksın da şunlara bir beste yapsın, belki bir gün bunlar şarkı olur derdim.
0: Ya anne baban? Yani onları hiç bir görmediler mi, etmediler mi, sende yetenek var demediler mi, bir şey olmadı mı?
2: Valla yazdıklarımı okuturdum.
0: Evet.
2: Biraz böyle anlaşılmaz bulurlardı. Ya babam şey derdi, İlkaz'cığım çok güzel yazıyorsun ama anlamak için 4 kere falan okumam gerekiyor. Ne demek istediğini sonra beste yapmaya başlayınca anladım. Zaten daha önceden yazdığım şeyle müzikle buluşturmaya başladım ama tabii küçük revizelerle ve baktım daha akıcı ve şimdi kendini buldu onlar böyle.
0: Aa,
2: bir bu olmalıymış gibi. Vallahi böyle çok sevdiğim bir müziği dinlediğim bir akşam ya dedim o kadar güzel bir müzik ki insanlar bunu nasıl yapıyor ve o an gerçekten çok merak ettim. Ukulelemi aldım elime. Ya dedim bir şey yapmayı deneyeceğim. Kendini serbest bırak. Bunu günden kimseye bahsetmek zorunda değilsin. Korkunç bir şey olabilir. Hiç şey yapma. Hani aramızda kalacak, bitecek. Sen bile bir daha duyma. Ve sonra böyle bir melodi, bir şey çıkmaya başladı. Baktım böyle hemen daha önce yazdığım, o dönem yakın dönem yazdığım bir şey vardı. Dedim bu sözler bu melodiyle olabilir. Ya ben bir deneyeyim falan. Çalmaya başladım. Duyduğum şey hoşuma gitmeye başladı ve o gece ilk beste bitti. 2 gün sonra ikinci beste geldi. 10 gün sonra 4 beste olmuş

0: Böyle böyle ben şu an aslında 14 besteyle ama bunları teker teker böyle bir çıkarma yolundayım. Bir buçuk senedir de şimdi tam içimden gelen sound'u bulma çabasında onları güzel bir aranjeye kavuşturmaya çalışıyorum. Tam olarak bir kendimi ifade etme biçimi olarak görüyorum müziği. İlk şarkıyı da çıkardık. İkinci şarkı da çok çok yakında geliyor ve inşallah yolum açık oldukça böyle çok ara vermeden
1: peki, şarkıları aramızda yayınlayacağım. Kalmasından ne zaman çıktı şarkı? Yani ilk şarkıyı annem, baba, kim artık tamam bunu artık dinletebilirim dediğin hangi noktada oldu? Oldu mu bu arada?
0: Bir hafta olmamıştı. Yani şarkı çıktı bir buçuk sene önce. 5 gün sonra falan iki şarkıyla beraber dinlettim. Hatta sonuç? Tam yılbaşı arifesiydi. Şaşırdılar, hiç benden bir beste beklemiyorlardı. Çok mutlu oldular ama çok beğendiler ve yolun açık olsun bunları. Sen şimdi bu çağı bizden daha iyi biliyorsun. Git araştır, nasıl yayınlamak istiyorsan, nasıl en doğrusu olacaksa artık hani top sende ama bunları istediğin şekilde mutlaka ortaya çıkar dediler.
1: Peki baban hiç şey demedi mi? Şurasına şunu eklesen çıkarsan.
0: Hiç demedi. Vay. Hatta o da beni çok gaza getirdi. Galiba zaten bir anda 14 tane olması. Ben baktım ki anne babadan da böyle kızım çok güzel hani devam et geldikçe.
1: Çok güzel.
0: Vallahi diyorum ya yıllardır galiba hani şey bir ressamın sözü vardı. Bu tabloyu bir saniyede nasıl yapıyorsunuz? Hayır o işte bir saniye değil aslında işte 30 küsür sene artı bir saniye gibi bir şey. Yani şimdi biraz yanlış söyledim ama galiba öyle bir şeymiş. Yıllarca beslenip artık hani zamanı geldi. Ya tabii ki bu çok subjektif bir şey. Bana güzeldir, size güzeldir. Başkası hoşlanmayabilir. Ama ben çok mutluyum. Yani bu bana çok iyi geldi.
1: Evet peki, yüzünden belli.
2: Beğenmediklerinde acımasız eleştiriyorlar mı? Var mı öyle bir şey yoksa kızları diye biraz torpil geçiyorlar mı?
0: Ya her zaman o konuda çok objektiflerdir. Beğenmedikleri değil ama özellikle annemin böyle vurgulayarak şunları daha çok seviyorum dedikleri oluyor. Ama hani çok şükür hani hiç onlardan da böyle ya bu olmamış gibi bir şey duymadım. O yüzden de hepsini paylaşmaya çok hevesliyim. Yani şu an yapıp da yok bunu paylaşmayayım dediğim olmadı. Sadece doğru bir sıralamaya kendimce getirmeye çalışıyorum.
1: Harika. Tekrar oraya geleceğiz.
2: Evet. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Hem de müzikalle geldiniz.
3: Evet müzikalle geldik.
2: Ne kadar güzel bir oyun. Kapalı gişe gidiyor. Herkes ondan bahsediyor. Biz sizden bir dinleyelim.
3: Vallahi biz de çok keyifle oynuyoruz. İşte Jekyll and Hyde tabii dünyada müzikal denince herhalde ilk beşte bütün dünyada sayılan işlerden bir tanesi. Daha önce tabii sevgili Hayko başka bir kastla yapmışlardı. Tadına doyamamış. Tekrardan yeni bir kastla geçtiğimiz Aralık sonunda provalara girerek Şubat sonu Mart başında da sahnelemeye başlayarak iyi bir yolculuktayız şu an. Çok iyi bir ansamblı var. Hepsi konservatuvarların oyunculuk müzik bölümlerinden mezun. Bayağı bir 500-600 kişi arasından seçilmiş bir 15 kişilik müthiş genç bir ansambl var. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var ana kastta. Heyecanla oynuyoruz her akşam çıkıyoruz seyirciyle. Şu an Türkiye turnesinde zaten. Her akşam bir yerdeyiz. Hatta işte birkaç gün önce de Adana, Antep, Diyarbakır, İzmir turuna attık geldik. Şimdi Temmuz ayında kısmetse Ege hattından Akdeniz'e doğru tekrar inecek. Yani geçtiği yerleri tekrar geçiyor çünkü bilet bulunamıyor maalesef seyirciler için o anlamda.
1: Biraz önce de konuştuk, ben izledim, bir ay sonra bir daha izledim. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzikallerinden bir tanesi. Yani en üstte yazılacak bir şekilde. Kesinlikle buradan da seyirciye de söyleyeyim, izlemeyen çok pişman olur. Kesinlikle izlenmesi gereken, iddialıyım yani. Bu kadar yurt dışında da müzikal izlemiş birisi olarak sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir müzikal.
3: Genellikle içinde olduğunuz işi seversiniz ama hani teşekkür ederim bir seyirci olarak takdir edip teveccüh gösterdiniz. Övemeyebilirsiniz ama bazen emin olamayabilirsiniz. Fakat bu iş çıktığında şey dedik hepimiz ya bu iş çok iyi oldu ya. Evet, yani böyle bunu biz de söyledik. O yüzden de çok zevk alarak keyifle seyrediyoruz. Seyircilerimizi de bekliyoruz. Gerçekten bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin şu an sayılı işlerinden bir tanesi
1: kesin
3: oldu.
1: Harika.
2: İzleyici salondan nasıl çıksın istiyorsunuz?
3: Valla izleyici salondan istediğimiz gibi çıkıyor zaten, bırakmıyor. Alkış kıyamet kopuyor ve çıktın. Aslında ters bir müzikal, yani karanlık bir Broadway müzikalinden bahsediyoruz yani. Gotik ve karanlık aslında Türk seyircisinin çok da alışkın olmadığı, şen şaklık işleri özellikle günümüz dünyasında sevdiği, keyif alalım, gülelim, eğlenelim. Tam tersi bir müzikal tabii, çok çok karanlık bir müzikal ama buna rağmen seyirci büyük keyifle çıkıyor. Yani negatif eleştiri ben şahsım adına almadım hiç şu ana kadar projeyle alakalı. Bu da büyük bir mutluluk veriyor insana. Yani yaptığınız işten bu kadar emin olmak. Ama burada tabii yapımcısından yönetmenine, işte ansamblından başrolüne, ana kasta, teknik kadroya, ışık tasarımcısına kadar herkesin çok büyük emeği var.
1: Hem emeği var hem bir resim çizmek için başladığında her şeyin, renklerin ve çizimlerin hepsi aynı anda iyi yere oturmayabilir. Yani bir şekilde bir yer beğenmeyebilirsin. Bazı zaman da tabloya bakarsın, dersin ki ya bu kadar mı cetvel, yani adam her şeyi bir film gibi akıtmış resme. Burada da öyle. Yani dediğiniz gibi yapımcı, yönetmen, başrol, müzikler, görüntü, ışık, yani sahne, her şey birbirini çok iyi bütünmüş ve sanki başkası oynasa zor, yani belli bir yerler değişebilir ama ana hatların değişmemesi gereken ve değişmediğinde de insanların içine girdiği bir oyun yani.
3: Evet öyle. Tekst olarak aslında sahneye konulması zor bir tekst. Evet. Sevgili Fatih Tokgöz yönetmenimiz bu işin altından çok bence müthiş kalktı. Yönetmen faktörü çok önemliydi bu işte. Sevgili Hayko zaten her şeyini veriyor işe. Yani müthiş disiplinli bir adam. İlk günden son ana, hatta bugüne kadar işin ana sahibi gibi sahiplenince işi muazzam bir iş çıktı ortaya. Sevgili Pelin diğer başrolü oynuyor. O da muazzam oynuyor. Yani her şeyle böyle nokta atış yapılmış
1: çok güzel
3: bir işin içindeyiz. Bu da mutluluk veriyor bize yani.
1: Yani Merve biraz önce bahsetti. Siz de biraz değiniz. Yani normal bir oyun değil bu.
3: Değil.
1: İyilik, kötülük, vicdan, akıl, tutkular hepsi arasında gelip giden, yani biraz o konuya da seyirciye biraz ne diyeyim, yani beklentinin, yani böyle müzikal gibi alışılmış, dediğiniz gibi biraz önce çok güzel söylediniz. O biraz önce söylediğinizi biraz açalım. Alışılmış bir müzikal değil.
3: Ya değil, şöyle Türkiye'de genellikle Türk tipi müzikallere alışkınız. Neden? Biz Akdeniz insanıyız. Yani aşk olsun, romantizm olsun, keyif olsun, müziğin formu daha sıcak ezgiler olsun, bizi mutlu etsin, evet, keyiflendirsin halinde genellikle Türkiye'de. Türk tipi müzikaller öyle oluyor. Ama dünyada da aslında böyle. Yani Sefilleri de seyrettiğinizde bu Jekyll and Hyde gibi karanlık müzikal, işte Sweeney Todd var. Birkaç tane müzikal var öyle sert, karanlık. Bu onlardan bir tanesi. Geldiği zaman gerçekten ilk perdenin ortalarından itibaren karanlık bir dünyanın içine düşmeye başlıyor. İşte insan doğuştan mı iyidir, doğuştan mı kötüdür, sonradan mı olur, onu etmenler mi bir noktaya götürür? Aslında bunu sorguluyor biraz da. Ve bir Londra sokaklarında geçiyor hikaye yani. Aslında bizden olmayan bir hikaye ama doku olarak tüm dünyayı kapsayan bir hikaye. Hele ki bugün günümüz dünyasında vicdan hesaplaşmasının çok sık konuşuldu. İşte savaşlar oluyor, olmaması gereken şeyler yaşanıyor şu an dünyanın birçok noktasında. Tam da aslında bugünün konusu.
1: Bugüne.
3: İyi nedir, kötü nedir? Ya da var mıdır gerçekten?
2: Her insanın farklı iki yüzü var mıdır?
3: Muhakkak vardır. Her insanın ikiden fazla yüzü vardır yani. Hepimiz günün sonunda statü şapkalarımızla, rol maskelerimizle bir anlamda hayatın içinde de oynuyoruz. Bazen mecbur kalıyoruz. Her insanın iki yüzü muhakkak vardır. İkiden fazlası vardır bence.
1: Evet Funda, sen de hoş geldin.
0: Merhabalar.
1: Nereden çıktı bu şarkı işi? Tamam, işin içindesin de söylemek.
0: Söylemek esasında eskiden beri çok istiyordum. Ama bir türlü nasip olmadı. Geçen sene bir yaptık. Esasında 2019'da bir tane Milat diye bir kardeşimizle birlikte ona eşlik ettim. Yarım Kalan diye bir şarkıydı. Ondan sonra arkasından Sezen Aksu şarkıları, evet, çok okumak istiyordum. Sezen'in Büyük Usta'nın şarkısını okudum, Güllerim Soldu. Bir sene geçti, şeye geçtik. Bu yeni şarkımı işte imtiyazı yaptık. Söz müzik Kerem Güneş'e ait çok güzel bir şarkı, aşk şarkısı. İnşallah Eylül, Ekim ya da Kasım'da, Eylül düşünüyoruz ama Kasım'da da bir tane daha çok güzel bir cover geliyor. Böyle böyle.
1: İddialıyım diyorsun.
0: Yani şöyle, müziğin içindeyim. Çok keyif veriyor bana zaten şarkı söylemek. Yorumcuyum. Sanatçıyım diyemem şu an. Çünkü yazmıyorum.
1: Ne güzel.
0: Kendi içimde ruhuma ve kendime çok iyi geliyor. Ve bunu devam ettirebilmek istiyorum. Ama dijital anlamda şu anlık.
4: hani yapamayız mı, hani sahnede olabilir ama çok öyle düşünmüyorum. Bunu dijital anlamdan paylaşmak istiyorum yaptığım şarkıları ya da aldığım şarkıları. Bu da bana keyif veriyor.
1: Nasıl olsa ablam da radyoların patronu için diyorsun.

0: Yok. Şimdi şöyle, ben de günün sonunda iki tane çalışmam olduğu için daha yeni oluyorum. Yani zorlayamazsınız öyle bir şeyde. İlla beni günde şöyle çalın vesaire diye. Çünkü ben de işin içinde olduğum için. Yani bir iki defa çalmaları bile çok keyif diyorsun, veriyor ya. Çok... Kendini radyoda falan görmek, dinlemek ya da ekranda görmek çok güzel, çok keyifli. Oh. Çok heyecanlı.
1: Harika. O zaman gelsin imtiyaz.
0: Evet.
2: Hadi dinleyelim.

0: İnşallah beğenirsiniz efendim.
1: Evet, tam yasak.
2: Çok güzel.
1: Evet.
2: Ağzına sağlık.
0: Çünkü şey, slow şarkılar biraz daha yazın. Hani hep diyorlar ya, olmaz olmaz. Bence imtiyaz hem yaz, hem kış, hem sonbahar dinleyebileceğimiz çok güzel bir balat. Çok heyecanlandım.
1: Öyle mi? İlk yaz.
0: Çok sevindim.
2: Keyifle dinledim. Evet.
3: Bir sonraki yani... programa ben de single'ımı yapacağım.
0: Evet, çok heyecanlandım. Çok güzel. Ekran karşısında tabii ki herkesin dinlemesi şarkıyı çok keyif veriyor bana. İnşallah güzel şeyler olur.
1: Yolun açık olsun.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Niye bu kadar bekledin bunca yıl?
0: Şimdi çocuk var, işlerim çok ağır basıyordu, çok iş odaklı birisiyim ben. İster istemez biraz da böyle fedakarım, anaç bir yapım da var. Onlardan dolayı hiç kendime zaman ayıramadım. Hani belirli bir zaman sonra insana hani ya kendim için bir şeyler yapayım dediği zamanlama vardır ya, ben de o zamandayım, tam demlenmiş zamandayım. O da bana çok keyif veriyor. O yüzden... Şu anı nasip oldu. Yani geçen sene ve işte bu sene böyle başladık. Bakalım.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür şey ederim. Dedi, MasterChef'te şey, evet, kendime zaman ayırdım, aşçı olmaya karar verdim. Geldim diyen çocuklar gibi oldu. Harika.
0: Evet.
1: İyi, güzel, harika.
0: Yani tabii ki günün sonunda her zaman da yapabilirdim. Çünkü zaten müziğin içindeyim.
1: Herkes tanıyorsun zaten.
0: Evet, tanıyorum. Ama işte diyorum ya, o çok farklı bir şey. Bu bir cesaret sonuçta. Hani herkes bunu hemen geliyor.

0: ben şarkı söyleyeyim falan tabii. Yapılmaz. Demek ki benim de bir ruhumda böyle bir müzisyenlik varmış.
1: Varmış.
0: Var tabii ki ister istemez.
2: Şimdiki kısmet şimdiymiş yani.
0: Evet.
2: İki dev ismin, yani Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe isimlerinin bir evladı olarak şu anda ben mesela görüyorum birçok böyle büyük ismin çocukları, herkes bir şey yapmak istiyor. Yani kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız oluyor ama bazen de şöyle duyuyorum, onun çok ünlü bir isimler, şimdi ismini söylemeyeyim izin almadan da, şey dedi yani şimdi benim ismim üstüne, yani mesela kendim şimdi Sinan Özedincik, şimdi Sinan Özedincik'in üstüne ne yapabilir ki diye düşündüm dedi, çocuğunun yanında söyledim yani o yüzden şimdi ne yapabilir, o yüzden o kadar istemedim ki bu işi yapmasını ve engelledim dedi. Bence de iyi oldu dedi. Şu anda çok iyi bir iş kadını oldu dedi. Yani çocuklarda da öyle bir baskı oluyor mu acaba? Sen böyle bir şey hissettin mi? Belki de gecikme nedeninin bu olabilir mi?
1: Yani her koşulda bir insanın içinden bir şey çıkmak istiyorsa ebeveynlerin de onu desteklemesi tabii bence en güzeli olur. Tabii ki hayat kimi nereye götürüyorsa her işte bir hayır da vardır. Aynen, o ayrı. Ben baskı hissettim diyemem ama ilk defa 8 yaşındayken bir çocuk albümü yaptığımızda stüdyoya girdim. O zaman sadece piyano çalıyordum. Müzikle tek ilişkim oydu. Sonra beni işte stüdyoya soktular, çocuk şarkıları falan, tamam çok keyifli bir süreçti ama çocuğum bir yandan da tam anlayamıyorum falan. Ben o dönemlerde çocuk oyunları, işte başka babamın müziğini yaptığı oyunları, onları izliyordum ve benim içime bir oyunculuk aşkı düştü. Öyle olunca hani müzik böyle bir şarkı söylemek harikaymış, bayıldım ben bunu yapmak istiyorum gibi bir şey bende o yaşlarda oluşmadı açıkçası. Ve bir 6 sene piyano çaldıktan sonra onu da bıraktım ve ben yıllarca müziğe sırt çevirdim. Belki bunun bilinç dışı bir yerde ailemin daha hani devrede olması, onların çok böyle kendilerini kanıtlamış yerlerde olmaları olabilir. Onu bilmiyorum. Ama çok uzun bir süre reddettim. Oyunculuğa yöneleceğim dedim. Sonra oyunculuğu besler. Belki bir gün müzikal yaparım diye şan eğitimi almaya başladım. Sonra böyle yavaş yavaş oralar çoğalınca, bir şeyler olunca yine bende şarkı söyleme tutkusu yoktu. Hala da bu arada zorlanırım şarkı söylerken. Yani nedense böyle bir performans anksiyetem var konu şarkı olunca. Bilmiyorum. Bu da sanırım aileye bağlanabilir. Ama işte ben beste yapınca sonra bunları paylaşma isteği benden çıktı. Onlar tabii buna çok mutlu oldular. Ama işin zorluklarını da bildikleri için tabii ki her zaman gözümü de açık tutmamı öğütlüyorlar bana. Ama zaten bir şekilde sanatın başka bir tarafındaydım yıllarca. Zaten o zorluğu yaşadım, yaşıyorum. Ama
2: halen oyunculuk mu ilk sırada?
1: Şimdi sıraya koymak değil. Ya şöyle, oyunculukta hiçbir zaman böyle tamam ya çok iyi hissediyorum, çok tatmin oldum falan dediğim bir noktaya gelemedim. Çok on and off ilerledi benim oyunculuk tarafı. Ama daha çok tiyatro sahnesinde kameraya göre yer aldım ve sahnenin tadı muhteşem bir şey. Yani ben o seyircilerle bir arada canlı canlı gerçekleşen olayları çok seviyorum. Ve o bana çok iyi geliyor ve bunu mutlaka yapmak istiyorum. Hatta yani kendimi daha çok denemek istiyorum oyunculuk anlamında da. Biz hani teraziye koyduğum zaman biri birinden üstün diyemeyeceğim ama oyunculuk yaparken işte bir şeyin temsilcisi oluyorsunuz. Başka birinin dünyasını temsil eden biri ve kendi içinizde bir duyguları, bir şeyleri bularak, en azından ben öyle deneyimledim, öyle gördüm. Kendi içinde bir duyguları bularak ortaya bir şey çıkartıyorsun. Müzikte şu an benim yaptığım durumda o dünyayı ben yaratıyorum gibi bir his olduğu için işte müziğiyle, sözüyle şu an ben bir şey yarattım. Ben yarattığım için o burada. Hatta bugün buraya gelirken bile şey diyordum, böyle ilk yaz ya bir şarkı yaptım ve şu an yolda programa gidiyorsun. Yani aslında sen yarattın bunu.
2: Daha başka bir haz oldu.
1: Evet, yani onun o üretimin şeyi başka bir yerden beni çok besledi. O yüzden de böyle şey, dediğim gibi şeye koyamam, böyle biri diyemem ama güzel geldi.
3: İki şarkıyı da yazarken böyle, şimdi usta iki isim var tabii ki. Hep derinde bir yerde onları beğendirme kaygısı oldu mu?
1: Ya dürüst olayım, özellikle anneme babama bunu beğendirmek istiyorum gibi bir şey yaşamadım. Çünkü ailem hayat boyu ne yapsam çok destekleyici olduğu için, hatta bazen böyle yetişemiyor muyum acaba? Bana fazla güveniyorlar ve ben o kadar da değil, böyle hani onların güvenini boşa mı çıkartıyorum gibi kaygıları yaşıyordum. Ama onların o güven beni o kadar çok özgür bıraktı ve başka bir yerden güven verdi ki, yani yapsam bunu beğenirler beğenmezler gibi ailem olmadı daha çok. Kendim bunu beğenecek miyim? Ben bunu yapabilecek miyim gibi biraz kendime obsesif ben oldum. Yani onların her türlü beni destekleyeceğini biliyordum. Yetersiz bulsalar da doğru bir tonla destekleyeceklerini, ama ben biraz evet kendim zor beğenen bir tip olduğum için esas mesele kendimde.
3: İki ben, iki sen.
1: Evet.
3: İki neden iki ben, iki sen? Nereden çıktı bu?
1: Tamamen hayat sorgulamalarım üzerine yazdığım bir şeydi. Şunu çok merak ederim hep hayatta. Yani şu an işte aynı renge, şu koltuğun mavisine bakıyoruz ama acaba hepimiz o maviyi aynı mı görüyoruz? Yani ortak bir referans noktasına baksak da, ve bunu insan ilişkilerine taşıdığımız zaman acaba biz karşılıklı aynı ilişkiyi yaşıyoruz, arkadaşlık olsun, özel hayat olsun, aynı ilişkinin içinde gibiyiz ama acaba tam olarak ne hissediyoruz? Ayrılmaya karar veriyoruz, ayrılırken acı çekiyoruz ama o acıdan aynı yoğunlukta mı geçiyoruz acaba gibi. Bunlar çok sorguladığım şeylerdi. Yani özetle dedim ki bir biz var, sen ve ben var ama benim durduğum yerdeki sen sensin, senin durduğun yerdeki sen benim. Yani aslında bir bizin içinde iki ben, iki de sen var, tek bir biz olsa da gibi. İşte galiba babamın anlamakta zorlanıyorum dediği yerlere
3: buralarda
2: bağlanıyoruz. Çok tatlı.
4: Bunu Ali Bey'e Rashomon efekt olarak söylerseniz herhalde sinemadaki büyük ihtimalle kabul edecektir.
2: Güzel.
1: Bence bu arada hani şarkıyı insanlar da dinledikleri zaman zaten böyle açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. O kadar zor değil. Ama hayat sorgulamalarım üzerine, yani hani her ilişkide iki tane birey olduğu ve herkesin de kendi dünyası, yani ortak dünyada gibi gözüksek de aslında hepimiz kendi dünyamızı yaşıyoruz sanırım gibi bir
2: bunu yer. Normal zamanda yazmadığını düşünüyorum.
1: Valla aslında yine benim obsesif tarafım, ben böyle şeyleri çok sorguluyorum. O yüzden benim için normal zamanlar zaten bunları sorguladığım zamanlar. Öyle bir sorularımı yazdım diyeyim.
3: Şimdi son dönemde popüler kişiler tiyatro sahnesinde. Bu zaman zaman çok tartışılıyor. İşte sahneleri popüler kişiler dolduruyor deniyor ama şöyle de bir gerçek var. Evet, popüler kişiler sahneye çıkıyor, insanlar izlemeye gidiyor. Ama oyun iyi mi? Oyunculuk iyi mi? Eğer bunların hepsi bir arada olmazsa bunun bir sürdürülebilirliği olmaz tabii ki. Öyle değil mi?
4: Öyle. Nasıl kısa bir cevap oldu? Şöyle, şuradan bir şey söylemek istiyorum. Bu çok eleştiriliyor. Bu yüzyıllar boyunca da büyük ihtimalle tartışılacak ve asla cevabı alınmayacak bir şey. Okul yıllarındaydık. Özcan Deniz'in meşhur asmalı konağı vardı. Hepimiz Özcan Deniz'i eleştiriyorduk. Genç aktörler olarak, aktör adayları, aktris adayları. Kendi sesiyle oynamıyor, şöyle böyle. Bir hocamız bize dedi ki bir gün, çocuklar dedi, kameranın dedi bakış açısını değiştirelim mi dedi. Nasıl hocam dedik. Özcan Deniz'in dizisinin olduğu akşamlar dedi, ülkede de büyük bir sessizliğe bürünüyor mu dedi. Evet, bürünüyor. Rekorlar kırılıyor mu, reyting? Evet. Adam o zaman başarılı dedi. Ya yani bize göre o bir popüler kültürün parçasıydı. Hı hı. Ve biz onu genç aktör, aktris adaylığı olarak eleştiriyorduk. Şimdi de bugün bu eleştiriliyor aslında. Onun o oyunda ne işi var, bunun bu oyunda ne işi var? Kimse sanat polisi olamaz ya da bu iş kimsenin tapulu mesleği ya da tapulu alan değil. Orası er meydanıdır. Gelip yüreğini oraya yatırabiliyorsa, zamanını buna yatırabiliyorsa, seyirci de teveccüh gösterip gidiyor ve salonlarda doluyorsa bir yandan da iyi bir şeydir. İnsanlar tiyatro salonlarına gidiyordur. Ben beğenirim, siz beğenmezsiniz, birileri tapar. Bu bir beğeni konusudur. Kimse kimseyi eleştiremez bu anlamda. Bu şunu getirdi, bu bir araştırma konusu son 2 yıldır. Tiyatro salonları artık sinema salonlarından daha çok doluyor.
2: Evet.
4: Bu bir yandan da güzel bir şey. Yani bunu eleştirmek, o ünlü, evet popüler kültür ünlüyü görmek istiyor ve bunun için de bir bedel ödüyor. Ciddi tiyatro biletleri Avrupa'dakiyle şu an
2: ve sinema biletlerinden daha fazla.
4: Yarışır noktada ve çok. Bir yandan iyi, diğer yandan zarar verecek mi? Bilmiyoruz, onu zaman gösterecek ama ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Bence ciddi bir karşılık var burada.
2: Ben de şöyle olaya katılıyorum. Mesela son 2 yıldır dikkat ediyorum. Seyirci şöyle bir şey var. Eskiden öyle deniyor. Ne veriyorsan onu istiyor. Başka da bir şey olmayacak. İyi veya kötü dolduruyor veya şey, öyle bir şey yok şu anda. Yani şu anda

0: acımasızca tiyatrolar yayın istemiyorum ama çok kötü oyunlar da var ve onlar kalkıyor belli bir süre sonra. Şimdi dizilerde de böyle. Şimdi bakıyoruz, dizinin afişi yayınlanıyor ya da dizinin tanıtımı yapıyor Şampiyonlar Ligi. Diyorsun ki bir kere ben kafadan şunu düşünüyorum. Bu adamların paralarını toplayıp nasıl bu dizinin parasını çıkartacaklar diye düşünürken zaten 6. bölümde kalkıyor. İstediği kadar en sevilen kadın ve erkek oyuncuları koysunlar. Eğer senaryo gitmiyorsa diziyi izlemiyor.
1: Yani seyirci de seyirci yine eleştiriliyor. Seyirci şöyle, seyirci böyle. Hayır, dediğiniz gibi yani bütün şartlar iyi noktada sağlanamadıysa karşılık bulamıyor. Yani dediğiniz gibi 3 bölümde, 5 bölümde çok ünlü isimler. Aynen. Dediğiniz gibi rakam nasıl karşılanışça konuşurken yok olup gidiyor. Tiyatroda da aynı oluyor. Burada şu geldi sizin sorunuza aslında. Net cevap şurası. Nasıl sanat filmleri, gişe filmleri gibi bir tartışma vardı ya. Aslında tiyatroda da şu an öyle bir şey var. İşte bu sanat oyunu, bu popüler kültür oyunu. Ben olaya böyle bakamıyorum maalesef yani. Seyirciyi de eleştirmek benim haddim olarak da görmüyorum. Biz oyuncu olarak bir şey koyarız ortaya. Seyirci gelir gelmez. Tabii ki bu noktada şey çok önemli. İşte PR dediğimiz, o reklam dediğimiz şey bugün her şeyi satabilir noktaya geldi. Şimdi bu tarafı da var.
0: Çok güzel laf. Yani, her şeyi satabilir noktaya geldi.
1: Evet. Her şeyi satabilir ve alınabilir kılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Benim de çok ünlü olup oynanan, kapı pencere kıran, gişede bilet bulamadığınız oyunlar var ama ben beğenmiyorum seyirci olarak. Oyuncu veya akademisyen olarak değil. Seyirci olarak beğenmiyorum. O gözle seyredebiliyorum çünkü. Ama başka bir arkadaşım, abi çok beğendim, bayıldım diyor. Tamam, peki. Yani görece bir şeyden bahsediyoruz ve bu kadar sert eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Tabii ki bunun arkasında ülkede yaşanan, bugün hani kas direktörü müsün, menajer misin, rekabet kurulu gibi bir takım çalışmaların olduğu dönemde o noktada da var. Orada yapım işleri devreye giriyor, yapım şirketleri kim, kim, kimin oyuncusu gibi durumlar da söz konusu. Ama dediğim gibi bu seyirciyi veya sahneyi ilgilendiren bir durum değil.
0: Bir oyuncu olarak bir şeyleri eleştirmek, akademisyen olarak da bir şeyleri eleştirmek bence en doğal sizin hakkınız. Kimse size karşı bir şey söylemez. Çünkü ben bakıyorum, Haldun Dorman bir de Müşfik Kenter'in asistanlığı, daha ötesi olamaz herhalde. Hani bir şey öğrenmek değil, o olayın ta en dibinden. Biraz önce ilk yaza da onu söyledik. Yani ilk yazın müzikte hata yapma olasılığı bence o kadar az ki. Yani Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe 24 saat evde müzik var ve bu işin en üst tepedeki isimlerden bahsediyor. Siz de bu yani Haldun Dorman ve Müşfik Kenter'den herhalde beslenmek değil, yemiş yokmuş gibisinizdir diye düşünüyorum.
1: Öyleydi tabii. Evet. Benim hayattaki en büyük şanslarım yani. Şans, gerçekten şans. Bu meslekte kimin yanına düştüğünüz, hele o çok genç yaşlarda, hayatınızı direkt etkileyen bir şey. Hocaya gelene kadar, Müşfik Hoca'ya kadar gelene kadar da bir dedenin yanında büyüdüm. Hani dedemle Müşfik Hoca'yı çok benzer bulurum birbirlerine. Rahmetliler hepsine, Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Müşfik Hoca çok başka bir şeydi o yani. Hani bu kadar büyük usta olup da bu kadar egodan arınmış, yaptığı şeyleri büyük görmeyen, ben şeyi hep söylerim yani, başka birinin yanında büyüseydim şımarık bir adam olmaya çok yatkın bir adamdım ben. Yani hani egosunu farklı çalıştırabilecek bir aktör adayıydım.
0: Adaydım.
1: Ama hocanın yanında, hoca şeydir yani, hani törpüler adamı. Çünkü o şey olarak bakmaz olaya. Yani bir gün birinci sınıfta hepimiz seslerimize hayran adamlar veya kadınlar oluyoruz. Böyle yaptı bana. Markette dedi, böyle mi konuşuyorsun dedi. Nasıl yani? Bırak oğlum dedi, bu sesi dedi böyle kullanmayı dedi. Bunu dedi sahnede kullanacaksınız dedi. Onun için hoca, Müşfik Hoca'yı öğrencilerime hep söylerim. Sokakta gördüğünüz zaman hoca ne iş yapıyor deseniz, hani bilmeseniz onun Müşfik Kenter olduğunu, şey diyebilirsiniz. Bayındırlıktan emekli memur, çünkü torbası yürür ama sahneye çıktığı zaman bambaşka bir adam. Evet. Yani çok başka bir şeydi. Yani bu mesleğin bence kutup yıldızı. Haldun Bey de ne hoca dedirttirir ne bey dedirttirdi, Haldun abi dedirttirdi, çok zor oldu. Hayatımdaki en önemli oyunlardan bir tanesinde birlikte ana rol oynadığım biriydi yani. Yani ondan da o tarafta çok şey öğrendik. O da egodan bir o kadar uzak bir beyefendiydi, İstanbul beyefendisiydi. İkisi de insan yetiştirme, önce insan olmanın önemini öğreten değerlerdi. Hayata dair değerler öğretiliyordu çünkü şeydi hani, oyuncu olursun yani, oyuncu olunur çünkü. Ben şeye inanmam, doğuştan yetenek hikayesine inanmam. Ben çalışmak kısmına inanırım. Çünkü onlar da öyleydi. Onların yanında yetiştirdim.

0: geçtik. Onlar ve diğer hocalar, ya Zekai Müftüoğulları, Sönmez Atasoylar, Kadriye Kenterler, hepsine yani vefat edenler Allah razı olsun. Kursağımızdan geçen her lokmada onların hakkı var. Yani bugün bu insanlar olabildiysek bir anlamda onlar sayesinde. Ama dediğiniz gibi çok büyüktüler. Başka da onlardan sonra gelmedi, gelmeyecekti. Biz onların tırnağı olabilirsek ne mutlu bize yani.
1: Yani siz de şimdi öğrencilerinizi aktarıyorsunuzdur.
0: Evet, yani geldiğince onların nefesi bir parça bizde var. Biz nesilden nesile aktarmaya çalışacağız. Onların isimlerini de kaybetmemeye gayret ederek yani.
1: Ben mesleğin başında Kenter Tiyatrosu'nda Müşfik Hoca'yla oyunla ilgili çok kısa 10 dakikam var dedi. 10 dakika hiçbir şey yazmamışım. O zaman tabii böyle ses kaydı bir şey yok. Yani ben not alacağım, söyleyeceğim. Dinlemekte o kadar güzel anlattı ki kendinden geçmişim, ben bana oyun oynuyor gibi geldi. Dedi ki ne yazacaksın, çok merak ediyorum, hiçbir şey not almadın dedi. Önce ya öyle kaldım, neyse aklımda kalanları sonra yazmak zorunda kaldım. Çünkü öyle hayranlıkla ağzının içine düşmüşüm yani.
0: Ya onunla geçirdiğiniz 10 dakika ömürdür yani.
2: Ne güzel.
0: Ben 15 yıla yakın yanındaydım hocanın. Çok büyülü yıllardı yani o yıllar.
2: Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. İsteyen herkes aslında oyuncu olabilir. Gerçekten öyle mi? Yani çok istiyorsa, çok çalışırsa herkes oyunculuk yapabilir mi?
0: Olur tabii ki. Sadece şu var. Hayatınızda ben bunu bir tren katarına benzetirim. Yemekli vagon olmayı kabul edecek misin? Ya da hayvan vagonu ya da insan vagonu, işte herkes lokomotif olamaz. Ama bunun bir parçası olabilirsiniz. Evet. Kalibresinde kendini ne kadar geliştirdiğiyle alakalı o. Yani ana rolü çekemeyebilirsin ama orada bir yan rolü oynayabilirsin. Ama yarın öbür gün çalışırsan sen de ana role doğru gidebilirsin. Bu çalışmakla anatomik, fizyolojik veya ruhsal bir probleminiz yoksa oyunculuğa yansıyacak. Bence herkes oyuncu olabilir. Neden olmasın? Yani biraz üstten bir tavrı var oyunculuk mesleğini yapan insanlar. Bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü ben bizleri sanatçı olarak değil, birer sanat işçisi olarak görüyorum. Bir teksti alıyorsunuz, provasını ediyorsunuz günlerce, haftalarca ve çıkıp bunu ondan sonra oynuyorsunuz. Sizin söylediğiniz gibi az önce, hani ben yazmıyorum, ben sadece icracıyım. Evet. Bizler de bir bağlamda icracıyız aslında. Yani o şey, çok üstten bir tavır var. Herkes oyuncu olamaz, herkes şunu olamaz. Çok büyük bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Hayır, bu da bir meslek. Cerrah nasıl şey diye çıkıyor mu ameliyathaneden? Bugün işte 200 tane anjiyo yaptım diye çıkmıyor. Bizim de öyle çıkmamamız da lazım yani.
1: Çok güzel. Yani. Aynen.
0: Evet, çok büyülü bir şey yapıyoruz. Ve çok büyük bir lükse sahibiz. Bunun üstüne işimizi yapıp para kazanıyoruz. Alkış alıyoruz. İşte şan, şöhret kazanıyoruz. İnsanlar size ilgi gösteriyor. Ha, bu muazzam bir şey değil mi? Yani bir lütuf hayatta, evet, verilmiş. Evet.
2: Çok keyifli.
1: Ben hep şey söylüyorum. Ben hep şey diyorum. Yani sürekli başrolde oynamak istenilen bir durum var ya. Yani diyorum ki ya 100 yıldır Oscar'lar dağıtılıyor ve yardımcı erkekle yardımcı kadın oyuncu dağıtılıyor. Yani neden? Demek ki bir önemi, evet, var. Yani illa bir numara değil, iki numara. Hatta filmde başroller ödül alamıyor. Yardımcı erkek oyuncu ya da kadın oyuncu ödül alıyor. Demek ki daha iyi oynamış başrolde gibi.
0: Oradaki olay şey, sizin rolü alıp nasıl yorumlayıp nasıl hayata geçirdiğinizle alakalı bir şey. Ne oynadığınızın çok da önemi yok yani. Pıt diye dikkat çekiyorsunuz bir yerde. Halinizle, tavrınızla, ortaya koyduğunuz performansla. Bu iş böyle. Evet. Bir de başrol alıp o yükü çekmenin ne gereği var?
2: Bu arada siz Amerikan dizisinde de oynamıştınız, evet, değil mi? 2016 yılında.
1: Evet, ben de senin sorularda gördüm. Insomnia, evet, dinliyordun. Evet. Insomnia da mı?
0: 2017'de yayınlandı. Aa. Şu an bu sene Amazon Prime Amerika'da yayına yeni girdi. Insomnia isimli bir projedeyim.
1: Çok güzel. Harika. Kimler var orada ya da nasıl bir...
0: Orada şöyle, çok ünlü bir Amerikan kadro var. Vampire Diaries'den, House of Cards'tan, Columbia dizisinden, Suits'ten, bayağı ünlü çok bir güzel Amerikan kadro. Ben Avrupa kastından gittim. Moskova'da çekildi ilk sezonu. 1,5-2 aya yakın, 8 bölüm. Amerikan tarihinde de, Amerikan dizi tarihinde pilot bölüm çekilmeden full sezonu çekilen tek iş. Ve dünyanın her yerinde şu an yayında, her yıl başka bir ülkede yayına giriyor. İşte belki çok iyi gitti bu sene Amazon Prime Amerika'da yayınlanınca. Belki ikinci sezon anonsu herhalde yakında gelecek. O da galiba o dönem İspanya olarak konuşuluyordu. Bekliyoruz. Çok ünlü bir yönetmen var. Slava Yakovlev, Rus-Amerikan. Lost'la X-Files'ın görüntü yönetmenimizdi.
1: Siz de olacaksınız bundan sonraki bölümde.
0: Evet. Çok ana iyi kastı çünkü. 8-10 kişilik bir ana kastı var.
1: Harikasınız.
0: Biz her sezonunda varız. Planlanan o. Amerikan işleri biraz daha öyle yani, ya bu sene bitti hadi seneye giriyoruz değil de yapıyorlar, atıyorlar, yayınlanıyor ve böyle yıllar sonra bir bakıyorsunuz işin ikinci sezonu var, herkes daha fazla yaş almış falan. Allah Allah, niye böyle oldu diyor. Öyle çalışıyorlar çünkü. Doğru. Hiç aceleleri hiç yok yani. Önemli bulmuyorlar. Hadi yetişelim gibi bir şey yok. Biz sezonu çektik, bitirdik. Slava'dan bir mail geldi. Sevgili dostlar, size de bir yılbaşı hediyesi yolluyoruz. Bir teaser yolladılar. Biz şimdi dedi tatile gidiyoruz dedi. Ekip kayboldu. 6 ay sonra müzikler bestelenmiş, onları yolladılar falan. İşi çektikten 1,5 yıl sonra Cannes'da, MIPCOM'daydı, fuardaydı iş. İşte 2 yıl sonra Los Angeles'ta Soho House'da 2 bölüm izleme galası oldu falan. Hani bana garip geliyordu o yıllarda.
1: Evet, çok normal ya. Herkese gelir. Harika. Fundacığım, hadi bir şarkı daha dinleyelim.

0: ağzına sağlık.
1: Teşekkürler. Güzel bildiğin... oluyormuş böyle hareketli şarkılar.
2: Evet, bildiğin bir sektör.
1: Evet.
2: Ama zor bir sektör.
1: Evet.
2: Büyük bir cesaret işi değil mi?
1: Evet. Yani hele bir de belirli bir yaştan sonra bunu yapabilmek gerçekten çok kolay değil. Ama şunu anlıyorum, içinde olduğum, hani içindeyim ve gerçekten şarkıları yapmak, o süreçler çok kolay bir şey değil. Hani normalde siz yönetiyorsunuz işte, yönlendiriyorsunuz ama kendiniz yaptığı zaman gerçekten çok zor. Hani o çok heyecanlı, stüdyo aşamaları çok kolay değil. Ben bir konservatuar mezunuyum ama ne kadar konservatuar mezunu da olsam müziğin içinde devamlı şarkı okumanız gerekiyor. Devamlı o işin içinde olmanız gerekiyor. Çok kolay değil stüdyoda şarkı okumak. Çok zor. O yüzden bence her köşesi önemli tabii ki bir prodüksiyonun yapılan şey. Çok büyük bir emek var. Ya sanatçılarımı ben her zaman anlıyorum. Çünkü müziğin içinde olduğum için onların yapmış olduğu her iş benim için kıymetli. Ben de şimdi onlar da bana destek veriyorlar. Hoşlarına gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi bazılarına şey gelebilir. Ya işte bu saatten sonra niye yapmış? İşte zaten işi var. Aynı sektörün içinde niye? Hayır. Ben istediğim bir şeyi oluşturabilecek yaştayım ve çok severek yapıyorum. Hiç kimseyi de dinlemem bu bölümde ve devam da edeceğim. Çok keyif alıyorum. O yüzden de inşallah güzel olacak her şey.
2: Hep hayalin miydi?
1: Esas çok böyle hayalim değildi. Hani böyle çok büyük böyle hayalim olup da illa ben, çünkü arka planda olmayı da seven bir ruhum var. Faydalı olmayı seven bir ruhum var. İnsanlara gerçekten hani kendime yapılmış gibi çalışma sistemim böyle. Çünkü onlar çok kıymetli. Onlar da hani onlar da bir şey yapıyorlar ve ben onun bir parçasıyım. Onların aracısıyım. O yüzden bilmiyorum. Kolay değil. Onların da yaptığı iş, benim de yaptığım iş. Ama çok böyle işte hayalimdeydi, ben şöyle yapacaktım falan, hiç öyle bir modda değildim. Yani oraya gittiğimde de mesela şunu görüyorum, onlara bence daha çok emek göstermişim ben. Kendimi o kadar göstermiyorum.
0: Zor bir dönemdeyiz şu anda. Ben evet. Şimdi gençleri özellikle buraya aldığımda hep şöyleler. İşte cuma gecesi gece işte bir de öyle bir şey oluyor. Niye bilmiyorum. Evet. 24'te işte giriyor yayına dijitalde ve sabaha kadar oturuyorlarmış. Kaç tabii. kişi tıkladı, kaç kişi
1: tabii
0: yaptı.
1: Tabii ki.
0: Yani şey, bir de öyle bir dönemdeyiz ki bence ne hangi film, hangi dizi ya da şu tutar, bu tutar denemeyecek hiçbir konuda, hiçbir iş. Yani kitap dahil bu çok satar denemeyecek bir dönemdeyiz. Çünkü
3: öyle.
0: Hiçbir şeyin garantisi yok. İnsanların şeyi çok değişti yani. Hı hı. Zevkleri ya da ne bileyim her şeyi değişti herhalde.
1: Tabii ki.
0: O yüzden hiçbir şey şu anda tutarlı kimse bilemez değil mi hocam yani?
3: Bence öyle ya. Bir şey yok ki. Aslında bir matematiği normalde yok, var ama bu matematik bugün artık kurulamıyor.
0: Kurulamıyor. Evet,
3: yani sözü. Dünya farklı ve her gün değişiyor her yani. Gün değişiyor. Şartlar her gün değişiyor. Hı. Değişkenlik gösteriyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ sağlık.
3: Misafir ettiniz.
2: Çok keyifliydi sohbet.
0: Evet, böyle bırakmıyoruz. Senden şimdi reklama gitmeden önce bir şarkı alıyoruz.
4: Seve seve.

0: stresini almam lazım.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon.

0: macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
1: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık.
1: Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Yanında
0: şemsiyelerle yüresim geldi. Harikasın.
2: Hoş bulduk.
1: Evet. Çok sevdiğimiz bir çift bizimle birlikte.
2: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet, ayağınıza sağlık. Niyetinizle geldiniz.
2: Niyetinizle davet ettiniz.
0: Evet, harika.
3: Teşekkür ederiz.
0: Pozitif hanımcılık yapalım. Hanımefendiden başlayalım. Bir de iki tane çok güzel şarkı çıkartmışsın.
2: Evet. Evet.
3: Teşekkür ederim.
1: O hepimizin çok bildiği Sinem Hoca. Bizimle birlikte.
3: Sinem Hocama teşekkürler diye bir evet. tag vardı bir ara.
0: Evet.
3: Evet vallahi evet, oldu hocam. Uzun yıllar.
1: Hem de ne uzun yıllar.
3: Çok uzun tabii. Hala devam ediyor ama o bir furyaydı yani Sinem Hocama teşekkürler evet. diye bir. Evet evet çok güzeldi.
0: Peki evet şarkı. Hep istediğiniz bir şey miydi? Daha önce ben bilmiyorum yapıyor muydunuz? Yani Sinem Hoca oldunuz diye bırakmış mıydınız? Tekrar mı döndünüz sahalara ne oldu?
3: Hayır şöyle oldu aslında. Çok uzun yıllardır sahnelerinde eşlik ettiğim çok önemli isimler evet. vardı. Hepsine geri vokal yapıyordum. Sevgili Ajda Pekkan, sevgili Kenan Doğulu, sevgili Gülşen. Çok büyük keyifle çalıştığım isimlerdi. Kendi sahnelerimi de yapıyordum. Neden bir şarkı yapmadık? O dönem zaten hep sahnedeydim ve tek dileğim şarkı söylemekti. Onu da zaten yapıyordum. O yüzden keyfim çok yerindeydi. Son zamanlarda ama çok da böyle hadi yapalım ne olur yapalım diye ekip arkadaşlarımla böyle birbirimizi iyice gaza getirip evet ya hadi yapalım dediğimiz bir dönem oldu bu dönem. Yani denk geldi diyelim. Yine

0: ismini de severek söylediğimiz isimlerin şarkılarından kendi düzenlemelerimizle dinleyicilerimize şarkılarımızı yaptık.
1: Neden bu iki şarkıyı seçtik peki ilk önce? Biz Sıla'dan Kenar Süsü, evet. Gülşen'den Aşktan Sabıkalı değil mi?
0: Evet, evet. Neden bu iki şarkı? Çok özel, yani spesifik bir nedeni yok açıkçası. Dediğim gibi sahnede de canlı performans esnasında sevdiğimiz şarkılardı bunlar. Çaldığımız, söylediğimiz şarkılardı. O yüzden önceliği bunlara verdik diyelim.
1: Niye bu kadar beklemişim dediniz mi peki? Çıktı şarkılar.
2: Ben o dedim. Ben niye bu kadar beklemişim, evet, dedim yani.
0: Değil mi? Benden çok yakınlarım bunu söyledi. Tabii ki şarkıları dinledikten sonra bireysel tanışmadığım ama artık dinleyicimiz olan kişiler söyledi. Evet, biraz geç kalmış oldum aslında ama zararı neresinden dönsem kârdır. Şimdi buluştuk sonuçta.
1: O şarkıyı buluşturmak nasıl bir heyecan?
0: Değişik bir karın ağrısıymış, onu fark ettim. Yani o gün böyle acaba nasıl tepki alacak? Acaba dinleyenler, tabii ki herkesin memnun edemeyiz, herkesin zevkine uygun bir şey yapamayız. Ama acaba çoğunluğa hitap edebilecek miyiz? Ya da yani bunu mu yaptınız diyecekler mi diye bir ufak karın ağrısı yaşamadım değil. Çünkü hani o Sinem Hoca durumu olduğu için azıcık böyle omuzlardaki yük fazla oluyor. Ama ben de bunu yaptım, böyleyim. Hadi dinleyelim, beraber eleştirelim tarafıyla girdik yola.
3: Bir de Sinem Hocalığınızı yapmışsınız. Yani şarkılar sanatçıların okuduğu şarkılar gibi değil. Yani sıfırdan şarkı gibi olmuş. Bir üzerinde bir emek var, oynanılmış. Evet. Yani bir şeyler yapılmış. Herhalde içiniz rahat etmedi değil mi?
0: Yani şöyle. Orijinal hallerini de çok seviyordu.
3: Yok, kötü anlamda söylemedim ama, ben zaten. Bir evet, şey katayım üstüne.
0: Evet,
3: bir...
0: evet. Düşündük. Aranjörümüz sevgili Birkan Şener gerçekten günler, geceler, haftalar boyunca güzel bir kafa patlattı bu konuya. Beraber çalıştık. Çok şey denedik. Yani şöyle mi yapsak, burasını böyle mi yapsak, şu enstrümanla mı solo çalsak, hayır hayır bu enstrümanla solo mu çalsak falan diye bayağı bir uğraştık. Hem bizim içimize sinsin hem de şarkılarını bize emanet eden kişilerin de içine sinsin diye. Onların da hani gönlü olsun tabii ki, insanların duygularını kattığı şarkıları seslendireceğiz. Ay bu ne olmuş böyle demesinler diye gerçekten bayağı bir uğraştık. Güzel de oldu. Yani içimize sindi. Keyifle çıkardık.
1: Kaan beğendi mi?
0: Kaan Kenar Süsü'nde mutlu ama Aşktan Sabıkalı'yı dinlerken ilk bir ağladı. Evet. O yüzden onu bir daha açmadık.
3: Oo, niye?
0: Duygulandı, bilmiyorum. Onun öyle bir tuhaf bir durumu var. Bazen yani çok küçükken de atıyorum iki tane ninni dinledik. Bir tanesine takılıp onu duyunca ağlamaya başlardı. O yüzden böyle bir duygusal tarafı var ya. Bazı belki armoniler onu daha çok duygulandırıyor. Aa, evet, o
3: çok
0: yüzden.
3: Çok hassas bir çocuk o zaman. Evet. Çok değişik. Çok
2: yani. Vallahi hassas mı?
1: Bir de babaya soralım.
0: Benim tarafımda biraz öyle bir şey var ama Sarp'la
2: bilemiyorum. Dün okuldan almaya gittim ben. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'da bambaşka bir şey. Yani sınıf arkadaşı Defne ile annesi de çıktılar okuldan ve Defne'yi gördü. Baba delireceğim galiba dedi. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'a başka bir şey ifade ediyor.
3: Çok iyi. Evet.
2: Ondan. Evet, evet. Anlamadığından değil, gayet iyi anladığından.
0: Demek ki duygulanmış bir şeyleri hatırlayıp herhalde çocuk.
1: O şeyler yaşamış. İçinde bir yaşanmışlık var.
0: Nasıl bir yaşanmışlık? 5 seneye neler sığdırdı
3: evet
0: acaba?
3: Ya. Evet. Maşallah.
0: Vallahi.
3: Evet Serpil abi, dizileri, filmleri bir kenara bırakalım. Şu anda tiyatro konuşacağız.
2: Evet.
3: Diye
2: ne güzel.
3: Değil mi? Çünkü oyun var.
2: Evet, oyun
3: harika
2: var.
3: Harika. Nasıl gidiyor? Leyla Tanlar'a tiyatro.
2: Evet.
3: Değil mi? Süper.
2: Leyla Tanlar çok hem dostum, arkadaşım, hem çok beğendiğim bir oyuncu. Onunla sahnede olmak çok büyük bir haz, keyif. İki kişilik bir oyun oynuyoruz. Kerem Deren'le Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Max Wolf Friedrich oyunun yazarı. Broadway, Off of Broadway'den Broadway'e kadar yükselmiş bir oyun. The Job ismi. Biz de oyunun ismini Türkçeleştirmeden kullandık. Ki genelde ben pek haz etmem böyle şeylerden. Fakat Job'un tam olarak iş değil karşılığı oyunda. İngilizce'de birkaç karşılığı olduğu gibi tam Türkçe'ye çevrildiğinde oyunun anlamından sapma yapmaya başladı. O yüzden oyun dedik ki Job olarak, The Job da değil, Job olarak kalsın oyunun adı. O yüzden öyle bıraktık. Fakat özellikle ben çağdaş oyunlarda Yani bir klasik oynamıyorsak, bu Shakespeare olur, Chekhov olur vesaire, isim kullanmayı çok yabancılaştırıcı buluyorum artık. Bugünün dünyasında. Yani günaydın Jane, merhaba Michael falan dendiği zaman bir oyunda beni daha başında oyun biraz uzaklaştırıyor kendinden. Dediğim gibi bir klasik değilse eğer, yeni yazılmış bir oyunsa. Bizim oyunumuzda da mesela bu iki kişilik olduğu için ve bir psikiyatrist ve onun seansına gelmiş bir danışanın hikayesi olduğu için isimleri kullanmaya gerek duymadık. Dolayısıyla çok daha evrensel bir hale geldi. İzleyenler de bunu Türkiye'de de yaşanabilir bu olay gözüyle daha rahat izleyebilir oldu. Çok seyirlik bir oyun. 55 dakika tek perde bir oyun. O da beni çok ilgilendiriyor artık. Ben iki perde oyunların bile, yeni yazılan iki perde oyunların fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar benim subjektif şahsi fikirlerim.
3: Yok, genel bir konuklar yani. 70 dakikayla sınırlanmalı diye öyle bir düşünce var.
2: O hale geldik. O biraz da ne yazık ki de bir taraftan. Yani hayat bizi biraz ona döndürdü. Yani odağımız, odaklanmamız neredeyse 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğun odaklanmasıyla aynı saniyelere indi. Yani şunlar, bunlar 30 saniyelik, 1,5 dakikalık videolar, o kısa sürede bir şey anlatabilme hali bizi sinemanın geldiği nokta, ki bence daha büyük etkisi olmuştur. Bir koltukta oturup stabil bir sahnede bir oyuncuların performansını izlemek adına biraz yorar oldu uzun oyunlar. Dediğim gibi bu çok subjektif bir şey. Şimdi bir duayenlerden zılgıt yemeyeyim. Benim şahsi fikrim bu. Oynamak istediğim oyunlarda böyle oyunlar. Kısa 55-70 dakika arası oyunlar. Oyunumuzda çok çağdaş bir oyun. İş yerinde yaşadığı mobbing ve yaptığı işten ötürü artık ruhsal bir çöküşe girmiş birinin, bir kadının destek alması gerektiğine karar veren patronlarının yönlendirmesiyle kendi araştırdığı ve bulduğu bir psikiyatriste gitmesiyle başlayan ve bir seans kadar süren bir oyun. Ben de psikiyatriste oynuyorum. Leyla da psikiyatriste gelen danışanı oynuyor. Büyük keyifli oynuyoruz. Henüz daha 3 temsil yapabildik. Tadı damağımızda kaldı. Ama önümüzdeki sezona uzun süre devam etmesini istediğimiz bir
3: çalışma oldu mu öncesinde? Bir psikiyatrist, bir psikologla biraz altyapı yaptınız mı?
2: Olmaz olur mu? Ya benim 12 yıllık bir altyapım var bununla ilgili. Danışan tarafından. ya hem oyuncu olarak hem metropol oyuncu olmaya gerek yok. Bence metropolde yaşayan herkesin destek alması gerekiyor hayatta kalmak için. Bu anne olur, baba olur, arkadaş, dost olur, bir klinik psikolog olur, bir psikiyatrist olur, ama birilerinden destek almak lazım. Çünkü İstanbul gibi bir metropolde yaşamak kolay değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla oyuncu da olduğum için, daha önceden böyle bir tecrübede yaşadığım için 12 yıllık bir birikimi aslında ben de sahneye koymaya çalışıyorum.
1: Psikiyatrist olabilir miymişsin?
2: Çalışsam olurmuşum. Yani okusam. Zaten oyuncu olmasaydım müzisyen olmasaydım psikolog, klinik psikolog olmayı ya da psikiyatrist olmayı çok isterdim.
1: Şimdi aynı zamanda bir de YouTube'da bir projen var.
2: Evet.
1: Tüm ünlüler tanır beni.
2: Evet, tüm ünlüler tanır beni.
1: Nereden çıktı bu isim?
2: İsim benim aklıma geldi. O da şuradan, aslında önce konsept aklıma geldi. Gene bir arkadaşımla sohbet ederken, bizim bilirsiniz işlerimiz bazen 2 sezon sürüyor, bazen 6 bölümde bitebiliyor. O 6 bölümde iş bittikten sonra bir sonraki sezona kadar bekliyor oluyorsunuz. Ya tiyatro yapıyor oluyorsunuz, ya bir hobiniz varsa onunla ilgileniyorsunuz. Benim bir hobim yok. Benim oyunculuk dışında yapmayı bildiğim bir şey de yok. Ve bir arkadaşım dedi ki böyle olmaz. Yani oyunculuk yapmadığında depresyona girersin bir şey yapmazsan. O yüzden bir hobi bulmalı. Dedim ki yok, hiç mi yok? Hiç yok. Yani bir hobi arayışına girmemi önerdi. Sonra ben bunu acaba bir aynı zamanda projeye dönüştürebilir miyim dedim. Şaka bir kenara, ya tüm ünlüler tanır beni ismi aslında şuradan geliyor. Çok fazla projede, çok fazla işinde başarılı, işiyle ünlü arkadaşlarım oldu. Ve her projeden bir iki dost mutlaka hayatımıza artık kattık. Hala devam eden dostluklar bunlar.

0: O dostlarımla onların hobilerini tecrübe edeyim. Belki birini satın alırım dedim yani. Hani belki birini sahiplenirim. Oradan çıkan bir fikir. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni çok severler. Katılan her arkadaşım için ya da katılacak olan her arkadaşım için söyleyeyim. Kırmadılar. Dediler ki biz varız sen varsan. Bizim hobimiz bu. İşine yarar mı? Her hobi işime yarar. Hepsiyle onların ilgilendiği ilgilenmekten keyif aldıkları hobilerini tecrübe ediyorum ve bunu YouTube'da bir içerik olarak yayınlıyorum.
1: Çok güzel.
2: Çok
0: da keyif alıyorum.
1: Çok.
2: Şu ana kadar beğendiğin bir hobi çıktı mı kendine?
0: Çok beğendiğim ama hiç yapamayacağım hobiler var.
1: O da güzelmiş
0: yani. Yani ama şunu söyleyebilirim, mesela at binme korkum vardı benim. Ben iki projede at bindim. İkincisinde bir günde iki defa attan düştüm ki o tehlikeli iki düşüştü yani. Sonra bir korku sardı beni. Aras Bulut İnemli ile çektiğim bölüm, hı hı, o korkumu üzerimden attığım bölümdür. Tekrar at binmeye başladığım.
1: Aras'ın hobisi atla binmek miymiş?
0: At binmek ama atla engel atlamak. Artık o at, tabii, konusunda...
3: O bayağı ilerletmiş.
0: Evet, bayağı ilerlettiği işi.
1: Şey, İngiltere'deki şeyler gibi böyle. Şöyle.
0: Gibi, tabii. Yani tam teçhizat. Bir at sahiplendi diyeyim, bir atın bakımını üstlendi. O atla beraber zaman zaman çalışıyor. Keza Barış Arduç da, yani Barış'la daha sonra bir bölüm çekeceğiz ama at, o da binmeyi sever. Çalıştı da uzun süre bir projede. At konusunda çok ehil. Tolga Sarıtaş 4-5 enstrüman çalıyor mesela. Bunu, şu tarafı da işin çok hoşuma gidiyor. Katılan arkadaşlarım aynı zamanda göstermek istedikleri meziyetlerini gösteriyorlar. Yani bugün Tolga Sarıtaş'ı duyduğunuz zaman harika bir oyuncu olması bir kenara, aksiyon filmlerinde ya da dizilerinde çok başarılı olması bir kenara, bir rockstar rolü geldiği zaman belki kasta ilk akla gelen isim olmayacakken, şimdi benim programımı gören biri ilk, doğru, akla gelen isim, evet, haline getirebilir.
1: Çok mu müzik aleti mi çalabiliyor?
0: En az 4 enstrüman çalıyor.
2: Çok güzel şarkı söylüyor.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Taner Ölmez de.
1: Taner Ölmez'i biliyorum, onu dinledim sahnede.
0: Evet. İnem hocam, özür dilerim.
3: Rica ederim.
0: Taner Ölmez'de şarkı söyledim mesela yani. Hatta onu Sinem'e de dinledim.
1: Bence senin hobin olabilir. Bir enstrüman ve şarkı söylemek. Enstrüman en azından için, belki yardımcı olsun. Düet yaparsanız.
0: Ya daha ayrılma yapmıştım, sebebimiz olabilir.
3: Yok yok, daha önceden yapmıştığımız var kısa. Bir var, dakikalık yine O Ses Türkiye'de yılbaşı programında,
0: evet,
3: yapmıştık.
0: Evet, doğru. Bir düetimiz var.
3: Bir enstrüman.
0: Oğlumuza hatıra, evet, bir düetimiz. Evet. İnşallah niceleri olur yani.
3: İnşallah.
2: Sinem hocam anlattığı kadar kötü mü peki?
1: Evet, ben bu sesi beceriksiz mi?
3: Yani hani kulağı var, evet, ama bayağı çalışmamız gerekiyor.
0: Şu kulak herkeste iki tane var.
3: Ya ama bayağı bir çalışmamız gerekiyor. Belki ama enstrüman çalmak için daha hızlı bir yol kat etme durumu olabilir. Şarkı söylemek çok başka bir şey ya.
0: Değil mi? Ben genç yani, mi gösteriyorum acaba? Bu yaştan sonra enstrüman öğrenmek biraz zor ya, geliyor bana.
3: Yani tabii ki bir virtüöz olamazsın belki ama böyle büyük de konuşmayayım. Olan da vardır bu yaştan sonra başlayıp şimdi
0: bir konuşma yapmış ya, olmayayım.
3: Ama mutlaka kendini mutlu edecek kadar, bir şarkıda tabii, kendine eşlik edecek kadar yol kat edebilirsin. Onu demek istiyorum.
1: Ya, önce de gençsin ki bu arada. Benim tanıdığım bir sürü iş adamı falan var. Bağlamaya sonradan gittiler. Şu an çok iyi bağlama çalıyorlar evde.
3: Tabii yani. Hani hobi olacak
1: gidip de
3: sonuçta.
1: Statta konser vermene gerek yok. Yani sonuçta dediği gibi.
3: Doğru, evet.
1: Mutlu olabilecek
0: ama
1: şekilde.
0: Ama ben şey, ya belki Sinem müzisyen olduğu için işte Birkan Şener bas gitar virtüözü benim için yani, ya da Cengiz Tural davul da benim için bir marka. Şimdi ben onları dinlediğim zaman bambaşka bir keyif alıyorum. Oyunculukla ilgili de müzisyenlikte çok benzer tarafları var olmakla beraber, bir müzisyen oynayacağım zaman Sinem'den şunu biliyorum mesela, bas gitaristler kayıtta sabın üstünde oturur diyor bana. Niye diyorum? Çünkü bası çalarken sab en çok
3: yakın
0: oradan
3: olmak
0: hisseder, yakın olmak ister. Şimdi diyorum ki ulan bir gün bir bas gitarist oynarsam, bir stüdyo kaydı sahnesi varsa sabun üstünde oturayım.
3: Konser,
0: evet, ben de bunu konuşup hani, evet, çok o konuda, hı-hı, Sinem'den şey öğreniyorum. Dediğim gibi virtüöz arkadaşlarından, müzisyenlerden çok şey öğreniyorum. Onlardan öğrendiğim şeyi oyunculuğa çevirip oyunculukta kullanmaya gayret ediyorum. Bu kadarı benim için harika.
1: Bence bu da güzel ama bu bile çok önemli bir şey.
0: Çok önemli. Bence
3: tabii
0: de çok
3: ki,
0: önemli.
3: Bahsettiğin harika isimler tabii çok küçüklükten itibaren,
0: evet,
3: hani bu yola çıkmışlar ama bence
0: Bizim de vücudumuz enstrümanımız. Evet. Sesimiz. Şarkı söylemesek de sesimizi kullanma
3: şarkı
0: şeklimiz.
3: Şarkı ses tonu çok güzel
2: evet,
3: bu arada.
2: Evet çok güzel. Evet. Ben onu merak ettim.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Bu kadar güzel olup nasıl şarkı söyleyemiyor?
1: Çok farklı şeyler.
2: İşte ikisinin yani...
1: Söyle. Beyin ikisini...
2: Hayır, öyle değil tabii ki ama.
1: Toparlayamıyorum.
2: Yani çok güzel bir ses rengi. Dediğim gibi yani duyuyor ama ikisini bir araya getirip şarkıyı söyleyebilmek için birazcık teknik bilmek gerekiyor ve çalışmak gerekiyor.
1: Evet. Bence her işte öyle çalışmak gerekiyor. Yani beni koyun bir dönerin önüne, verin elime bıçağı, ben onu kesemem yani. Çalışmam gerekiyor. Bana diyorlar ki işin çok zor. Temmuz'da döner kesmek daha zor bence yani. Hmm. Benim işimden.
3: Doğru, her işin kendine göre şey.
1: Mutlaka. Tabii. İşini iyi yapmak isteyen herkes için yaptığı iş zor iş zaten. Yani.
3: Aynen öyle. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Hep onu söylüyorum. Hep onu örnek veririm. Ya bu sizin orada çöpçüler çok büyük para kazanıyormuş. Biz de falan. Ya adam onu işte kulağında kulaklık var. O zaman Walkman vardı. Walkman'ı evet. Var kulağında falan. Öyle yapıyor. Ama sevdiği için yapıyor. Onu kendi eğlenceli hale geliyor. Hı. Yani o yüzden küçümsemiyor. Yani o işini severek. Ya ne yaparsan yap, hep onu söylüyorum. Ben herkese söylüyorum. Zaten bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Yaptığın işi seveceksin. Ya da yapmayacaksın. Bu kadar net.
1: Bir de Almanya ya da plastik atık başka bir çöpte.
3: Benim öteki... zamanımda o yoktu da yani.
1: Ha, yani bizde çünkü hani daha zor bir iş Almanya'dakinden galiba.
3: O da ayrı bir durum. Evet. Şimdi evet. Şarkı zamanı.
2: Öyle mi?
3: Evet.
1: Hadi yaşasın.
2: Tamam. Evet. Söyleyeyim.
3: Aşktan Sabıkalı hazırmış. Gelsin.
2: Tamam. Okey. Peki.

0: diyorum.
1: Değil mi?
2: Siz düşünün diyorsun.
1: Oluyor mu öyle evde?
0: Hayatta söylemez.
3: Eve iş getirmiyorum.
1: Güzel. Evet, düşünsene evet. Hadi olmuyor. Bir şarkı söyle evde filan. Nasıl
3: ortama
1: olacak?
3: Ortama gidince oluyor ama evde pek evet, olmuyor. Evet. Beraber iyi müzik dinliyoruz ama.
0: Evet.
3: Evet.
0: Dinleriz.
3: Bol bol müzik dinliyoruz.
1: Nasıl tanıştınız diyecektim.
0: Sinem çalışıyordu. Ben de bir arkadaş grubumla onun grubunu dinlemeye gitmiştim. Ben önce Sinem'in işini yapış şekline hayran kaldım. Yani Sinem'i tanımadan önce. Sonra ara verdiler, tanışmak istedim. Gittim işte, tebrik ederim, çok güzel bir ilk yeriydi program için falan dedim. Çok teşekkür ederim dedi, döndü önüne. Ben de kaldım ve gittim masama yani. Sonra o grubuyla Yol Project, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok kıymetlidir çünkü bizim evet, tanışmamızda önemleri.
1: Yol Project'in ekibinde misin?
3: Evet.
0: Öyleydi.
3: O zaman öyleydim. O zaman... Zeki ve Orçun'la beraber çalışıyordum.
0: Sonra ben bütün ekibi eve davet ettim Sinem'le tanışmak için. Bir tek Sinem gelmedi.
3: Çok iyi. Evet. Bir tek ben gitmedim.
0: Biz 9 adam mangal yıkıp sohbet ettik sabaha kadar, saçma sapan. Sinem de yok. Ben hani onlarla çok yakın dost olmak zorunda kaldım.
1: Çok güzel.
0: Hep bunun şakasını yaparım. Zekili Orçun abi kardeş. Şimdi artık Orçun'un çocuğu da Yol Project'in bir elemanı oldu yani.
3: Evet,
0: bir müzisyeni
3: evet,
0: oldu. Buna tanık olmak bile benim için muhteşem bir şey. Çok kıymetli bir aile bizim için. Benim adıma en azından Sinem'le tanışmama vesile olan onlardır yani.
1: Çok güzel. Ya, evet. Niye gitmemiştin? İşin var mı yoksa bilerek
3: İşim
1: mi?
3: İşim vardı. Ha, yani tamamen denk geliş.
0: Ya benim gibi bir sürü insan gidip yani tebrik etmiştir Sinem'i ve tanışmak istemiştir.
3: Yani Sinem de öyle biri değil yani. Evet, böyle bir duvar örmek gerekiyor. Herkes tabii ki bir negatiflikle gelmiyor ya da bir kötü niyetle gelmiyor tabii ki, ama sahnede olduğunuz zaman çok da bir sürü insan tabii ki gelip sohbet evet, etmek evet, istiyor. Evet, evet. O yüzden ben de hani mutlaka bir mesafe koymaktan yanayımdır. Evet. Sarp da onu ilk günden görmüş oldu.
0: Evet.
3: Tatmış oldu.
0: Tabii.
2: Zaman sonra yollar aldım. Nasıl kesişti?
3: Yine bir konser sahne
0: ben
3: sonrasında.
1: Her hafta git tebrik ediyordu.
3: Yani 4. 5. konserimiz, sahnemizin sonrasında böyle artık Zekilerle iyice ahbap olmuşlardı. Bir yere davet edildik ve sahne sonrası hep beraber gidince ilk defa aynı ortamda oturmuş olduk. O gün tanıştık.
0: Evet.
3: Bir ay, 1,5 ay sonra falan hani.
2: Bayağı koşturmuş peşinden.
0: Çok koştum. Çok. Bayağı yani bir ay az bir zaman değil aşık biri için. Hiç şey yapmayın, o böyle 10 yıl gibi geçiyor yani.
2: Hiç aklında evlilik yokmuş.
0: Yoktu. Yok yani, yoktu ama bunu diyen her erkek senesinde evlenmiştir yani. Benim öyle oldu yani.
3: Özellikle bunu yanındaki sevgilisine diyen erkek.
0: Evet evet.
3: Direkt hani düşünce olarak değil de. Direkt sevgilisine bunu belirten erkek.
0: Evet ha. Yani bilmiyorum, belki genelleme olacak yani, ama biz erkekler evlilikten bir kısmımız evlilikten çok uzak durmaya çalışır ve bunu başarır da yani. Bir kısmımız da kolpadan ben evlenmek istemiyorum deyip senesinde evlenir benim gibi yani. Yani hiç o konuda da böyle ağır bir duruş sergilediğimi söyleyemem.
1: Bu arada evlilik teklifi içinde böyle yine sporla alakalı bir şey mi olmalı diye düşündüm.
0: Ben Fenerbahçeliyim.
1: Evet.
0: Ve çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Eşim de Fenerbahçeli.
1: Nasıl?
0: O yüzden ikimizin en büyük ortak nokta şimdi Kaan. O zaman Fenerbahçe'yi de en büyük ortak noktamız yani. Sanat diyemem çünkü yaptığımız her şey de sanat değil, neticede bir sanat eseri de değil. Fenerbahçe maçında evlenme teklif etmek benim için hoş bir anı olacaktı. O yüzden maçta evlenme teklif ettim. Evet, tribünde.
1: Billboard'da görünce görüntüyü ne yaptın? İlk ne hissettin?
3: Aşırı şaşırdım çünkü biz o hafta zaten bir yüzük takacaktık aile evet, arasında. Yani beraber karar verdiğimiz bir durumdu. Böyle bir teklif geleceğini gerçekten beklemiyordum. Ve çok da güzel planlanmıştı. Hiç bana çaktırılmadı.
1: Aile arasında derken 15 bin kişiyle.
3: Evet.
1: Yani. Ülker Arana'da değil mi?
0: O ondan evet, haberi yoktu. Evet, evet,
3: evet. Ülker Arana'da. Bayağı bizim tribündeki herkesi öpmüş de olabiliriz. O zaman Covid de yoktu tabii. Tebriklerle. Beklemiyordum hiç. Ve önce anlamadım. Adım yazıyor mu? Sinem ben mi yani falan diye bir bayağı bir baktım. Sonra baktım Serp yerde. Evet. Hayatım falan diye böyle. Birazcık bir ufak şok olma oldu yani. O videoyu izlediğimde suratımdaki o ifade şok olmuştu, görüyorum yani.
0: Sakatlandım evet. Falan sanmış o
3: yani.
0: Şunu falan yani. Yapsa oyuncu değişikliğine gidiyor.
3: Gerçekten. Hiç beklemiyordum. Çok da tatlı bir anı oldu.
0: Evet, çok güzel bir anı oldu bizim için.
2: Bir anda konserler, bir anda dizi, tiyatro. Nasıl vakit ayırıyorsunuz evet. Birbirinize?
3: Evet, işte zor soru.
0: Zor soru ama yani hakikaten Allah yardımcımız oluyor. Çünkü 9-6 çalışmak daha zor bence. Evet. Özellikle çocuğunuz varsa 9-6 çalışmak çok daha zor. Çünkü o çocuk zaten 7'de falan kalkıyor ve 8'de uyuyor. Yani çocuğunu görebilen, 9-6 çalışan bir baba günde 1-2 saat çocuğuyla vakit geçirebiliyor. Bizim işlerimiz öyle olmadığı için, yani çalışma saatlerimiz esnek ve değişken olduğu için biz evladımızla dilediğimiz kadar kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Ayrı ayrı da geçirebiliyoruz. Ailecek de yani bazen işte ben 10 gündür Van'daydım. Çok sevdiğim yönetmen abim Cemal Şan'ın yeni filminde başrolünde Sedef Avcı ile Fikret Kuşkan'ın oynadığı Söyleyemediklerim filminde bir rolüm vardı. 10 gün onlardan uzak kaldım. Tabii ki bu bir özlem doğuruyor. Bunun güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Büyük bir hasretle eve geliyorum. Bir gün boşluğum vardı. Hemen atladım eve geldim. O bir gün eşimle çocuğumla zaman geçirip ertesi gün sette tekrar geri döndüm. Ben bunu hep olumlu tarafından bakıp güzelliğiyle özlemenin ve kavuşmanın verdiği hazın güzelliği tarafından bakmaya çalışıyorum yani.
1: Peki böyle özenle daha doğrusu planladığınız ve kesinlikle uymaya çalıştığınız bir düzen var mı? Yani ne olursa olsun birimiz olacak ya da ne bileyim işte şu saatte hepimiz olacağız ya da şöyle yapacağız dediğiniz bir şey oluyor mu? Hmm. Var mı? Kaan 5 yaşına gelene kadar bunu düzenli kullandığınız bir zaman bir şey oldu mu?
2: O kadar böyle birbirimize direttiğimiz kesin şunu yapmalıyız, şu gün şunu yapalım, bu saat bunu yapalım diye bir şey hiç yapmadık. Kaan'ı da hiç o şekilde o kadar kural çerçevesinde büyütmedik, büyütmemeye de çalışıyoruz. Hani o da bir birey ve onu da vücut saatiyle özgür bırakıyoruz. Ama
0: ya bu 12'lerde uyuması anlamına gelmiyor tabii ki. Yani
2: ya hiçbir şeye zorlamadık yani onu da.
0: Kendi uykusu geliyor.
2: Evet, aynen. Benim uykum, benim dinlenmem gerek artık diyor. Ve gidip uyuyor. Allah'tan öyle bir çocuk yani.
1: Ne güzel.
2: Kaan'ın karne gününde benim konserim vardı Ankara'da. Dedim ki Sarp ne olur ne yap et. O gün sen İstanbul'dasın, en azından sen yanında ol. Çünkü ben mecburum, şehir dışına gideceğim, bir uçağım var ve başka bir alternatifim de yok. Mesela bu kadar önemli bir şeyse onu koordine etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında günlük hayatımızda hiç o konuda birbirimizi sıkmıyoruz. Biraz da oluruna bırakıyoruz. Hani bir şekilde
1: bu da güzel, değişik bir şey.
2: Oluyor yani.
1: Oluyor bir şekilde.
2: Evet, her şey yolunda gidiyor.
0: Ya, ben kendi adıma şuna çok özen gösteriyorum. Eğer ailecek evdeysek akşam yemeğinde sofraya biz beraber otururuz. Hı hı. Yani öyle ben sehpada yiyeyim, ben odamda yiyeyim, ben şurada yiyeyim. Ben ondan çok hoşlanmıyorum çünkü sofrada olup telefonsuz, televizyonsuz, işte iPad'siz neyse işte o tabletsiz birbirimizin gözünün içine bakarak eğer öyle bir imkanımız varsa o sofra, yemek masası olmaktan çıkıp sofraya dönüyor benim için. O zaman benim için çok kıymetli oluyor. Ona Sinem de ben de eğer çalışmıyorsak buna özen gösteriyoruz. Yaz tatillerinde de genelde Ağustos'un başıdır bizim planımız. Ama benim setim olursa ben gene gel git yaparım. Sinem'in ama genelde uygun olduğu zaman o zaman oluyor.
2: Evet, çoğunlukla öyle yapıyoruz aslında. Biz bir şey karar verdiysek de gidiyoruz bir yere ya da evde bunu planladıysak da belirli saatlerde nöbetleşe kayboluyoruz. Sete gidiyor.
0: Evet.
2: Geliyor, devam ediyoruz. Ben bir ufak konsere gidiyorum, geliyorum, devam ediyoruz. Artık böyle hani benim çok fazla şehir dışı ve yurt dışı konserim oluyor. Ama o kadar alıştık ki bu düzene. Bizi
1: bence
2: hiç rahatsız etmiyor.
1: Bence çocuk da buna alıştı.
2: Evet. Evet, tabii. Evet.
1: Bu öyle oluyor. Yani yapmacık bir şey olmadığı zaman gerçek hayatın için o öyle de alışıyor ve
2: evet.
1: Sonunda.
2: Çok çünkü doğru. Ona doğdu zaten. Yani Kaan çok küçük bebekken de ben onunla gidiyordum konsere. Onu uyutuyordum. Ondan sonra sahneye çıkıyordum. Ve o da bence ona şimdi sadece şey diyor artık, hani büyüdü ve bir fikri var ya. Anne bugün daha hızlı söyle şarkıları. Hani çabuk gel gibilerinden. Ya da bugün daha hızlı çalış anne

0: bitsin hemen işin, uyku saatimde eve gel gibi düşünceleri ve yorumları var.
1: Kanun yeteneği var mı müziğe?
0: Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi eşlik etmeyi seviyor ama bireysel olarak net böyle hani şuna yeteneği var diyebileceğim kadar analiz etmedim. Ama bir şeylere eşlik ederken çok yakını eşlik ediyor. Yani hem ritmik olarak hem de ses olarak çok yakınında. Marş söylemeyi çok seviyor. Evde Fenerbahçe marşları, 10. yıl marşı, İzmir marşı, böyle durumlarımız var.
2: Aa, ne güzel, harika.
1: Anne babasının ünlü olduğunun farkında mı?
3: Da yok, değil. Hiç, yani beni zaten ekranda da sahnede de görmedi.
0: Evet.
3: Daha da var görmesine bence.
4: Ya özellikle açmıyorsunuz.
3: Yok, hayır. Ya zaten oyunculuk mesleğini ben televizyon dizilerinden öğrenmesini istemem. Tiyatrodan bilmesini, tanımasını isterim. O yüzden de tiyatroya götürdüm. Ben işte bak burada bu akşam oyun oynayacağım. Burası seyirciler dolacak bu akşam, burası seyirci koltukları. Ben de burada sahnede olacağım. Hepsini anlattım, gösterdim. Onları biliyor. Kendi de tiyatroya gidiyor. Ayda bir en az mutlaka bir tiyatro oyunu izlemeye gidilir bizim ailede. Kaan için özellikle çocuk oyunlarına. O yüzden tiyatronun ne olduğuna ve benim oyuncu olduğuma hakim ama beni sahnede ya da televizyonda izlemedi.
4: Zaten daha şu anki oyunda zaten. Şu anki oyunda da baya erken zaten.
3: Şu zaten almıyoruz. Yani benim oğlum da olsa kimin olursa olsa 5 yaşında o oyunu almıyoruz.
4: Çok güzel bir şey söyledin. Her ay bir tane oyunu, her ay bir tane iyi bir tiyatro çocuk oyununa götürebileceğim bir durum var mı şu anda? Yani iyi mi oyunu?
3: Yok, hepsi iyi değil. Her yetişkin oyunu da iyi değil.
4: O da kesin. 5
3: oyundan.
4: Çocuk oyunlarla ilgili sıkıntı var ya. Çocuklar sonra bir daha kısıyorlar. Tiyatrodan anlayıp korkuyorlar, ediyorlar.
3: Evet. Orada ya sinem aslında şu anlamda benden daha iyi bilir. Pedagojik formasyon olması gerekiyor o oyuncuların aldıkları eğitimde. Yani çocuklarla ilgilenme diplomaları olması gerekiyor. Bu ehliyetleri olması gerekiyor. Bu ehliyet yoksa çok yanlış şeyler yapılabilir. Ama çocuk oyunu dahil, yetişkinler için olan oyun dahil olmak üzere söyleyeyim. 5 oyundan biri iyiyse bence tiyatro iyi durumdadır.
2: Yani. Evet, güzel.
0: Yani çocuk tiyatrolarında bir de şöyle bir şey, çok kısa oluyor zaten. Yarım saati geçmiyor bile. Bir de çok interaktif yapıyorlar. Çocuklar böyle hani zaten oyunun içinde mutlaka bir rol alıyorlar. Öyle bir hani onları alalım. Konsantrasyonları çok kısa olduğu için. Biz de hani açıkçası tiyatroyu şunun için de götürüyoruz. Orada o oturmayı öğrenmesi, sıra beklemeyi öğrenmesi. Gerçekten bunları orada tecrübe ederek öğreniyor çünkü. Tabii. Birazcık da onun için götürüyoruz. Çok da güzel oluyor.
3: Tabii tabii, bizim için çok güzel oluyor. Çünkü tiyatro aslında oynandığı kadar değil. Yani zaman olarak da bir günlük bir ailenin bir aktivitesi. Evden çıkmak, öncesinde yemek yemek, oyuna gitmek, oyundan sonra dışarıda bir soluklanmak, oyun hakkında biraz sohbet etmek. Yani aslında kişinin, ailenin 5-6 saatini alan bir aktivite tiyatro yani.
0: Hele ki çocukla.
3: Evet.
0: Evden çıktın, girdin 5 saat.
3: Evet.
1: Tabii. Şimdi dışarıda yanına hayranların geliyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Kanun tepkisi ne oluyor o zaman?
3: Ya ben çok fazla öyle mahallemin dışına çıkan biri değilim. Çocuğumla özellikle yani. Çok meşhurların oturduğu bir mahallede de oturmuyorum. Esnaf da arkadaşım. Dolayısıyla hiç yaşamadım böyle bir şey. Yani esnaf benimle arkadaş olduğu kadar Kaan'la arkadaş. Dolayısıyla yani hiçbir bana mesleğimden ötürü benimle bir ilişki kurmadı ve kurmuyor. Ben meşhur olmadan önce de aynı esnafla muhataptım çünkü. Yani.
4: Ya öyleymiş. Ben şimdi dün akşam çalışırken gördüm. Doğdum büyüdüğüm mahallede de oturmaya devam ediyormuş.
3: Evet, devam ediyorum.
4: Bu özel bir nedenin var mı?
3: Çok seviyorum Kadıköy'ü. Bir de bence kentsel göç Avrupa yakasına, İstanbul'a olan kentsel göç. Çünkü çocuktum, babam işe Avrupa yakasına giderdi, eve Anadolu yakasına gelirdi. Yani iş hep Avrupa yakasıydı, ev hep Anadolu yakasıydı. O yüzden iş bulmak, iş derdine düşmüş herkes İstanbul'a göç ediyorsa Avrupa yakasına bir gider. Genelde Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy'de işte Göztepe, Suadiye, Çift Havuzlar civarı babaanneden, dededen kalan evlerde oturan torunlar işte

0: daha fazladır. Belki bunda geçmişin sayfaya yeri olmasının etkisi de vardır. İşte eskiden İstanbul dediğimiz şey Suriçi. Yani bugünkü gibi değil. Bugün yeni yeni kentler kuruluyor İstanbul'un içinde yani. O yüzden çok değişti her şey. Ben doğup büyüdüğüm mahalle Göztepe Mahallesi. Hala aynı Göztepe Mahallesi'ndeyim. 5 sokak arayla gidiyorum, geliyorum, yer değiştiriyorum. Ama işte oranın esnafı olsun, arkadaşlarım olsun. 46 yaşındayım. En eski arkadaşımla 42 yıldır omuz omuzayım. Yani bu çok bulunur bir fırsat değil, bulunur bir güzellik değil. Böyle 10 kişilik bir grubumuz var. O grupta oyuncu bir tek ikiz kardeşimle ben varız. O yüzden bizi hayatta tutan, beyler kendinize gelin, yaptığınız iş bir meslek. Yani şuna bir kapılmayın diyecek insanlar var. Allah bunu dedirtmedi onlara, biz de dedirtmedik yani. Ama başımıza böyle bir saçmalık gelse, kendinize gelin oğlum saçmalamayın diyecek bir dost çevremiz var. Bunu da o mahalleye borçluyuz gene yani.
1: Sen de oraya kabul
0: Kadıköy'lü aslında.
2: Ben Kadıköy'lüyüm. Ha,
1: zaten ya, her şey denklem. Fenerbahçe'nin Kadıköy'lü. Her tabii. Şey toplu. Zaten bence denklem oradan.
2: Ben de Kadıköy'lüyüm. Acıbadem'de büyüdüm. Ha, fark o yüzden etmiyorum. Evet, çok aşırı yakın ve çok da sevdiğim bir yer aynı zamanda.
1: Aa, çok güzel.
2: Büyüdüğüm yere de çok yakın. O yüzden güzel. Hiç dert olmadı.
3: Evet. Harika. Bir şarkı daha alalım mı?
1: Evet.
2: Tabii olur. Söyleyeyim. Kenar Sısı.
1: Sevgili Sıra'dan Kenar Sısı.
2: Evet. Evet.

0: Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim. Çok sağ olun.
0: Bu da harika olmuş.
1: Ay, teşekkür ederim. Bir tane daha geliyor şimdi. Bir 15-20 gün sonra hemen.
0: O kimden? Söylemiyor muyuz? Sürpriz olsun.
1: Ama yine çok sevdiğiniz, çok çok özel bir yorumcu ve besteci. Gerçekten çok keyifle söyledik onu da.
2: Kendi şarkını yapmayı düşünüyor musun?
1: Öyle bir niyetimiz de var. Ben çok söz yazabilen biri değilim. Bu
2: öyle
1: konuda yeteneğim
2: sıfır
1: yok.
2: Şarkı
1: evet, öyle bir niyetimiz var. Denediğimiz birkaç özel, yine çok sevdiğiniz isimlerden birkaç beste var. Demolarını yapıyoruz. Eğer içimize sinerse hem karşı tarafın hem bizim, onları da
2: harika,
1: söyleyeceğiz.
2: Çok güzel, harika. Ortak şarkınız var mı? Söylemeye anlamında değil, sevdiğiniz.
3: Aklım çıktı bir anlamda.
0: Hadi söyleyelim mi diye.
2: Yok, ortak şarkınız yani. Merak ettim hangi şarkı acaba. Olur ya insanlar.
3: Olur ya. Yani Mehmet evet. Erdem olur ya bizim
1: ilk dans şarkımızdı.
3: Evet, ilk dans şarkımız.
1: Daha doğrusu Ajda Hanım'dan, Ajda Pekkan'ın Olur Ya şarkısını yeniden düzenlemişti Mehmet.
3: Ama o şarkıyı evet. dinlediğimizde biz Sinem'le artık beraberdik ve birbirine çok aşık bir çift olmaya başlamıştık yani. Mehmet de sağ olsun kırmadı düğünümüzde. Benim arkadaşımdır aynı zamanda. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. İlk dans şarkınızı ben söyleyeceğim kardeşim gelip dedi.
1: Evet.
3: Geldi söyledi. İlk dans şarkımız Olur Ya'ydı. Öyle bir noktadan girdiniz ki. Yani.
0: Tam evet. denk geldi.
3: Vallahi.
2: Harika, çok güzel.
3: Bizdeki yeri ayrıdır yani.
0: Evet. Romantik bir çift misiniz?
3: Yani bilmiyorum, romantizm bence kişiye göre değişen bir şey yani. O yüzden buna nasıl cevap vereceğimi bilemedim.
1: Yani hani genel böyle klasik, atıyorum mum ışığında yemek yiyip birbirimizin gözünün içine bakarak bir romantikleşme değil, ama ikimize özel böyle...
3: Ya şu vardır, özür dilerim ama Sinem'in bir konser öncesi mesela ben unutmuştum, Sinem bana geçen hafta fotoğrafını çekip gönderdi. Ben bir not yazıp göndermişim. Sinem onun fotoğrafını evet. çekip gönderdi. Benim için çok romantik bir andı o an. Yazdığım şeyin benim için edebi bir değeri yok ama Sinem'de saklanabilir olması evet. benim için çok romantik bir şey. Daha geçen hafta onu yolladığında evet. çok etkilenmiştim.
1: Benim için çok özel bir konser vardı ve o konserde tam çıkmama 2 dakika kala Sarp'ın notu geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ve beni o kadar mutlu etti ki Umut. Böyle onu saklamıştım. Sonra onun ilk set günüydü. İşte ki fotoğrafını çekip ona yolladım.
2: Işte, evet. Bu romantik, bu güzelmiş.
1: Evet.
2: Harika.
3: Romantikmişiz.
1: Evet. Galiba öyleyiz değil mi?
2: Ya aslında şey, normal olması gereken her şey anormal algılanıyor ve her şey çok böyle şey oluyor ya. Siz de Kaan'cınızı devlet okuluna vermeye karar vermişsiniz ama bu olay oldu.
3: Bilmiyorum olay mı oldu, niye olay oldu?
2: Öyle çok konuşuldu. Evet, yani şöyle bir şey var, durumunuz mu yok, yardım edelim. Hep yani özel okula, yok
1: şaka. Aa, bakar mısın, nereye varmış olay diye.
2: Şaka bir yana da yani nasıl oluyordu? Aslında gayet de olması gereken, yani olması gereken de herkesin yapması gereken.
3: Her yani ailenin kendi vereceği özellikle.
2: Ünlü olunca yani kolejlerde, yani en ünlü okulları falan, yurt dışları hep öyle bir durum var. Tabii. Ya. Çocuklar büyüyor, biz İngiltere'ye yerleşiyoruz. Çocuklar büyüyor, biz işte Amerika'ya gidiyoruz. O yüzden de herhalde sizden de öyle bir şey bekleniyordu.
1: Yani benim bu konuyla ilgili ilk günden beri, daha Kaan çok küçükken de aynı şeyi söyledim. Sarp, benim ilk kuralımı söylüyorum. Okul eve yakın olacak. Eve yakın olacak. Çocuk servisi hava karanlıkken binmeyecek. Eve çok yakın bir yere gidecek. Biz ikimiz deli gibi çalışıyoruz. Anneanne dedi onu okuldan alabilecekler. Hani biraz böyle açıkçası benim tutturduğum bir durum vardı. Lokasyon durumu. Onun dışında da Kaan bu seneyi, o zaman herkesi rahatlatıyorum. 4 yaşta özel okula gitti. Biz onu deneyimledik. Ne yaptı derseniz, hamur yaptı. Tabii ki işte ne bileyim, çiçek ektiler işte falan filan gibi şeyler.
3: Okul öncesi.
1: Yani,
2: yabancı
1: evet, okul öncesi.
2: Dil öğrendi 2-3 kere.
1: Evet. Aynen. Bu yıl özel okula gitti yani. Şimdi bize dedik ki o okul taşınıyor başka bir yere ve gidemeyeceğiz yürüyerek. Bir okul kaldı geriye. O da burasıydı. Burası çok köklü ve mezunu çok tanıdığımız olan ve Kaan'ın yine o okuldan gidecek sınıf arkadaşlarının da olduğu bir okul. Duygusal olarak arkadaşlarıyla olsun, evimize yakın olsun dedik ve bir yardıma ihtiyacımız olmadan çocuğumuzu ikametgahta tutunca yazdırabildik çok şükür.
3: Öyle
1: oldu açıkçası.
3: Ya benim için şeyin de önemi var. Yani ben kendimde bunun avantajını gördüğüm için söylüyorum. İki şey söyleyeyim hatta. Bir tanesi mahallede yaşayan arkadaşlarımın çocuklarıyla okuyor olması.
1: Evet.
3: Okuldan sonra tekrar mahallede bir yerde oturup sohbet edebilir olmaları, sosyalleşebilir olmaları benim için çok kıymetli. Sadece okulda başlayıp okulda biten bir arkadaşlıktan ziyade. Bahsettiğimiz şey ilkokul. Bir meslek eğitimi aldığı bir yer değil. Yaşadığımız muhit Kadıköy. Okullar belli zaten yani. Okulda alabileceği eğitimin kalitesi de gayet ortada. Dolayısıyla hiçbir mahsur görmeden gönül rahatlığıyla devlet okuluna gitmesini arzu ettim ben de. Özel okulda dediği gibi bir de Sinem'in yani 1,5 saatini yolda geçirip 1,5 saatli dönmesi, 3 saat serviste bir çocuğun zaman geçirmesinin onda yaratabileceği, bizim çocuğumuzda yaratabileceği tahribatı ben göze alamam. Yani hele ilkokul için.
1: Çok
3: yani
1: küçükler
3: üniversite
1: ya.
3: İçin başka bir ülkeye de gidebilir benim çocuğum canı isterse. O yaş zaten
2: kendi
3: karar vereceği bir yaş. Aynen öyle.
1: Şu an bizimle daha çok vakit geçirsin ve mutlu büyüsün. Derdimiz o aslında. Bize yakın olsun. Yani şunu biliyor olması çok güzel. Kaan'ı biz şimdi okula götürüp getirirken şunu diyor, anne okul ne kadar yakın. Vay. O bence onda bir rahatlık oluşturuyor. Yani biliyor ki 5 dakikada birbirimize ulaşabileceğiz. Yani bu daha önemli bir duygu bence.
4: Çok güzel.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın, sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge,

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

Sofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
0: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
5: Allah'ım yağmur ver Allah.
6: Amin.
5: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
0: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
7: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
8: Alacağım parçayı.
0: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
9: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
0: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
10: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
11: 1 milyon mu?
12: 1 milyon.
0: Gök taşı bu akşam 20'de APR'de.
4: Genel izleyici için uygundur.

düşünün. Bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözle görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım.

Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine, antik Çin'de

Su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezeri'nin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı.

Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

Hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden teker üretiyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz.

oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara, fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya, Kayseri ve Sivas 27, Nevşehir 24. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 32, Aydın 34, Muğla ve Manisa 31. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 23, Karabük, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 30, Erzincan 28, Van 23, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin ve Siirt 32, Şanlıurfa 35 ve Diyarbakır 34 derece.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim, bim.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
2: Bu salı Bim'de Persil toz deterjan 389 lira. Omo Express Fresh ikili sıvı çamaşır deterjanı 2

0: amortisman. Yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Cam parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APR'de.
9: Genel izleyici için uygundur.

80 dile çevrildi. 500 milyon sattı. Film serisi gişe rekorları kırdı. 7'den 70'e herkesin ilgisini kazanmayı başardı. İngiliz yazar J.K. Rowling'in Harry Potter'ı ilk kez 1997 yılında basılmıştı.

Üstelik o ilk baskıda kitabın yalnızca 500 kopyası hazırlandı. O zamanlar Rowling, hayal dünyasında oluşturduğu kahramanların milyonlarca kişiye ulaşıp bir efsaneye dönüşeceğinden habersizdi. Şimdi o 500 kopyadan biri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir müzayede de rekor fiyata satıldı. Harry Potter serisinin ilk baskısı Harry Potter ve Felsefe Taşı tahmin edilenin 6 katı fiyatını alıcı buldu. That the dark forest is strictly forbidden. That no magic is to be used between the classes in the corridor. 471 bin dolara satılarak 20. yüzyıla ait kurgu eserlerinin en pahalısı oldu. This out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Koleksiyoncular için çok nadir bulunan bir eser olduğu belirtilen kitabın yeni sahibinin adı ise açıklanmadı. Sorry, because it's very important. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. Kitabın Amerikalı bir kadın tarafından 1998'de bir kitap satıcısından alındığı belirtildi. I think it is clear that we can expect great things from you.

Şalifa, Buckingham Sarayı, Plaza de la Catedral. Turistlerin gözdesi olarak görülen tüm bu tarihi yapılar 2050 yılına kadar su altında kalabilir. ABD merkezli Climate Central, küresel ısınmanın olası sonuçlarına ilişkin yeni bir araştırma hazırladı. Araştırma korkutan sonuçları beraberinde getirdi.

emisyonlar durdurulmadığı müddetçe 2050 yılına kadar ortalama küresel sıcaklığın 3 veya 4 derece yükseleceği tespit edildi. Bu durumda ABD'den Avustralya'ya kadar 200 kıyı bölgesinin su altında kalması bekleniyor.

kişilerden biri, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşadığı Buckingham Sarayı. Yani eğer küresel ısınmanın önüne geçilemezse, Prens George büyüdüğünde saray kullanılamaz halde olabilir. Küba'nın başkenti Havana'daki Plaza de la Catedral, 1,5 derecelik artıştan nispeten zarar görmeyecek ancak 3 derecelik sıcaklık artışında neredeyse tamamen su altında kalacak.

iklim değişikliği senaryolarından biri de çöldeki Dubai şehrinin bile suya gömülmesi. Öyle ki okyanusun arasında sadece ada kuleleri görünecek.

istedi. Su altında kalabilecek yerler arasında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da bulunuyor. Yani hiçbir şey değişmezse 2050 yılına kadar yüzlerce kıyı kenti ve bugün 1 milyara yakın insanın yaşadığı topraklar kalıcı sellere tanıklık edecek.

Bohem ve Asi. Geleneksel ve modern. Sıra dışı ve gizemli.

birbirinden farklı atmosferler sizi bekliyor. Orta Avrupa'nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde konumlanan ülke, Ukrayna, Moldova, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'la komşu.

durağımız bir zamanlar Küçük Paris olarak anılan Bükreş. Burada yeni ve eski iç içe geçiyor. Bir tarafta yüzyıllık binalar, bir tarafta modern yapılar. Kentte gezebileceğiniz tarihi yerler bir hayli fazla. Parlamento Sarayı ise görülmeyi hak eden yerler arasında.

12 katlı, 3000'den fazla odaya sahip ve 330 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Romanya'yı gerçekten keşfetmek istiyorsanız Bükreş'in dışına çıkmanız gerek.

Başkentin 215 kilometre kuzeybatısına Sibuya gidiyoruz. Burada Alman kültürü yaşıyor ve yaşatılıyor.

Transilvanya bölgesinde Alman Saksonların kurmuş olduğu 7 şehirden büyüğü. Şehirde 1940'lara kadar nüfusun çoğunluğunu Almanlar oluşturuyordu.

Şimdilerde ise çoğunlukla öğrencilerin yaşadığı bir şehir. Aynı zamanda Romanya'da kültür ve sanat denince akla gelen ilk yerlerden. Avrupa'nın en huzurlu kentleri arasında gösteriliyor.

Romanya'ya seyahat etmeye karar verip araştırmaya başladığınızda karşınıza çıkacak ilk yerlerden biri de Sighișoara olacaktır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kent, ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren bir atmosfere sahip.

şehir de Saksonlar tarafından kurulmuş. 12. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni tehdit olarak gören Macar Kralı, bölgedeki hakimiyetini sağlamlaştırmak için Saksonlara Transilvanya'da toprak vaat ederek onların bu bölgeye yerleşmesini sağlamış.

ve Kral Decebalus heykeli. Orşova şehrinde bulunan kayalara örülü bir portre. Avrupa'nın en yüksek kaya kabartması. Ancak bu heykelin yüzyıllar önce yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

gelelim Romanya'da en az yabancılık hissedeceğiniz yere. İşte Köstence. Karadeniz'e kıyısı olan ve kilometrelerce uzunluktaki plajlara sahip bir liman şehrinden bahsediyoruz. Şehrin meydanında Türkçe konuşan insanlara ve Türk lokantalarına rastlamak mümkün.

Osmanlı'dan izlerde taşıyan Köstence şehrinde Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan Mecidiye Camisi, Hünkar Camisi ve 2. Selim'in kızı adına yapılan Esmahan Sultan Camisi bulunuyor. Kısacası Romanya, her kültürden farklı bir kesit sunmayı başarıyor. Köklü tarihi ve modern yüzüyle turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler Lapland'de Rengi'yi safarisine çıkıyor, kuzey ışıklarını izliyor, kar motosikletiyle sürüş yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde sizi beklemediğiniz bir manzara karşılayabilir. Burası Bryce Kanyonu. Kanyondaki peri bacaları karla kaplandığında benzersiz bir görüntü ortaya çıkıyor.

sağlaması Avrupa'dan. İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Dolomit Dağları. Dolomitler ismi bir mineral olan dolomitten geliyor. Kalsiyum ve magnezyumlu karbonat bileşimi içeren bu mineralin bulunduğu kayaçlara da dolomit deniyor. Kimi gezginler karavan kiralayarak çevredeki doğal güzellikleri keşfediyor.

Kendinizi bir masal diyarındaymış gibi hissetmek ister miydiniz? Ateşin ve buzun diyarı İzlanda'da, nereye giderseniz gidin, fantastik bir dünyada olduğunuzu düşünebilirsiniz. Burası da o yerlerden biri. Seljalandsfoss Şelalesi muhteşem bir doğa manzarasını ortaya çıkarıyor. Bu da onu ülkenin en ünlü şelalelerinden biri haline getiriyor. Metre yüksekten dökülen şelalenin hemen arkasında yer alan oluk, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kayanın altında içeri doğru geniş ve yeşil bir alan bulunuyor. Turistler ise oraya geçip benzersiz kareler yakalayabilmek için birbirleriyle yarışa giriyor.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge.

İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

vahşi hayvanlar, tatil cenneti lokasyonlar, eşsiz bir doğa. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, gezginler için farklı bir seyahat rotası. Alışılmışın dışında bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için sayısız seçenek sunan bir ülke. Hint Okyanusu kıyılarındaki Tanzanya 26 bölgeden oluşuyor. Ülkenin en büyük şehri olan Darüsselam'da 4,5 milyondan fazla kişi yaşıyor. En bilinen şehirlerinden biri ise Arusha. Burası hem Serengeti Ovası'na hem de Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'ya yakın bir konumda. Tanzanya'nın sahip olduğu zengin kültür, ülkenin dört bir yanında hissediliyor. Ülkede 100 farklı etnik grup bir arada yaşıyor. Burası aynı zamanda Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir ülke. Kilimanjaro Dağı Milli Parkı, Tanzanya'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasında. Özellikle Ekim ve Haziran ayları arasında bölgeye çok sayıda dağcı gelip kamp ve tırmanış yapıyor. Tanzanya'nın en büyük milli parkı ise Serengeti. Vahşi yaşamın bilinmezliğine doğru yolculuğa çıkmak isteyenler Serengeti'yi görmeden dönmüyor.

Burada turistlere lüks çadırlar içerisinde konaklama imkanı da sunuluyor. Tanzanya, Afrika'da istikrarın ülkesi olarak biliniyor. Ekonomisi, madencilik, tarım ve turizme dayalı olan ülke, sanayi alanında da son zamanlarda büyük gelişme gösteriyor. Aynı zamanda Tanzanya, Güney Afrika ve Gana'nın ardından kıtanın en büyük üçüncü altın üreticisi konumunda. Altın, elmas, uranyum ve nikel gibi önemli maden yatakları bulunan ülkenin büyük miktarda doğal gaz rezervine de sahip olduğu biliniyor. Gelelim başkent Dodoma'ya. ...1907'de Alman kolonileri tarafından kurulan şehir, ülkenin siyasi merkezi konumunda. Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı şehirde, 2010 yılında inşa edilen Kaddafi Camii bulunuyor. Afrika'nın en büyük camileri arasında yer alan Kaddafi Camii'nde, aynı anda 4500 kişi ibadet edebiliyor. Şimdi Tanzanya denince akla gelen ilk yerlerden birine uzanacağız. Beyaz kumsallar, masmavi okyanus, palmiye ağaçları. Zanzibar'da gideceğiniz her yerde kendinizi tıpkı bir film setindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Burası Tanzanya'ya bağlı yarı özerk bir ada. Deniz canlıları açısından zengin adaya gelen turistler, özel teknelerle düzenlenen av turlarına katılabiliyor. Seyahat acenteleri aktivitelerine bu turları katarak büyük gelir elde ediyor. Zanzibar aynı zamanda Afrika, Avrupa, Hint ve Arap medeniyetlerinin izlerini taşıyan mimari yapılarıyla dikkat çekiyor. Zanzibar Adası'nın en eski yerleşim yeri ise 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Stone Town. Pek çok film ve romana konu olan başkentte 50'nin üzerinde cami ve medrese bulunuyor. Zaten adanın çoğunluğu Müslüman. Sahilde renk renk teknelerin yanı sıra futbol oynayan, hip-hop ve capoeira dansı yapan gençleri görmek mümkün.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyamanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
7: Bu salı birde Pınar az yağlı beyaz peynir 219 lira. Turna ayçiçek yağı 449 lira.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin kuruluş safhasında önemli ilklere imza atan, önemli savaşlarda bulunan Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ı konuşacağız. 1402 yılına gidilen yolda neler yaşandı? Öncesinde 1396 yılında Nibolu Savaşı gerçekleşmişti ve Beyazıt'ın bu savaşta öne çıkarttığı notlar nelerdi? Bu savaşın kazanılmasında etkili olan hususlar nelerdi? Nasıl tahta çıktı ve tahttan nasıl indi? Hemen 1402 sonrasında Fetret Devri'nin yaşandığını biliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde neler yaşandı? Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtuldu deniliyor. Gerçekten böyle mi? Yıldırım ünvanını kullanıyor Sultan Beyazıt. Neden Yıldırım ünvanını kullanıyor? Buna benzer de cafcaflı hususları masaya yatıracağız. Klasik dönem denilince, Osmanlı'nın erken dönemi denilince Türkiye'de sayılı isimlerden ve kıymetli isimlerden biri Profesör Doktor Feridun Emecen bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Uzun süredir sizi göremiyoruz hocam. Neye ettiniz geldiniz? Sizi görmek çok güzel.
1: İnşallah öyledir.
0: Teşekkür ederim. Hocam her sene daha da gençleşiyorsunuz maşallah gerçekten. O sizin

0: Gözünüzden.
1: İyiliğinden diyelim.
2: Gözünüz görmüyor diyorsunuz yani bana. Gerçekten maşallah diyelim hocam. Nazar değmesin. Şimdi bu cepheyi konuştuğumuzda, evet, Osmanlı'nın kuruluşu dediğimizde sizin çok önemli tespitleriniz var. Hemen hiç vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Evet, evet. Yıldırım Beyazıt da Osmanlı Devleti için önemli bir isim. Yıldırım Beyazıt'a gelinen noktada Osman Bey, Orhan Gazi, 1. Murat ve akabinde Yıldırım Beyazıt. Nasıl bir devlet alıyor Yıldırım Beyazıt? Sizin makalenizi okudum. Burada önemli tespitlerde bulunuyorsunuz. Özellikle stratejik avantajları çok iyi kullandığını Yıldırım Beyazıt'ın ifade ediyorsunuz. O stratejik avantajlar da neler, merak ediyorum.
1: Evet, şimdi malum biliyorsunuz Osmanlı Beyliği netice olarak işte Orhan Bey döneminde devletleşme süreci içerisine girdi. Yani Osman Bey döneminde efendim işte daha aşiret yapısı daha güçlü olan ama bölük adını verdiğimiz askeri sistemlerle efendim kendisini daha ileri hatlara taşıyan bir genel hususiyete sahipti. Fakat zaman içerisinde daha oturmuş bir devlet yapısına doğru bir yönelim meydana geldi. Bu beylikten devlete geçiş süreçleriyle alakalı bir husus. Ve Orhan Bey döneminde Bursa'nın özellikle payitaht yapılmasının hemen ardından seri şekilde kazanılan başarılar ve netice olarak da 1. Murat dönemine geldiğimizde devletin bir ölçüde daha bir konfederede yapı muvaciyesinde ortaya çıkışını göreceğiz. Şimdi bunu söylememin sebebi Osmanlı Beyliği de aslında ve devlet haline dönüşürken diğer Türk İslam devletleri gibi konfedere bir yapıyı haiz olarak yani merkezi güç olarak değil daha çok konfedere yapıyı ön plana alarak bir genişleme gösterdi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Genellikle yani vasallerden oluşan hem efendim Anadolu'da Türkmen beyleri, beyleri içerisinde Anadolu beylikleri için hem aynı zamanda da yine batıda diğer işte despotluklar vesaire kendine bağlı grupları kendi içerisine alarak onlarla bir vasal yapıyı muvaciyesinde bir devlet oluşturmak ya daha doğrusu konfedere bir yapı oluşturmak. 1. Murat dönemi hep bu şekilde devam etti. Fakat Yıldırım Bayezid dönemine doğru geldiğimizde bu yapının klasik manada artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir nevi hani karakterini belirleyecek olan merkezi bir yapıya doğru dönüştürülmeye çabalarının ilk defa bu dönemde görüldüğünü şahit olacağız. Evet, bu tabii tırnak içerisinde benim emperyal zihniyet dediğim yani bütün unsurları kendi bayrağı altında toplayarak güçlü bir hanedanla beraber temsil etme keyfiyeti aslında son derece önemli. Zaten Osmanlıların uzun süre bu manada hani hayatlarını idame ettirmesi devletin uzun süre yaşamasının bir sebebi de anlaşıldığı kadarıyla Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa atılmış olan bu merkezi yapı ve güçlü bir hanedanın ortaya çıkarılması keyfiyetiyle doğrudan doğruya bağlantılı olma meselesidir. Bu mühim bir konu. Çünkü mesela baktığınızda efendim Osmanlılar gibi ortaya çıkan ve bu manada konfedere yapı içinde büyüyen efendim imparatorluklar var. Türk İslam devletleri var. Diyelim ki işte Cengiz İmparatorluğu. Peki sonra Cengiz'in ölümünden sonra geriye ne kaldı? Parçalanmış bir yapı içerisinde. Çünkü herkes bir tarafa çekildi. Mücadele ortam içerisinde. Başka örnekleri de var çok. Ve bu devletlerin pek büyük bir bölümü ömürleri çok kısa oldu. Fakat Osmanlılara geldiğinizde onlardan çok farklı olarak bu merkezi yapının, güçlü bir merkezi yapının ve güçlü bir hanedanın teşekkülü o çerçeve içerisinde devletin daha sağlam ve o etrafındakilerin de ona bağlı olarak hani onu tek bir efendim alternatifsiz görme meselesi dolayısıyla onu yükselterek onun etrafında birleşmelerini sağlamış oldu. Bu önemli bir gelişme. Anlaşıldığı kadarıyla da Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa bu anlayışın temellerinin atılmış olduğunu düşünüyoruz tarihçiler olarak.
2: Evet. Bu anlayışın temelleri atılıyor. Önemli bir zamanda tahta geçiyor. Aslında kendisi birkaç farklı noktada da anılıyor. Tahttan indikten sonra devlet dağılma tehlikesi de geçirecek. Yani hem tahta geçiş süreci oldukça önemli, evet, geçiş zamanı oldukça mühim ve sonrasında da bize başka bir fotoğrafı da yine Yıldırım Beyazıt kaybettiği savaşta gösterecek. Bu anlamda da çok farklı ve çok önemli bir isim.
1: Şöyle, şimdi zaten bu tahta çıkışı meselesi

0: biraz sancılı oldu. Normalde bizim Osmanlı tarihlerine biraz temas etmemiz lazım. Çünkü onların ortaya koymuş olduğu bir Yıldırım Bayezid portresi var. Şimdi bu portre geç dönemde özellikle Ankara Savaşı'nın mağlup bir hükümdarı olarak Yıldırım Bayezid'in görülmesinden dolayı ona mal edilen bir takım hususiyetlerle, efendim özelliklerle dolu. Şöyle ki onu işte bu savaşı kaybetmesinden sonra işte hırsına mağlup olan bir hükümdar gibi tanıtma eğilimi ve bir ölçüde de satır altından onu böyle itham edici, çünkü devleti parçalamanın eşine getiren bu hareketleriyle bir sultan gibi görme eğilimi sonraki tarihçilerin kaleminden şekillendi. Ve ondan sonraki dönemlerde de bu imaj Yıldırım Bayezid'in üzerinde hep kaldı. Şimdi bu Osmanlı tarihleri dediğimiz, ilk Osmanlı tarihleri dediğimiz bu tarihler genellikle 2. Bayezid döneminde geniş şekilde yazılmaya başlandı. Yıldırım Bayezid döneminde çağdaş olan bir Osmanlı tarihi olarak hani zikredeceğimiz Ahmedi'nin ki o Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlılara efendim Germiyan Savaşı'ndan gelerek efendim katılmıştı ve daha sonra Ankara Savaşı'nın akabinde de Yıldırım Bayezid'in oğlu olan Emir Süleyman'ın yanına kapılanmıştı. O sırada yazmış olduğu bir eser var. Bu İskendername adlı eser. Onun arkasına Osmanlı tarihiyle ilgili bir efendim bölüm ekledi. İşte bu bölüm bizim ilk Osmanlı tarihi olarak tanımladığımız, bugüne ulaşan tabii o anlamda söylüyorum. İlk Osmanlı tarihi olarak tarihçilerce kabul edilen bir metin. Burada mesela baktığımızda öncelikle Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'na kadar olan kesiminde çok övüldüğünü, adaletiyle ön plana çıkarıldığını, gaza vasfıyla çok büyük bir hükümdar olarak tanıtıldığını görürsünüz. Fakat birdenbire Ankara Savaşı'na gelir, orada bir sükut geçer, ardından hemen Emir Süleyman'ın övgüsüne geçer ve Emir Süleyman'ı tam tersi olarak böyle hiçbir malda mülkte gözü olmayan efendim böyle bir insan olarak tanıtma. Yani onun nazarında der işte mal ve mülk hemen bir üvezin kanadı gibidir. Yani o kadar değersizdir falan. Ama onu yaparken onun üzerinden bir Yıldırım Bayezid eleştirisi yapar normalde. Yani oğlu böyle ama babası böyle olduğu için devleti bu hale getirdi gibi. Yani bu imaj hep Yıldırım Bayezid'in üzerinde kaldı. Ve ileri vadede de mesela Aşık Paşazade'nin tarihini okuduğunuzda bu imajı görürsünüz. Ve orada Yıldırım Bayezid'in suçlandığını yer yer Aşık Paşazade'nin ona mal ettiği bir takım ifadelerle ve olaylarla açık olarak görülür. Mesela hazine meselesi. Devlette bir hazine olur muymuş? Aşık Paşazade Yıldırım'ı suçluyor. İşte sen hazineyi bak doldurtturdun. İşte ne oldu savaş sırasında? Herkes dağıldı falan. Yani böyle bir takım suçlamalar var. Bu bir ölçüde hani dini gayretle ortaya çıkan bir devletin işte Yıldırım Bayezid'in uygulamalarıyla artık fermanlarla daha doğrusu sultani hükümlerle idare eden bir devlete dönüşmesine karşı geliştirilmiş olan bir efendim eleştiri gibi görülür. Onu da çok güzel formüle etmişler. Yani takvayı bıraktılar, fetvaya başvurdular. Yani bu demek istediği şey hani dini gayretle oluşturulan bir devlet modellemesi vardı ama Yıldırım Bayezid geldi fetvalarla, yani işin meşruiyete dökerek kendi örfi uygulamalarıyla beraber devleti dönüştürdü ve bu da bu manada onun işte Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyetinin de ilahi bir cezası gibi telakki edilen bir husus. Yani bu imajlar hep daha sonraki dönemlerde onun sıfatını adeta yapıştı kaldı ve ileri vadede
1: çok objektif değil mi yani bu anlatılar?
0: Yani bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bu tarihçilerin zihin dünyasında başka şeyler var. Onları o dönemin kendi dönemlerindeki atmosferin ve o dönemdeki bir takım efendim uygulamalara karşı tarihi kullanarak bir ölçüde yapmış oldukları bir tenkit olarak bakmak gerekiyor. Yani onların bir anakronizmi var. Bu anakronizme bakarken mutlaka o tarihçinin içine yaşadığı dönemi bir ölçüde tarihe giderek eleştirdiğini görüyorsunuz. O bakımdan bizi aldatıyor. Yani tarihçinin düşeceği en büyük tuzaklardan bir tanesi o tarihçinin yazdığı dönemle ilgili olarak veya kendi yaşadığı dönemle ilgili olarak o bağı koparmak. Eğer siz o bağı koparırsanız ve onun bütün yazdıklarını adeta bir değişmez bilmem işte şey gibi bir ayet gibi adeta affedersiniz, kabul edersiniz, bu iş yürümez yani ve sizi yanlış yollara saptırır. O yüzden o satır altı okumalar çok önemli. Hermeneutik çalışmalar bu manada bize bir yol gösteriyor. O bakımdan bunları tenkidi bir gözle metinleri okumak gerekiyor. O şartlara bakarak.
1: Tarihçilik herhalde tam anlamıyla orada başlıyor.
0: Bu tabii burada başlıyor. Çok mühim bir şey bu.

0: Yoksa yani onların kendine göre ortaya koydukları kendi ideolojileri çerçevesinde anlattıklarına hani hemen kapılmamak gerekiyor. Çünkü onlar bir imaj ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendilerine göre okuyucuyu yönlendiriyorlar. Bu çok önemli. Sadece bizim tarihimizde yok bu. Yani Bizans tarihinde de var, Roma tarihinde de var, hepsi de var netice olarak. Yani çünkü kafalarında bir şey var, birikim var ve o kendi mensup oldukları zümreyi ortaya daha ön plana çıkarmak ama belki tenkit ettikleri öyle değildi gerçekte. Nasıl anlayacağız bunu? Onun gibi yani. O bakımdan çok dikkatli olmayı gerektiren bir iş. Yani öyle tarihçilik 2-3 tane kitabı okuyarak oturup tarih yazmakla olmuyor.
1: Anıları
0: yani.
1: Okuyarak tarih olmaz. Yazan o dönemin tarihçilerinin düşüncelerini okuyarak mutlaka bir fikir veriyordur ama işte tarihçilik orada başlıyor. Ayırt etmek lazım, belge okumak lazım diyorsunuz.
0: Tenkidi gözle bakacaksınız. Tenkit metodu denen bir şey, metot var. Maalesef pek çok kimse bunu yapmadığı için yani onların tuzaklarına çok rahat düşüyorlar ve o bilgiler yerleştiği için de ciddi manada farklı bir şey söylediğin zaman da bu defa sizin üzerinize yükleniyorlar.
1: Ama efendim Feridun Hocam niye böyle dediniz?
0: Yok aman boş verin.
1: Gibi bir şey çıkıyor ortaya. Peki o dönemin tarihini kaleme alan yazarların ifadesinin dışında belgelerde Yıldırım Beyazıt'ta tabii asıl ne var? Yani şöyle, onunla şimdi, alakalı neler görüyoruz?
0: Şimdi şöyle bakıldığınızda Yıldırım Beyazıt'la alakalı mesela döneminde yazılmış olan bir tarih var. Bu aşağı yukarı 1431 yılında kaleme alınmış bir eser. Çok yakın onun yanında bulunan bu Sırp despotu olan Lazar'ın oğlu Lazareviç. Çok yakın müttefiki ve onu hep onunla beraber hareket etti. Onun yanında bulunan Kostaneçki diye birisi var. Konstantin. Bu onun tarihini yazdı. Yani Lazareviç'in tarihini yazdı. Yazarken Lazareviç'le Bayezid arasındaki ilişkileri de anlatıyor orada. Orada dikkat çekici bir takım ibareler ve bilgiler var. Çok önemli. Çünkü çağdaş bir yazarın ifadesi ve anlatımı var. Bir başka önemli anlatım 2. Manuel'in. 2. Manuel de bir müddet Bizans İmparatoru şeyle beraber Yıldırım Bayezid'in yanında bulundu. Hatta Yıldırım Bayezid onun yanında sefere götürdü. Vasali sıfatı. Düşünün imparator 1391'de imparatoru yanına aldı. Vasallık bağları çerçevesinde imparator Haziran'dan ya Temmuz ayından Ocak ayına kadar 91-92 Ocağına kadar yanında Kastamonu bölgesine doğru sefere çıktılar.
1: Hocam, iyi anlaşılsın düşün diye yani. Üstüne basalım Bizans İmparatoru.
0: Tabii. Onun yanında vasal konumunda yani. O vasallık bağları çerçevesinde onun yanında sefere çıktı. Beyazıt onu yanına aldı, sefere çıkardı. Dolayısıyla onun yazdığı mektuplar var. O sırada yazdığı mektuplar var. Bu çok mühim. Bu mektuplarda Yıldırım Bayezid'i görüyorsunuz. Karakterini görüyorsunuz yani. O karakter bize çok farklı bir hükümdar tipi ortaya koyuyor. Birdenbire sinirlenen ama aynı anda da yumuşayan bir karakter. Bunu Kostaneçki'nin eserinde de rastlıyorsunuz ve gerçekten hani devlet hüküm yani hükümdarlığı yakışır, devletin menfaatlerini ön plana alan bir düşünceye haiz. Çünkü kendisi böyle bir büyük devlet, yani büyük başarılar kazandı gaza ile. Anadolu'da Anadolu Birliği'ni temin etti malum. Sonra gitti büyük bir Haçlı ordusunu bertaraf etti. İstanbul'u kuşattı neredeyse alacak falan. Böyle bir hükümdar var ve kurmuş olduğu devlet Tuna'dan neredeyse Fırat'a kadar uzanan bir havzada ve gaza ile şöhret kazanmış olan bir yapıyı haiz ve aynı zamanda da meşruiyet gerekçesiyle kendisine bunu da sağlamış. Halifeden sultan unvanını almış bir hükümdar ve o hükümdar için siz efendim başka birine tabi olun diye beklenti içerisine düşeceksiniz. Böyle bir şey yok. Bunu kabullenecek bir durumda da değil yani. Hiçbir hükümdar bunu kabullenemez. Eğer haysiyetli bir hükümdar hiçbir zaman bunu kabul etmez. Demek istediğim şey Timur'un meselesi. Yani Timur'un gel benim hükümranlığım altına gir, kanatlarım altına gir konusunu asla kabul edecek bir durumda değil. İşte onunla alakalı bu karakter meselesini biz bu iki eserde de rahatlıkla anlayabiliyoruz ona yönelik olarak. Bununla alakalı çok geniş bir yazım oldu. Sizin de bahsettiğiniz makalede bu kaynaklar arasındaki nasıl bir Yıldırım imajı var. Yani Bizans kaynakları efendim hatta Timurlu kaynakları nasıl bakıyordu Yıldırım Bayezid'e ve Osmanlı kaynakları nasıl bakıyorlardı. Bu çerçeve içerisinde hatta Arap kaynakları, Memlük kaynakları var. Onları da işin içine dahil etmek lazım. Nasıl bir sultan imajı çiziyorlar? Yani bunlara bakmadan, bunlar üzerinde bilgileri toparlamadan gerçek anlamda onu anlamak pek mümkün olmaz diye ben şahsen düşünüyorum.
1: Peki hocam,

0: Yıldırım Beyazıt Timur'la boy ölçüşebilecek güçte bir lider miydi ya da ordusu o denli güçlü müydü 14. yüzyılın sonlarında, 15. yüzyılların başlarında? Çünkü ikisi arasındaki diyalogdan çok bahsedilir. Mesela evet. Siz karakterine ilişkin önemli anekdot verdiniz. Bir anda sinirlenir, evet. Bir anda geçer dediniz. Evet. Acaba o bir anda sinirlenişi, kendi karakterinin böyle oluşu Timur'la arasındaki o tansiyonun yükselmesinde etkili oldu mu? Biraz fevri mi davrandı?
1: İşte yani genellikle bu konu bugünkü modern tarihçiler arasında revaç bulan bir mesele. Yani Yıldırım Bayezid'in Timur'un taleplerine karşı sert bir tavır sergilediği ve dolayısıyla da iki hükümdar arasındaki münasebetlerin bu manada bozuldu. İşte Yıldırım Bayezid'in Timur'un daha alttan alarak efendim mektupları var. Fakat Yıldırım Bayezid'in ona karşı hakaret amiz bir şekilde hitap ettiği mektuplar var. İşte bu da Yıldırım Bayezid'in bu karakterinden kaynaklanıyor diye bir imaj ve bir bilgi var. Bu şu anda genel geçer bir vaziyet olmaktan ziyade ana akım tarihçiliğin savunduğu bir görüş. Fakat burada şu meseleyi unutmamak lazım. Demin bahsetmek istediğim şey biraz da bununla alakalı. O da şu. Yıldırım Bayezid böyle ama yani hükümdarlık efendim haysiyetine halel getirebilecek bir hareket içerisinde olmayacak bir karaktere ait. Eğer o Timur'un bu tekliflerini kabul ettiği zaman, o zaman onun o yüksek efendim haysiyeti, devlet haysiyeti yerlere gider, yerlere sürünür.
0: İlmi yani. Siyaset yapamaz mıydı hocam?
1: Bu o dönem için çünkü imaj önemli, etrafındakileri nasıl buna inanır, şey yapacak, kani olacak bir daha. Böyle güçlü bir hükümdar, herkes onu büyük bir gazi olarak tanıyor. İşte şeyden, Mısır'dan ne bileyim işte halifeden Sultan Unvanı almışsın ve şimdi Timur'un emrinin altına giren, Timur'a ram olan bir basit bir bey gibi. Timur çünkü öyle, sen basit bir beysin. Yani eski İlhanlı hakimiyeti altında, Selçukluların idaresi altında küçük bir beyliktin. Hatta böyle önemi olmayan bir konumdasınız. İşte siz zaten aile olarak da ne ediyor belirsiz bir ailedensiniz. Ben işte şeyden geliyorum, Cengiz'in sülaleden gelen böyle bir efendim temele sahip olan bir insanım. Dolayısıyla Cengiz'i gelenek uyarınca senin bana tabi olman lazım. Yani iki hükümdar arasında böyle Cengiz ve İlhanlı, ya Selçuklu daha doğrusu, İlhanlı Selçuklu mirasının efendim temsilci sıfatıyla bir çekişme de var aslında bakıldığında. O yüzden şöyle bir şey var, ikisinde düşünceleri öyle. Hani böyle derler ya, yüz derviş hani bir kilime sığar da efendim bir koca bir cihana iki hükümdar sığmaz. Çünkü aynı hükümranlık hisleriyle hareket eden iki tane, ikisi aynı seviyede gören birbirlerini Yıldırım Bayezid en azından karakter olarak böyle bir yapıya haiz. Bunun emri altına girmiş olması kendi hükümranlığını açısından halel getiren bir durum ve bunu izah edemez. O yüzden şey var. Hatta ilginç olan şey, bu Kosineçkin'in eserinde buna dair bir şey var. Yani bunu anlattığı Ali Paşa'ya söylüyor. Diyor ki yani biz şimdi bu şekilde diyor, eğer onun şeylerin tekliflerini kabul eder, onun emrine girersek kimsenin yüzüne bakamayız diyor. Ama diyor haysiyetimiz gereği bir devlet olarak duruşumuzu sergiler, onunla savaşırız, bu yolda ölürüz. Bu bize şans şöhret kazandırır diyor. Yani ben bunun dışında başka bir şey düşünemem diyor. Ki yani o dönem için bakıldığında iki hükümdar arasındaki durum bu. Yani geri çekilme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı ve buna yönelik hareketleri var. Onu anlıyoruz ve zaten de netice itibariyle savaş çok kritik bir savaş aslında. Evet, Timur'un kendine has ordu sistemi güçlü görünüyor ama Bayezid'in de kendisi içerisinde, o Osmanlı ordu sistemi içerisinde piyadeye dayalı yeni bir sistemin uygulanışı söz konusu. Fakat orada Ankara Savaşı talihsiz bir savaş normalde. Nihayetinde bu savaşın karakteri her zaman değişebilir. Yıldırım Bayezid de kazanabilirdi ama şans Timur'a güldü çünkü daha iyi bir yer tuttu. Hı. Yıldırım Bayezid onun etrafında biraz dolaştı. Yani yoruldu asker. Dolayısıyla da karşı karşıya gelindiği zaman da yorgun askere karşı dinlenmiş bir asker. Bir de güneş aldıkları mevki de çok böyle problemli. avantaj Timur'un tarafına geçti birdenbire.

0: Mesele bu yani aslında. Ve savaştan korkarak kaçma diye bir durum olmadı Yıldırım evet. Bayezid için.
1: Ben şunu demeye çalıştım aslında. Tabii ki kaçmasın, tabii ki liderlik özelliklerini korusun. Sonuçta Müslüman bir devletin lideri bir cenahı temsil ediyor Yıldırım Beyazıt'ta. Ama hani biraz da şahsi meseleye dönüşmüş gibi, kişisel hırsa dönüşmüş gibi. Hani günümüz siyasetinde de alınan kararlarda ya bu ötelenemez miydi ya da işte başka bir şekilde tavır sergilenemez miydi tarzında bazı konularda değerlendirmeler yapılıyor yani. Hani yönünü başka bir tarafa çeviremez miydi ya da işte bu çarpışmayı daha sonraki evrede gerçekleştiremezler miydi? Sonuç itibariyle biraz da sanki dinleyiciler olarak duygusal yaklaşıyoruz.
0: Evet ama öyle değil durum. Çünkü eğer Timur'un dediklerini teklifini kabul etse o zaman Anadolu beyliklerine tekrar eski beyleri başa geçirecek. Karamanoğullarını tekrar ortaya çıkacak.
1: Beklecek,
0: dağılacak yani. Anadolu'da hiçbir hükmün kalmayacak. Kimse kim tanır ki seni yani. Dolayısıyla zaten Karaman problemi çok ön planda. Karamanlar ikide bir Osmanlıların işte batıyla efendim şeyler çarpışmaları sırasında
1: arkadan geliyor.
0: Evet, arkadan Osmanlı topraklarına onların bir Beyşehir civarındaki bir ihtilaflı alan var. Hemen oraya gidip orayı ele geçiriyorlar. Sürekli hatta Fatih dönemine kadar ortadan kaldırana kadar hep bu mücadele devam edecek Karamanoğulları'yla. Yani artık bir hükmünüz kalmaz yani. O bakımdan mıyım? Üstelik de kendinize doğrudan doğruya bağlı olanlar var. Bir de Rumeli yakasında durum sarsılır. Uçbeyleri var, güçlü uçbeyleri. Devlet merkezi bir yapıyı henüz tam olarak oturtabilmiş de değil. Çünkü uçbeyleri kendi başlarına hareket edebilecek bir pozisyon içindeler. O yüzden onlar nezdinde de yani imajı ciddi manada sarsılabilir. Ve bu yolu tercih etmesi tabii ki o dönemin şartları muvaciyesinde yani bir mecburiyet olduğuna ben şahsen inanıyorum. Tabii herkes farklı düşünebilir.
1: 1402 yılında Ankara Savaşı'nda bu iki lider karşı karşıya geliyor. Siz biraz önce bu savaşa ufak ufak temas ettiniz. Burada göğüs göğüse cenk ettiler mi? Karşı karşıya geldiler mi? Yoksa
0: yok. Timur'un asker yani Timur kendisi zaten geri planda. Hiçbir zaman sultanlar elinde kılıç olarak ön plana atılmazlar, böyle bir şey yok. Çünkü onların savaş meydanında başına gelebilecek olan herhangi bir kötü durum ordunun dağılmasına yol açar. O yüzden etrafında genellikle muhafız birliği bulunur ve o idare eder. Yoksa orduları kim idare edecek? O dönemin hükümdarları genellikle orduyu idare ederler ve belli bir yerde dururlar. Yüksek bir tepede ve kurmaylarla beraber şeyin sağ sol orta kolları idare ederler. O yüzden geri planda kaldı. Fakat şeyler dağılınca sağ sol kollar kendi bulunduğu bölüme doğru yönelik olarak bir hücum gerçekleşti ve orada işte Yıldırım Bayezid çarpışarak o çemberi yarmaya çalıştı. Yani son anda atı ayağı yıkılarak yakalandı. Yoksa çember yarıp çıkma imkanı vardı. Çünkü etrafındakiler çember yarıp çıktılar. Ama o çıkamadı. Yani çarpışarak, sonuna kadar çarpışarak hiçbir zaman ayrılmadı yani.
1: Ben şöyle dinlemiştim. O zaman dinlediğim şey yanlış. Yıldırım denilmesinin sebebi Beyazıt'ta çok süratli bir kişiydi. Evet. Ankara'ya Timur'un hesap ettiği sürenin ötesinde çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Hatta Timur ve ordusu onun bu denli hızlı ulaşmasına şaşırıyor. Beyazıt erken gittiği için erken davransa Timur'un ordusunu alt edebilecek ama biraz da işi şahsiyetleştiriyor. Sen bana mektuplarda şöyle dedin, varsın böyle dedin, ben senin kellerini kendim alacağım.
0: Şimdi o da bir görüş. Bakıldığında aslında Timur Ankara'ya kadar gelmiş. Yani Ankara'ya civarına gelene kadar nereden geliyor? Erzincan bölgesinden düşünün. İşte Sivas, oradan Ankara'ya geliyor. Yani Yıldırım Bayezid şeyde yani Bursa deyin, Edirne'de deyin, değil mi? Da girişini duymuş. Yani dolayısıyla da aslında geç kalmış vaziyette anlaşıldığı kadarıyla. Niye bekledi? Neden böyle davrandı? Orada bir soru işareti var. Fakat o soru işaretine açıklayan bir husus var. O da bir Memlük kaynağında var. Ama doğru yanlışını bilemiyoruz. O Memlük kaynağının bir yorumu var. O diyor ki Timur Bayezid'le anlaşma yolunda, hani onun daha hükümranlığını bu manada tanıma yolunda Bayezid oyaladı. Bayezid ondan gelecek haberi bekledi, onun için geç kaldı diyor. Bu da değişik, ilginç bir görüş yani. Doğru da olabilir.
1: Ne konuda oyaladı, ben orayı anlamadım.
0: Bayezid Al-Dahdi bir anlaşma geldi, anlaşma yaptı. Ondan o yani herhangi bir taleplerde bulunmayacağına dair ikisinin de anlaşabileceği bir çerçeve içerisinde bir zemin oluşturmak için bir teklifte bulundu. O yüzden Bayezid o bekleyerek, onu beklediği için, haberi beklediği için de geç kaldı diyor. O sırada buna istifade eden Timur ordularını daha rahat bir toplayarak Ankara istikametine doğru hareket etti. Yani o Memlük kaynağın dediği şey bu.
1: Ama net bir şekilde doğrudur diyemiyorsunuz. Böyle bir kaynak var ama.
0: Ama bilgi var yani, böyle bir bilgi var. Yani
1: peki geç kaldığına dair. Bu savaşın sonunda Yıldırım esir düşüyor ama, değil mi?
0: Evet, tabii. Yakalanıyor. Oğlu Mustafa işte var. Musa oğullarından bazıları da esir düşüyor. Hatta Timur oğullarını götürecek. Semerkant'a götürecek. Ama Yıldırım Bayezid malum esir alınacak, zincirlenecek vaziyette. İkisi arasındaki bu tarihlere konu olan bir takım diyaloglar var. Bu diyaloglarla alakalı tabii bunlar biraz güvenilir mi güvenilmez mi ayrı bir konu ama tabii bazı hoş anekdotlar. Timur'un mağlup olan hükümdarı ezmek istemediği, onun yine şanına hürmet ettiğine yönelik bilgiler var. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi Bayezid'in haremini tuttuğu için güya onunla içki sunması için çağırmış içeriye. Bayezid'in çok sinirlenmiş hikayeleri var malum biliyorsunuz. Bununla yönelik bir takım hikayeler var buna yönelik olarak. Fakat tabii onda şuna bakmak lazım. Timurlarda kadının tabii önemli bir yeri var. Dolayısıyla kadın cemiyette zaten bulunabiliyor. Ve bu gibi konularda hükümdarın yanında. Aynı durum belki Yıldırım Bayezid'den de istemiş olabilir ama Osmanlı gereğinde bu yok. Bu olmadığı için de
1: yani Yıldırım'ın hanımları olabilir. Hizmet etsin mi diyor haremi?
0: Hizmet etmek değil yani aynı yerde ziyafet sorusu onları da çağırıyor. Çünkü kendi hanımı da orada. Dolayısıyla da ondan mütevit olarak Yıldırım Bayezid'e çok sinirleniyor. Ve tabii aralarında böyle bir husumet beliriyor. Yani orada bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Kaynaklar bunu yazıyorlar hakaret etti, çağırdı falan gibi ama Timurlu kaynaklarından zaten Timurlu adeti böyle yani. O bakımdan onlarda böyle bir kaç göç yok. Bu manada bir bilgi söz konusudur diye söyleniyor.
1: Peki Timur Yıldırım'a liderlik dersi tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor mu? Sen bana ağza alınmayacak şeyler yazıyordun.
0: Onlar bizim söyleniyor. Böyle oldu. Ben bak böyle yaptım falan gibi. Ne derecedir? Tabii ikisi arasındaki bu manada bir muhasebe olmuştur. Ama ne konuştular?
1: Oradakiler bilir diyorsunuz hocam.
0: Bilemeyiz yani. Bilemeyiz.
1: Bir de özellikle Yıldırım Bayezid'le Timur arasındaki bu çarpışma konuşulduğunda Timur'a Yıldırım'ın esir düştüğü zaten konuştuk. Akabinde bir yüzüğü vardı. Olası bir esir düşme halinde o yüzüğün içerisinde zehir vardı ve o zehirle intihar etti tarzında rivayetler de var.
0: Çok var. Evet öyle rivayetlerken intihar ettiğine yönelik rivayetler var. Bizim kaynaklarda var. Onun bizim Osmanlı kaynakları demin sözlerimizin başına bahsettiğimiz üzere çok tiz nefsti. Yani çok aceleciydi. Çok mağrur bir sultandı. Bu mağrur olması sebebiyle yenilgiyi hazmedemedi. Kadınları hanımını falan böyle getirmesi karşısında çok büyük bir yerse düştü ve kendisini zehirleyerek intihar etti falan. Bu ne derece doğru intihar meselesi, o konuda da bir istifam var. Ama o mağrur olması sebebiyle ona doğru bir üzüntü yaşamış olması mümkün. Ama bu üzüntüyle beraber kendisini helak edebilecek bir cesaret yapabilir mi? Çünkü malum biliyorsunuz İslamiyet'te böyle intihar meselesi kendini öldüm böyle bir şey söz konusu değil yani. Büyük bir günah olarak kabul edilir. Zaten yani hükümdarların esir düşmesi alışılmış bir şey. Daha önce de örnekleri var. Ben intihar meselesi hakkında çok ciddi bir zihnimde istifam var. Bütün bunları düşündüğümde. Bir de niye yüzükle zehir taşısın yani? Anlamsız bir şey. Ne yüzüğü olsun zehir taşısın içerisinde. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Bu da manasız geliyor bana. Bu tamamen senaryo, bana göre uydurma bir senaryo gibi geliyor. O dönemdeki karakterlerin işi biraz böyle ajite etmek için, yani biraz da romantik hava katmak için efendim bir takım ifadeleri gibi ben şahsen düşünüyorum.
1: Bir de Yıldırım'ın daha ağza alınmayacak şeyleri mektuplarda söylediğini siz ifade ettiniz. Bence Yıldırım Beyazıt kaybedeceğini aklının köşesinden bile geçirmedi oraya giderken.
0: Yani tabii şimdi
1: kim
0: şöyle,
1: kaybedecek?
0: Hayır, savaş.

0: Savaşa gider ki yani kaybedeceği savaşı.
1: Savaşın tabiatı, hayır. Savaşın tabiatı değişkendir. Gerektiği kadar askeri zaten Yıldırım Bayezid'in etrafında var. Ve Timur'un da çok kuvvetli bir ordusu olduğu çok açık. Bir hesaplaşma yapma vakti geliyor ama burada asker sayısının bu meydan savaşlarında rolü bana göre çok fazla olmaz. Hmm. Orada taktikler, bulunduğunuz yerin efendim avantajı devreye girebilir. En ufak bir bozgunluk koca orduların küçük ordular karşısındaki mağlubiyetini ortaya koymuş. Tarih bunun çok örnekleriyle dolu. O yüzden ya bu mücadeleden kaçmadı ve mağlup olup olmak, demin Kosineski'den bir alıntı yaparak bahsettim. Evet, hükümdarlar mağlup da olur. Gayet de gelir. Çünkü bakın Yıldırım Bayezid yaptığı daha önceki mücadelenin hepsini kazanamadı mesela. Kadı Burhanettin'in karşısında Çorum bölgesine mağlubiyete uğradı mesela. İki tane Osmanlı kuvvetlerinin mağlubiyeti var ordusunun.
0: Ufak çaplı bir savaş mıydı?
1: Yani kendi ordusuyla beraber Kadı Burhanettin'le karşı karşıya geldiler. Ufak veya daha geniş çaplı. Orada mağlubiyeti uğradı. İki
0: defa mağlubiyeti uğradı. Yok, hep 1396 ile 1402 konuşulur ya, onun dışında da var o zaman çarpışmaları. Tabii kendisinin var. De katıldı.
1: Tabii var. Şeyde işte bu Çorumlu civarında, Çorum, bugün Çorum bölgesinde Kadı Burhanettin karşısında çok amansız düşman Osmanlıların. Timur'a karşı da böyle bir düşman bir durumda Kadı Burhanettin. Çok enteresan bir insan. Sivas bölgesi, Amasya bölgesine hakim. Orada bir beylik kurdu kendi adıyla. Çok ilginç bir tip ve kuvvetli ve mesela onun karşısında başarıya ulaşamadı. Dolayısıyla yani buna alışık hükümdarlar. Gayet de görürsün, mağlup olursun. O yüzden buna çok üzülecek bir taraf aslında hissetmemeleri gerektiğini ben şahsen tasavvur ediyorum. Oradaki durum başka bir şey. Herhalde yani bir hastalığı da olabilir bir manada. Başka bir zehirlenme meselesi olabilir bir taraftan. O da yani karşı tarafın da bir böyle bir tedbir olabilir.
0: Ama ordunun büyüklüğünden ziyade taktiksel anlamdaki tabii. Hususlar biraz daha bir tarafı öne geçiriyor ve savaşlar bu şekilde kazanılıyor meydan savaşlarında.
1: Evet tabii yani şimdi Nibolu Savaşı'nı düşünün. Nibolu'da Osmanlı ordusu, Haçlı ordusu çok daha kalabalıktı. Örnekleri çok var yani. Netice olarak çok düzensiz bir ordu olduğu için Nibolu'da Yıldırım Bayezid Haçlıları rahatlıkla efendim bertaraf etti. Neredeyse herkes darmadağın etti Haçlıları çok kısa bir süre içerisinde. Yani bunlar çok rastlanan şeyler. Yani dikkat mesela Osmanlı büyük Osmanlı orduları da daha sonraki bu büyük harpler zamanında 18-17. Sonlarında taktik hatalar yüzünden mağlubiyete uğradı küçük ordular, küçük Avrupa orduları karşısında. Bunların çok örnekleri var.
0: Şimdi hocam Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Beyazıt ama siz Orhan'dan itibaren işte 1. Murat'tan itibaren bazı notlara da teşkilatlanma açısından değindiniz. Ama Yıldırım Beyazıt döneminde de bir İstanbul hayali vardı. Tabii, tıpkı öncesinde olduğu gibi. Yani iyi yol kat etmişti Osmanlı Birliği, Osmanlı Devleti. Ama bir savaşta kayıp var, kaybediş var ve akabinde de hemen dağılma tehlikesi geçirdiğini de görüyoruz. Bu kadar devletlerin ilerlemesi ya da devletlerin tarih sahnesinden silinmesi pamuk ipliğine mi bağlı yoksa 1402'deki kaybediş başka bir kaybediş miydi?
1: Şöyle şimdi 1402'deki mağlubiyetin ardından bir kere Osmanlıların uzun yıllardan beri yani mücadele ederek kurmuş oldukları birlik parçalanıyor. Hani bu yeniden bir konfedere yapı ama bu defa tamamen dağılan bir yapı var. Merkezi sistem dağılıyor. Yıldırım Bayezid'in kurmayı düşündüğü o tırnak içerisindeki bazı tarihçiler buna imparatorluk denemesi diyorlar. Bu düşünceler tamamen ortadan kalkıyor. Bu manada. Dolayısıyla da Osmanlılar küçük bir beyliğe dönüşüyorlar. Yani Timur amacı zaten bu. Yani Osmanlı beyliğinin ilk dönemlerdeki statikoyu yeniden muhafaza etmek. Tıpkı ilanlara bağlı olan İşte beylikler gibi o hale getirmek anlatılıyor. Onlar parçalık bir yapı olsun ama benim yüksek hükümranlığımı tanısın. Mesele bu. Dolayısıyla da Osmanlı beyliğini bu hale getiriyor ve Yıldırım Bayezid'in oğullarının her birine de kendi bulundukları bölgelere hakim olduklarına dair bir takım belgeler veriyor. Menşur dediğimiz belgeler veriyor. Emir Süleyman işte şeye gidiyor. Bursa'daki evrakı alıyor. Edirne'ye gidiyor. Orada Rumeli yakasına hakim oluyor. İşte Mehmet Amasya'da mesela, değil mi? Amasya'da. Diğer İsa Çelebi var. O bir ara Bursa'ya hakim oldu. Bir ara Bursa'yı başkasına verdi. Yani oradaki temel yapı birleşmeyi önlemek ve bu konfedere bir yapıyı daha önce İlhanlı hakimiyetindeki Anadolu'daki parçalanmış

0: efendim statikoyu yeniden ihya etmek. Timur'un amacı bu, başka bir şey yok yani. Ve o halde bırakıp geri dönüyor. Ama bu Osmanlı tarihi açısından çok önemli. Çok büyük bir darbe vurdu ve travmatik etkisi var. Bilahare daha sonraki dönemlerde Osmanlılar bu travmayı hiçbir zaman unutmayacaklar. Ve işte ona yönelik olan hanedanı güçlendirmek ve toprakların parçalanmasını önlemek için yani sonuna kadar mücadele edebilecekleri bir yeni anlayışa geliştireceklerdi. Yani demek istediğim şey, işte 2. Bayezid dönemini mesela düşünün. Cem Sultan ve Bayezid arasındaki problemler imparatorluğun, daha sonra devletin parçalanmasına yönelik bir takım efendim teklifler var. Asla böyle bir şeye kabul etmeyecek. Kimse kabul etmeyecek bunu. O biraz bu travmanın etkileri. Ve ikinci önemli problem de hanedanın mensupları arasında işte bu kardeş katli dediğimiz konuyu ön plana çıkarmaları zaman içerisinde. Buna meşruiyet kazandırmaları.
1: Fatih döneminde.
0: Bunun da sebebi işte bu karışık durum.
1: O Fetret devrindeki yaşananlar.
0: Yaşanan büyük problemler. Çünkü her taraf hercümerç oldu. Netice itibariyle 1402'den 1413'te Çelebi Mehmet'in durumu hakim olmasına kadar çok ciddi badireler yaşandı.
1: Daha önce Osmanlı'da bu tarz böyle karışıklık yaşanmamıştı. Yok, bu taht varisleri arasında değil mi?
0: Yok, bu bambaşka bir şey. Yok tabii, yaşanmadı. Böyle bir şey yok. Genelde işte Orhan Bey'in hükümranlığını kardeşleri kabul etti. Efendim 1. Murad'ın keza zaten Süleyman Paşa vardı. Daha önce vefat ettiği için kazayen güçlü bir bey olarak hanedan başına geçti. Bir problem olmadı ama o da oğlu Savcı Bey'le problem yaşadı. Ayrı konu, onu bertaraf etti vesaire. Ondan sonra Yıldırım Bayezid tahtaya çıktığı zaman Yakup Çelebi'yi efendim çağırtarak onu ortadan kaldırmak suretiyle güçlü bir şekilde tahtını elde etti. Mesele bu yani. Ama şey zamanında, Fetret döneminde bütün kardeşler birbirlerine düştüler. Yani bir tarafta Mehmet, İsa Çelebi, Emir şeyde özellikle Rumeli'de en güçlü olarak Emir Süleyman.
1: İbre bir ara ona dönüyor gibiydi.
0: Tabii ona döndü. 1410'a kadar çok güçlü Emir Süleyman. Sonra işte şeyle çabuk, Musa, İsa Çelebi daha önce bertaraf ettiler. Musa Çelebi Emir Süleyman'ı bertaraf etti. Mehmet de Musa'yı bertaraf etti. Yani düşünebiliyor musunuz kombinasyonları ve problemleri? Ve bu arada yaşanan çok büyük sıkıntılar var. Tekrar eski beyler ihya oldular. Timur onlara tekrar, Saruhan, Aydın, Menteşe, hepsi yeniden ortaya çıktı. Anadolu'daki birliği tamamen parçalandı. Çelebi Mehmet gitti, onlardan ittifaklar yaptı vesaire. Birçok problem ortaya çıktı. Yani o yapı, oluşturulan Yıldırım Bayezid'in oluşturduğu yapı yerle bir oldu adeta. Merkezi devlet diye bir şey kalmadı ortada.
1: Burada kardeşler birlik olsa, bir olsaydı bunun üstesinden daha hızlı gelemezler miydi acaba?
0: Bir olmaları mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü hiç kimse kimsenin hükümranlığını kabul edecek gibi gözükmüyor bir manada.
1: O öncesindeki gibi yani, olmadı yani.
0: Evet, öyle bir anlayış yani, yok.
1: Herkes, Orhan için anlattınız ya, 1. Evet, Murat için anlattınız.
0: Evet, ama o dönemden artık sıyrılmış bir devlet var. O dönemde küçük bir beylik netice olarak. Konfedere bir zihniyet içerisinde oğulların her biri bir yerde hakim. Bir ulu bey var. Yani herkes ona ittiba etmiş vaziyette. Başlangıçta Emir Süleyman için de geçerli olan bir konu ama her birinin kendine ait bir takım efendim şeyleri var. Yani planları var. Her biri babalarının yerine devleti toparlamak için hakim olma peşinde koşuyorlar. Musa Çelebi müthiş bir şey insan. Yani geldi Rumeli yakasına hakim oldu. Çok müteşerri. Yani hem de Musa Çelebi mesela çok iyi yetişmiş. Orada bir şeyin İbn Cezeri var mesela. Cezeri'nin anlatımı var. Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da gelen bir Arap alim. Çok meşhur bir alimdir. O geldi, Yıldırım Bayezid hizmetine girdi. O diyor ki işte bana diyor Yıldırım Bayezid oğullarını diyor eğitimim benim nezaretime verdi. 3 tane oğlu çok yanımda yetişti, çok iyi Arapça biliyorlar. Hatta benim oğullarımdan bile daha iyi Arapça konuşmaya başladılar diyor. Özellikle Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi'yi söylüyor mesela. Yani Musa Çelebi çok iyi yetişmiş bir insan oldu. Anlaşılıyor Musa Çelebi'nin.
1: Öyle burada Çelebi Mehmet'in hepsini son anda bertaraf edip devletin ikinci kurucusu, ikinci banisi olarak tarihte geçmesi ve Osmanlı'nın artık daha da topraklarını genişletmesini sonraki evrede takip ediyoruz. Çelebi Mehmet değil de işte Emir Süleyman ya da Musa gelseydi farklı bir fotoğraf olurdu diyeceğimiz kadar değerli işler yapmış diğerleri de anladığım kadarıyla.
0: Tabii öyle yani, şimdi belki ya
1: birbirinden insan ayırt edemiyor.
0: Edemez. Çelebi Mehmet bertaraf olmuş olsaydı, Musa Çelebi başa geçmiş olsaydı belki yine, çünkü Musa Çelebi çok babasına benziyordu yani karakter itibariyle. Sert bir insandı. Ama işte o sertlik biraz onun mağlubiyetine yol açtı. Çünkü uç beylerine karşı olan tavırları var. Uç beyleri son anda şey değişir, saf değiştirip Mehmet'in tarafına geçtiler. Geçince de artık bir Musa Çelebi'nin yanında kimse kalmayınca

0: o yapılan savaşta hayatını kaybedecektir sonra. Yani şey o, ama kim olsa muhtemelen Çelebi Mehmet gibi ancak problemler olacak. Bak Çelebi Mehmet çok önemli bir strateji takip etti. İlginç bir şekilde. Onun da hakkını teslim etmek lazım.
1: Ne yaptı hocam?
0: Yaptığı şey kendi gücünü ikame edebilmek amacıyla zaman zaman Anadolu Beylerle ittifak yaptı. Karamanoğulları'yla. Hatta mesela Cüneyt Bey var, meşhur şeyde Aydın Bey'i, onunla. Zaman zaman onlara karşı hareket etti. Bizans'ta zaman zaman efendim ittifak halinde hareket etti. Yani kendini yola çıkarabilecek bütün enstrümanları siyaseten kullanmaya çalıştı. Ve akıllıca bir politikayla yavaş yavaş hepsine başararak adım adım devleti birleştirebilecek bir konumu kazandı. Yani o bakımdan da ilginç bir şey, yani hükümdar.
1: Bu saydığımız hükümdarlarda, bu saydığımız varisler içerisinde Timur'un tercih ettiği, daha yok, çok öne çıkarttığı biri var mıydı?
0: Hayır. Timur'un öyle bir niyeti yok zaten. Timur'un niyeti bütün kardeşler bulundukları yerler daha kim olsunlar, yeter ki bana bağlı olsunlar.
1: Bölük pörçük olsunlar, bölük daha kolay yönetilir.
0: Birbirlerinin şeyine hareket etmesinler. Mesela Timuroğlu Şahruh, ondan sonra Çelebi Mehmet mesela kardeşlerini bertaraf ortadan kaldırınca tehdit etti şeyi, Çelebi Mehmet'i. İkinci Murat keza çok korktu gene şeyden, Şahruh'tan. O tehdit ediyordu. İşte Anadolu beylerini böyle yapma, şöyle yap falan. Bunlara bayağı ciddi manada tehditleri var. Niye böyle hareket ettin? Niye kardeşlerini bertaraf ettin? Vesaire gibi. O yüzden Timurlu korkusu asıl Fethet döneminden sonraki süreçte çok etkili oldu. İkinci Murat mesela o tahta çıktığından hemen sonra galiba 430'lar civarında Şahruh Timur'un oğlu şeye kadar, Doğu Anadolu'ya kadar geldi ve II. Murat onun hakimiyetini kaftanını giyerek sessizce kabul etti. Ama çünkü şartlar Yıldırım Bayezid'in dönemindeki şartlar gibi değildi. Yani ikisinin arasındaki fark bu. II. Murat dönemindeki şartlar başka, Yıldırım Bayezid dönemindeki şartlar başka. Yıldırım Bayezid'in kabullenemediğini o torunu kabullendi.
1: II. Murat.
0: Ama Şahruh bir Timur değildi tabii yani. Onu da nazar itibar almak lazım.
1: II. Murat'ın oğlu Fatih de bambaşkaydı. Hepsinin karakteri yani, tabii, de boğası da.
0: O dönemin şartlarını hani iyi değerlendirmek lazım, siyasi şartlarını. Tek bir zaviyeden bakarsak hani doğru bir neticeye ulaşamayabiliriz. O yüzden bütün alternatifleri nazar itibar almak lazım bu çerçevede.
1: Peki Timur nasıl bir komutandı hocam? Yani burada Yıldırım'ın mağlup olması, yakalanması Timur'un da başarılı bir komutan olduğunu gösteriyor
0: yani
1: mu?
0: Yani Timur zaten bunu ispatlamış bir kumandan. Yani tırnaklarıyla kazıyarak bir imparatorluk kurdu, devlet kurdu Timur. Kolay değil. Netice olarak işte Barlas mensup, yani pek şey olmayan, Cengiz sülalesinden hani pek bağı olmayan birisi. Önemli olan Cengiz sülalesinin çünkü devam edilmesi gerekiyor ve Timur da bu mücadeleden çıkarak yanına da işte bir Cengiz sülaleden gelen birisine kukla bir şekilde hükümdar gibi göstermek suretiyle hep o şekilde davrandı. Yani Cengiz'i gerekten geldi ama Cengiz'in bizatihi ailenin varisi olarak kendisine göstermedi. O yüzden Timurlu tarihçileri onun yerine Timur için bir ünvan bulmak zorunda kaldılar ki çok iyi bir ünvan buldular. Bu gerekten ona sahip kıran dediler. Sahip kıran demek bir büyük imparator anlamına geliyor.
1: Savaş kaybetmemiş mi demek?
0: Kaybetmemiş ve büyük imparator. Gerçekten de yaptığı mücadelede herhangi bir kaybı yok. Daha sonraki dönemde.
1: Osmanlı'da baktığımız böyle sahip kıran diyeceğimiz kişi var.
0: Şimdi Osmanlılar da Timurlardan bunu ödünç aldılar ve Osmanlılar bütün kendi sultanlar için de sahip kıranlığı kullandılar.
1: Hepsini?
0: Kullandılar. Mesela Bayezid için kullandılar dönemin tarihçileri. Bayezid için, ikinci Bayezid için. Selim için var mesela. Kanun için var. Hatta bir tartışma oldu daha sonra sahip kıranlık üzerine. Ben bir yazı yazmıştım bununla ilgili.
1: Yavuz için yazdınız herhalde.
0: Yavuz için yazmıştım. Yavuz'un üzerinde bir sahip kıranlık şeyi var. Yani hiç savaş kaybetmeyen büyük hükümdar. Niye? Çünkü o sahip kıran yıldızların talihi ve bahşettiği bir hükümdar. Yenilmeyen hükümdar. Mesela Gelibolu Mustafa Ali öyle söylüyor. 16. sonlarında yazdı. Sahip kıranlık ne demek? Hiçbir savaşta yenilmeyen bir büyük dünya hakimi olan bir insan. Kim? Örnek veriyor. Cengiz diyor, Timur diyor mesela. Onun üzerine Osmanlı'dan kim olabilir? Sessiz kalıyor. Ama en yakın aday Yavuz Sultan Selim. Ama diyorlar itiraz ediyorlar. Ama Yavuz Sultan Selim diyorlar babasına mağlup oldu. nasıl yenilmez? Diyor, o da diyor ki evet ama

0: O şeyde diyor, şesalik zamanı diyor.
1: O sayılmaz.
0: Hükümdar zamanında değildi diyorlar mesela. Böyle tartışmalar olmuş yani 16. yüzyılın ikinci yarısında.
1: Hocam bir zaman tüneli olsa, biraz romantik işe baksak, bence Tibur ve Cengiz Han karşısında onları alt edebilecek hangi Osmanlı Sultan deseniz, ben Yavuz Sultan Selim'i bir adım öne koyarım.
0: Vallahi öyle bir şeye karşılaştırma yapamayız.
1: Yapamıyoruz işte, ama biraz şey romantikleştirsek.
0: Tabii şartlar çok değişik, dönem şartları itibariyle bakıldığında. Yani yalnız şu var, Osmanlılar dönemin son savaş teknolojilerini kullanan bir yapıya ait. Kapalı değil, çok açık oldular. Ve özellikle Sultan Mehmet döneminden itibaren bir hesaplaşma yaptılar. Sultan Fatih Sultan Mehmet mesela Uzun Hasan, Utukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ı mağlubiyete uğrattı. Çok önemli bir şey, çünkü Uzun Hasan da Timur'un varisi gibi davranıyordu. Aynı onu pozisyonu takip ediyordu.
1: Diye.
0: Ve Sultan Mehmet onu Utukbeli'nde mağlup ederek bir ölçüde bu travmayı bitirdi. Timur travmasını bir ölçüde zihinlerden adeta silmiş oldu. Yani ondan sonra daha rahat. Hatta mesela Safaviler, Şah İsmail de bir ölçüde ortaya çıktığı zaman aynı davayı Osmanlılar hep hatırlatıyordu. Hep Ankara Savaşı'nı hatırlatıyorlar. Hatta Babürler mesela, onlar Timur Ahvadı'ndan malum. Onlar da Osmanlılar olan bu, gerçi coğrafyalar çok uzak ama üstünlük iddialarında hep bunu hatırlatıyorlardı. Yani Timur'un üstünlüğünü hatırlatıyorlar.
1: Hocam bitireceğiz ama yine böyle magazinsel bir sorum var. Gerçi ben bunun cevabını sizden daha önce dinlemiştim ama evvel zaman içinde izleyicileri de duysun istiyorum. Şöyle bir rivayet ve şöyle bir anlatı da duymuştum. Yıllar yıllar sonra 4. Murat Beyazıt'ın sandukasını tekmeleyip senin yüzünden az daha yıkılıyorduk gibi bir şey demiş midir? Var mıdır böyle bir şey belgede ya da bir anekdot, bir anlatım?
0: Vallahi böyle rivayetler var ama bu rivayetin gerçek olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Yani bu manada. Ama bu kabili rivayetler çıkmış. Bu biraz belki hani 4. Murad'ın kendi efendim o malum karakteri dolayısıyla ona yapıştırmış olan bir sıfat gibi olabilir. Tahammülsüz bir insan olarak. Ama bunu ispatlayacak o döneme ait olan bir bilgi olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Çok ilgi çekici bir konu bence. Özellikle Timur'un başlı başına ilgi çekici olması ayrı bir şey. Yıldırım Beyazıt'ın ona yazdığı mektuplar ve sonunda da bir kaybetiş. İlginç, insanın bir yanı da ah diyor yani, keşke sonu böyle olmasaydı.
0: Ya şimdi şöyle bir kanaat var. Bu enteresan. Bizim Osmanlı tarihçileri işte efendim Yıldırım Bayezid'çi, işte malum bugün Özbekistan'da da Timur kültü var. Ama Osmanlı şey içerisinde, yani Türkiye'de akademisyenler camiasında da yine Timur'a karşı çok bir alaka söz konusu. Bu biraz Cumhuriyet döneminden itibaren başlayan süreçte de Timur'u ön plana çıkarma anlayışları çok yaygın oldu. Buna gerek yok yani. Nihayetinde ikisi de büyük bir hükümdar. Bunlar bir güç yarışı içine girirler. Netice olarak da kazanan Timur oldu. Mesele bu.
1: Evet, çok haklısınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli anlattıklarınız. Sağolunuz hocam. Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Profesör Doktor Feridun Emecan bizlerle birlikteydi ve Yıldırım Beyazıt Han'ı konuştuk. Yaptığı savaşları, 1402 yılında Ankara Savaşı'nı nasıl kaybettiğini ve Timur'un nasıl kazandığını detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13.

0: Aklı 21, Bolu 23, Karabük, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 30, Erzincan 28, Van 23, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin ve Siirt 32, Şanlıurfa 35 ve Diyarbakır 34 derece.
1: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak. Arabanı arabamla takoma,
3: değerinde cinsat. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Hangi krediye girin?

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabam.com'a değerinde drink sat.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

0: yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APRT'de.
10: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Kaset mi kaldı oğlum artık? Ha?
2: Ben sevdim şimdi ben seni.
3: Tamam abi, Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
0: Müzikal dram türündeki yerli yapım Tek Başına vizyonda. Aziz Alaca'nın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
4: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
5: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adamı onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdi dedik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: ediyorsun sen, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözümüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
12: Üstelik geliyor.
13: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
5: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
14: Şu güzel yüzümün haline baksana.
15: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
5: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Bu deli mi bu?
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
11: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
12: Bu ıslatır ha. Tadı yok.
13: Terminator yapacağım, Terminator. Hey!

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
0: Gary! Get them out of my office now.
2: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
3: Exhibit A.
4: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
1: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
5: Love the shirt.
2: It's silk.
5: Of course it is.
2: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
2: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range 300. Wait, 275.
9: Make your mind up.
8: 250. Ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
10: Show me what you got.
2: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
11: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
4: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
12: Türkler orada sıkışıp kaldı.
13: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsema Thomas. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Take a deep breath. One foot in front of the other.
2: Flip in.
3: Flip it out.
2: Flip in. Flip out. Get back!
4: Hey, help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Macera türündeki köpek ve

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir. Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
3: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
4: Acme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
5: Şey, lütfen yapma.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
6: Acme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
7: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
5: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
4: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyor.
8: Geri çekilin, geri çekilin.
9: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
10: Ben buraya new modellik işi için geldim.
8: Gördüğümü sandım.
4: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
8: Gördüm, gördüm.
4: Ne gördün, ne gördün?
11: Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
12: Dikkatli ol, çok güçlü.
13: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
12: Cem, konuşsun istiyorum.
14: Ne? Ha, bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
12: Ben Sony'de konuşsun istiyorum.
14: Kuş.
12: Kuş, kuş.
13: Bu adam tırlatmış.
12: Üçüncü dileğimde Bay Titi.
15: Geçmişe gidemezsin.
12: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
14: Orada durun bakalım.
12: O tehlikeli bir çağ.
16: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin.
17: İşte Veliaht Prens'in yeni senfonisi.
18: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
8: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
12: Başardık!
8: Yakalayın!
18: Kim sürüyor?
17: Mingo köpek koşuyor. Atla dört lan.

Yazı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yenilenen sergileriyle ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz günlerde Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Modern müzecilik anlayışına göre tasarlanan müzede arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2000 eser ziyaretçilerle buluşuyor. Ayrıca Paleolitik çağdan Osmanlı'ya uzanan arkeolojik miras, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin kültürel birikimiyle kentin yaşayan kültürel değerleri bir arada sergileniyor. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin şehrin ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyan önemli bir kültür hazinesi olacağını belirten Bakan Ersoy, müzenin tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere en güçlü şekilde anlatılması bakımından önemli bir görev üstleneceğini söyledi. Bölümünde 6 salon ve 51 vitrinde toplam 934 arkeolojik eser sergilendiğini açıklayan Ersoy, Paleolitik çağdan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere, Tunç çağlarından Urartu ve Demir çağına, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir tarihsel kesitin ziyaretçilere sunulduğunu söyledi.

Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'nün sanat hayatındaki 50. yıl özel albümü için Kör Aşık şarkısını seslendirdi. Şarkı haftanın en çok dinlenen çalışmaları arasında.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Altan Efteki mozaik döşemesinin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığını belirten Ersoy, 2026 yılı çalışmalarında ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "Kazılarımız sürüyor," dedi.

Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, Bazilika'nın Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümü ortaya koyduğunu belirtti.

Pompeo Polis Bazilikası'ndaki çalışmalar, yapının Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa kadar geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümün daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını sağlıyor. İlk inşa evresine ilişkin veriler, Erosbaşı, geç antik çağa ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, bazilikanın Pompeo Polis'in kentsel ve dini tarihindeki yerinin anlaşılmasına katkı sunuyor. Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması, mozaik döşemelerinin tamamının belgelenmesi ve korunması hedefleniyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri 2026-2027 sezonunda seçkin bir programla klasik müzik severlerle buluşuyor. 9 Ekim'de Kanadalı piyanist Yanli Seçkin'in açılış konseriyle sezona başlayacak olan İTSO, İstanbullu sanatseverleri bu sezonda Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. İTSO'nun

Yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konserde piyanist Yekbon Sunwo solist olarak sahne alacak.

İstanbul Genç Bale Topluluğu yeni sezonu klasik bale repertuarının en büyük eserlerinden olan La Bayadère'le açıyor. İlk kez 1877 tarihinde sergilenen eser, izleyicisini Hindistan'a doğru bir yolculuğa çıkaracak. Prodüksiyon bu büyük eserin bir gençlik topluluğu tarafından sahneleneceği bir uyarlama. La Bayadère eserini Dafina Danioshka Kukayevska sahneye koyarken rejide Olga Pango var. İlk temsili 23 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda izleyebilirsiniz.

efsane sanatçı Sting'in müzikal kimliğini 30 yılı aşkın süredir şekillendiren usta gitarist Dominic Miller İstanbul'a geliyor. Sting'le kaleme aldığı Shape of My Heart ve La Belle Dame Sans Volga gibi unutulmaz eserlerle popüler müzik tarihine damgasını vuran sanatçı, Jazz Fusion solo repertuarıyla 25 Eylül akşamı Zorlu PSM Platinum sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.

Funk Jazz Festivali bu sezon 36. kez cazseverlerle buluşuyor. 15'ten fazla ülkeden yaklaşık 200 sanatçıyı ağırlayacak festivalde 36 konserin yanı sıra atölye, söyleşi, ustalık sınıfı ve özel projeler de var. 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleşecek festival kapsamında James Carter, Uge Veseltoft, Sabina Yanatol ve Niko Zuraitis gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye caz sahnesinden çok sayıda sanatçı da yer alacak.

Ünlü tenor Murat Karahan, sevilen aşk şarkılarından oluşan Romantikler programıyla 26 Eylül akşamı Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Pavarotti Özel Ödülü ve İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi tenor, izleyicilerine Elvis Presley, Frank Sinatra ve Sting'in unutulmaz eserlerini Sezen Aksu ve Şehrazat'ın sevilen şarkılarıyla bir araya getirerek aşkın farklı dönemlerine uzanan özel bir repertuar sunmaya hazırlanıyor.

İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında, müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra ile Deniz Pehlivan Er'in küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu. Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü, tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alan sergi kapsamında, Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtı bir arada. Müzenin 4 katına yayılan sergide 43 yapıt ise ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Denizleri, ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran Mavi, serginin kapsayıcı çerçevesini oluşturuyor.

0: Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi
1: Kredi. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köyü akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
6: 1 milyon.
3: Göktaşı bu akşam 20'de APR'de.
9: İstanbul, Yedi Tepeli, dünyanın gözdesi şehir. Bizans'tan Osmanlı İmparatorluğu'na ve de Cumhuriyet dönemine uzanan kadim tarihi ve mimari şaheserleriyle her ziyaretçi büyülüyor. Farklı dönemlerde inşa edilen ve bambaşka mimari akımlardan etkilenen mega şehre, kültürel miras turizmi için gelenlerin ilgisini en fazla birbirinden gösterişli saraylar ve kasırlar çekiyor. Sevgili izlence izleyicileri, İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken saray ve kasırları sizler için derledik. Bu arada hala ziyaret etmeyenleriniz varsa aynı zamanda bunun bir hatırlatma haberi olduğunu da belirtelim. İstanbul'un belki de en güzel lokasyonunda konumlanan Dolmabahçe Sarayı, zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği bir sarayken, günümüzde ise müze olarak hizmet veriyor. 19. yüzyılın ortalarında Sultan 1. Abdülmecit tarafından yaptırılan saray, Osmanlı ve Avrupa imparatorluklarının sanatsal ve kültürel etkilerini yansıtan görkemli mimarisi, gösterişli iç dekorasyonu ve geniş bahçeleriyle tanınıyor. Hem Osmanlı Devleti'nin son dönemine, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden Dolmabahçe, 250 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı, aynı zamanda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi hayata intikal etmeden önceki son ikametgahı. Günümüzde milli saraylar arasında kabul edilen Dolmabahçe Sarayı, mimarisi, işçiliği ve koleksiyonlarıyla tarihe ışık tutuyor. İstanbul Sarayburnu'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık ihtişamlı tarihinin 400 yılı boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılan bir saray var, Topkapı Sarayı. Bir zamanlar içinde 4000'e yakın kişinin yaşadığı saray, Cumhuriyet'in ilk müzesi olma özelliğini de taşıyor. Yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve yaklaşık 300 bin arşiv belgesiyle dünyanın en büyük müze saraylarından olan Topkapı Sarayı, Anadolu yakasının açık ara en güzel manzarasına sahip. Topkapı Sarayı, Bab-ı Hümayun, Sofai Hümayun, Alay Meydanı, Enderun Avlusu, Divan Meydanı ve Harem olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. Beşiktaş'ın bir diğer göz alıcı sarayı ise Yıldız. 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan adına inşa ettirilen Yıldız Sarayı'nın yapımı 1807'de tamamlanır. 2. Abdülhamit, Dolmabahçe Sarayı'nın denizden kuşatılma ihtimaline karşın Yıldız Sarayı'na taşınır ve imparatorluğu tam 33 yıl buradan yönetir. Bir dönem Harp Akademileri binası olarak da hizmet veren bina, 1994 senesinden sonra halka açıldı. İstanbul Boğazı'na ve Marmara'ya egemen yüksek bir arazi üzerine inşa edilen Yıldız Sarayı, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da yaptırdığı son büyük saray. Orman havası ve eşsiz Boğaziçi manzarasıyla Yıldız Sarayı hem doğal hem de tarihi güzelliklere sahip, adeta bir mücevher değerinde. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı misafirleri ağırlamak için Sultan Abdülaziz tarafından 1861 senesinde yazlık saray olarak inşasına başlanan Beylerbeyi Sarayı, köprünün tam altında denize sıfır olarak yer alıyor. Mermer

işçiliği, içerisinde bulunan eşyalar, boğaz manzarası ve yazlık saray olması nedeniyle sıcak havalarda dahi serin kalma özelliğine sahip Beylerbeyi Sarayı bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Çeşitli batı üsluplarının doğu üsluplarıyla kaynaştırıldığı sarayın iç mimarisi, kullanım özellikleri bakımından Türk evi planına benziyor. 3 katlı sarayda 24 oda, 6 salon bulunuyor. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu sırtlarında boğaz manzaralı tarihi bir yapı olan Hidiv Kasrı, Mısır Hidivi yani Başveziri Abbas İlmi Paşa tarafından 1907 yılında inşa edilir. Paşa'nın Mısır'daki görevinden alınmasıyla bir süre kendisi ve ailesi tarafından ikamet etmek amacıyla kullanılan kasır, Abbas İlmi Paşa'nın 1930'lu yıllarda İstanbul'u terk etmesiyle 1982'ye kadar atıl şekilde bırakılır. Gerek mimarisi, gerek tarihi, gerekse manzarasıyla İstanbul'un en güzide yapılarından biri olan Hidiv Kasrı'nın ortasında yüksek bir kulesi ve dikkat çekici bir merkezi merdiveni bulunuyor. İstanbul Beykoz'da bulunan Küçük Su Kasrı, Göksu Kasrı olarak da biliniyor. Sadrazam Divitdar Mehmet Emin Paşa'nın 1. Mahmut'tan aldığı izinle Küçük Su Kasrı'nın yapımına başlanır. Mühendis Yusuf Efendi tarafından tasarlanan ahşap binanın inşası tamamlanır ve 1751'de açılır. 3 katlı, Türk ev tipi mimarisi yansıtılan Küçük Su Kasrı, Sultan Abdülaziz döneminde ihtişam kazanır. Cumhuriyet döneminde devlet tarafından konuk evi olarak kullanılan kasır bugün müze saray konumunda ziyaretçilerini ağırlıyor. İstanbul'un en sükunet dolu kasırlarından olan Maslak Kasrı 170 hektarlık alanda konumlanıyor. Sultan Abdülaziz tarafından 1860'lı yıllarda inşa edilen kasır, padişah döneminde Maslak Çiftlikatı Hümayunu ismiyle anılır. Boğaziçi'nin Karadeniz'de buluştuğu noktanın görülebildiği Maslak Kasrı, 1984 yılındaki restorasyonun ardından Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde halka açık bir müze olarak hizmet vermeye başlar.

takvim yaprakları 2001'i gösteriyordu. İtalya Modena bugün ve gelecekte tekrarı asla olmayacak muhteşem bir konsere ev sahipliği yapıyordu. Efsanevi Tom Jones, yüksek doğuların kralı olarak anılan dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti ile aynı sahneyi paylaşarak o meşhur Delilah şarkısına düet yapıyordu.

popüler gök efsanelerin gür sesiyle inlemişti o gece. Pavarotti'nin 1992-2003 yılları arasında bugün müzik tarihinin en prestijli insani yardım projelerinden sayılan Pavarotti Friends projesi kapsamındaki konser, müziğin hiçbir sınır tanımadığını bir kez daha göstermişti. Johnson güçlü pop yorumuna Pavarotti'nin etkileyici opera sesi eşlik ederken ortaya hem görkemli hem de şaşırtıcı derecede uyumlu, unutulmaz bir performans çıkmıştı.

Pavarotti ondan fazla edisyonu düzenlenen bu konserler sayesinde milyonlarca dolar fon topladı. Bu yardımlarla savaş mağduru çocuklar için Bosna Hersek Mostar'da bugün de aktif olan Pavarotti Müzik Merkezi kuruldu. Ayrıca Liberya'da savaş yetimleri için çocuk köyü inşa edildi. Afganistan, Kosova, Guatemala, Kamboçya, Tibet ve Irak'taki mültecilerle savaş mağdurları için devasa insani yardım bütçeleri oluşturuldu.

Yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman. Konuşabilirsin.
2: Seni duyabilirim.
3: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
3: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
3: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yalanlar ve ayağı çözdürük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden bile yedim.
3: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
4: Lütfen Tanrım.
2: Sen buraya gelirsin.
4: Yapabilirsin.
1: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
5: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: başardın dostum. Harika evet, işti gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
2: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
2: Evet, başka bir kanal açıyorum.
1: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
4: 1997 yapımı Can Dostumu izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
5: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
6: Teşekkür ederim. Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
7: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
6: Hayır hayır hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söylemedim.
7: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
6: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
7: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
6: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
7: 21 Ekim 1975'ti.
6: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
7: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
6: Evet tabii ki.
7: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
6: Bilet mi bulmuştun?
7: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını
6: evet,
7: bilirsin.
6: Evet, evet, evet.
7: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
6: Evet.
7: Hadi, hadi, hadi. Ve sonra evet, top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
6: Evet, alan çizgisinde
7: koşarak
6: koşmaya başlamıştı.
7: Geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Aa, koşuyor.
6: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya evet, indi mi peki?
7: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
6: Ne?
8: Sanırım bir liste yapacağım.
9: Doğum günü hediyelerin için mi?
8: Evet.
9: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
8: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için, böylece daha iyi seçerim.
4: İyi bir baba olan Chris Garner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı umudunu kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
8: Bir parka gidebilir miyiz? Daha sonra...
9: Okulumda gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da otobüse binmek.
10: San Francisco, 1981.
11: Nedir bu?
10: Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
11: Bu makine. Kucağındaki bu makine mi?
10: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin. Onda
11: o
10: zaman
11: bir zaman makinesi değil.
10: Evet, öyle.
11: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
12: İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı.
11: Belki gelecek sefere. Teşekkür ederim. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
13: Merhaba.
11: Merhaba canım.
13: Ne oldu?
11: Abi bir şey olmadı bak. Bugün Christopher'ı alamayacağım.
13: Aa hayır yapma Chris. Dinle. 7'de işe dönmek zorunda.
11: Dinle dinle bak biliyorum. Oakland'a dönmem gerek.
13: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
11: Evet maalesef.
13: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler
11: tamam,
13: misin?
11: Tamam yeter şöyle yapalım.

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti

tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

Suadiye Nesrin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

seslen bir uçakta oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum

0: şeyi yapmaya.
1: Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
0: Durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri. Arabanın kapısını açtım.

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece başlar.

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup, Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddy Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Yeşilçam'a da sessiz kalamaz Cem Karaca. 1970 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu'nun çektiği yerli kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer alır. Ama velakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci Çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar ve 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle acısını dindirecek bir merhemin keşfedilmediği gurbette bir pasaportla hayatını idame ettirir. Müziktense hiç kopmaz. Hatta Almanya'da göçmen işçilerin yaşadığı sorunları anlatan rock şarkılarına imza atar. 1982'de Bekle Beni albümünü yayınlayan Karaca, bu albümdeki parçalarla Türkiye'ye olan özlemini sanatına yansıtır. Onunla ilgili bir anekdot da şöyledir. Almanya'daki bir festivale katılan Cem Karaca, başka ülke bayrakları varken Türk bayrağının olmadığını fark eder ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirir.

7 yıl gurbette yaşayan usta sanatçı, bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca, 27 Haziran 1987'de anavatanda bir polis tarafından "yurdunuza hoş geldiniz" şeklinde karşılanır.

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

Sanatçı son dönemlerinde Gani Müjde'nin Kahpe Bizans filminde küçük bir rolde görünür. Son büyük konserini ise 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verir.

8 Şubat 2004'te evinde fenalaşan Anadolu Rock'ının efsanesi daha 59 yaşında hayata veda eder. Vefatından çok kısa bir süre önce çok sevdiği eşi İlkim'e yazdığı mektupsa onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bir tanem, İlkim'im. Ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur. 1. Hayat her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok.

Tarantino'nun efsane filmi Kill Bill müzikleriyle de hafızalardan silinmiyor. Ünlü panflüt virtüözü George Zamfir, bestesi James Last'a ait olan Kill Bill filminin unutulmaz müziği Lonely Shepherd'ı ünlü keman sanatçısı Andre Rieu ve orkestrasıyla seslendiriyor.

Kamuran Akkor'un güçlü yorumuyla 1974'ün Dillerden Düşmeyen aranjmanıydı. Bir gün başkasını seversem eğer, inan kabahatli değilim hiç ben. Peki sözlerini Ülkü Aker'in, düzenlemesini Noray Demirci'nin yaptığı bu efsane şarkının orijinalinin aslında 1972 yılında yayınlanan Donna Hightower'ın This World Today Is A Mess şarkısı olduğunu biliyor muyum?

2013'te bu dünyadan ayrılan Donna Lubert Hightower, Amerikalı R&B, soul jazz şarkıcısı ve aynı zamanda söz yazarıydı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Avrupa'da yaşadı ve burada 1972'de This World Today Is A Mess'de büyük bir başarı elde etti.

Şimdi pabucu dama atıldı atılmasına ama yetenekli bir sanatçı var ki daktilonun nostaljisini bize tekrar hatırlatıyor. James Cook'un kulaklarını çınlatıyoruz.

sanatçı çalışmalarında genellikle mimari yapılara, ulaşım araçlarına, hayvanlara, kent manzaralarına, ünlülerin ve tarihteki önemli kişilerin portrelerine yer veriyor. İngiliz genç sanatçının daktilo ile yaptığı bir çizimin tamamlanması 30 saati bulabiliyor. Kendisi bu süreci oldukça eğlenceli buluyor. Cook bu tutkusuyla artık gelir de elde ediyor ve dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Rus edebiyatının büyük yazarlarından Alexander Pushkin'in kaleme aldığı bir edebiyat klasiği olan Yüzbaşı'nın Kızı, Turkuaz Kitap'tan okurla buluştu. Aynı zamanda çok önemli bir şairde olan Pushkin'in Yüzbaşı'nın Kızı romanı, 18. yüzyılda Rusya'da savaşın ve zorlukların arasında geçen bir aşk ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Güney Koreli yazar Kim Ayre'nin kaleme aldığı Benim Mükemmel Hayatım romanı, erken yaşlanma hastalığıyla mücadele eden 17 yaşındaki Arim'le, çok genç yaşta ebeveyni olmuş bir anne ve babanın dokunaklı öyküsüne odaklanıyor. Kitap, İtaki Yayınlarından raflardaki yerini aldı. Muhyiddin İbnül Arabi'nin yazdığı Alem ve İnsan kitabı, Allah, İnsan ve kainat arasındaki ilişkiyi tasavvufi bir perspektifle ele alan iki küçük risaleden oluşuyor. İbnül Arabi'nin düşüncesinin özel bazı konuları

ve Matthew Tull tarafından kaleme alınan Anksiyete Diyalektik Davranış Terapisi Becerileri çalışma kitabı, kaygıyı nasıl yönetebileceğimizi gösteriyor. Destek Yayınları imzalı kitabı okudukça, yoğun duygular yükselirken kendinizi sabote etmeden ilerleyecek, kriz anlarını büyütmeden yönetebilecek, ilişkilerde net ve sınırları olan bir duruş geliştireceksiniz. Yazar Harun Kilci tarafından kaleme alınan Herkes Kendi Hayatının Mimarıdır, okurların nasıl kendi kararlarının sorumluluğunu alacağına ve hayatını bilinçli bir şekilde inşa edeceğinin temel taşlarını sunuyor. Şimdiye odaklanmayı ve hayatı bilinçli yaşamaya odağına alan kitap, Kırmızı Kalem Yayınlarından kitapseverlerle buluştu.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya, Kayseri ve Sivas 27, Nevşehir 24. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 32, Aydın 34, Muğla ve Manisa 31. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 23, Karabük, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 30, Erzincan 28, Van 23, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin ve Siirt 32, Şanlıurfa 35 ve Diyarbakır 34 derece.

fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.

0: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım. Amin. Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
3: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köyü akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
3: Göktaşı bu akşam 20'de APR'de.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sayın seyirciler. Bir her şey konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız çok güzel. Hem iç güzellikten hem dış güzellikten bahsedeceğiz. Eğitimden bahsedeceğiz. Girişimcilikten bahsedeceğiz. Değil mi?
1: Evet.
0: Önce hanımlara bir şey yapalım. Şimdi köklerden gelen güzellik adlı bir kitabınız var. Onu göstererek başlayalım. Ne anlatıyor bu kitap?
2: Çok güzel şeyler anlatıyor. Öncelikle annemden ve anneannemden, atalarımdan öğrendiğim kadim bilgileri kendi mesleğimde modern bilgilerle harmanlayarak yazdığım bir sağlık ve güzellik rehberi. İlk bölümü içten destekleme, vücudu, sağlığı, cildi, saçları içten destekleme.
0: Yani fiziksel olarak yemek, içmek,
2: sağlıklı beslenmek, işte düzenli uyku, ama bu sağlıklı beslenmenin içinde de 150'den fazla tarif var. Sağlıklı yemek tarifleri var. Antiparantez, Mardin'den de çok güzel yemek tarifleri de var. İkinci bölümünde daha aromaterapi yağları, doğal yağlar, doğal sabunlar, evde kolay bulabileceğiniz malzemelerle yapılan saç ve cilt maskeleri. Onlar biraz daha...
0: Peki ruhi şeyler var mı, böyle şöyle davranırsanız bu olur falan?
2: Yani tabii ki pozitif düşünme mutlaka var. Yürüyüş, spor, onların hepsi bir bütün. Bir insanın sağlığının ve ruh sağlığının iyi olması için hepsi bir bütün tabii, evet, ki. Onları da detaylı bir şekilde yazıyorum.
0: Evet. Şimdi iş hayatı da bir bütün olarak bakmayı gerektiriyor, değil mi?
1: Tabii. Her yönüyle.
0: Yani girişimciliğin sırrı nedir? Bir işi başarmanın, yani bir cümleyle sırrını tarif etmeye kalkarsak ne deriz?
1: Şimdi şöyle, o bir cümleyle tam anlatılamaz da. Şöyle bir cümle demek gerekirse, risk alan kişi girişimcidir. Şimdi en büyük girişimci de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Düşün, bütün Anadolu'yu parsellenmiş, işgal edilmiş. O Samsun'a çıkıyor, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve herkesi her kesimden topluyor ve düşmana atıyor ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor. Bu büyük bir girişimcilik.
0: Ama risk almak da yetmiyor yani. O aldığın riskin altında doldurmak lazım, değil mi?
1: Tabii. Onun çok şeyleri var. Yani iyi bir ekip olması lazım. Dünyayı takip etmen lazım. Yenilikleri uygulaman lazım. Takım ruhu içinde çalışman lazım.
0: Peki mesela düğme kapanmıyor, değil mi? İş hayatında olduğu zaman şöyle bir yatayım, oh uyuyayım, düğme kapandı. Her şeyi bıraktım.
1: O zaman emekli oluyorsun.
0: Olmuyor, değil mi öyle bir şey?
1: Biz de emekli olmuyoruz yani.
0: Gece gündüz 24 saat

0: Düşünüyorsun da o, ben onu bir süre önce, epey önce çözdüm. Geceleri uyumuyordum. Çünkü Cezayir'e irmik ihraç ediyorduk. Hava sıcak olduğu zaman da o hemen boşalmazsa gemiler kurtlanır irmik. O nedenle gemi oraya gitti, yanaştı. 15 gün bekliyor, boşaldı. Hep yüreğim ağzında uyumuyordum. Sonra dedim, Bekir Okan sen manyak mısın? Nedir, sigortası var şey, bu yanarsa da yansın dedim. Ve akşam olduğu zaman ben işi düşünmem.
1: Bir de değiştiremeyeceğin şeye çok uğraşmamak mı lazım? Yani neyi değiştiremeyeceğine iyi mi karar verdin?
0: Genelde inatçı olmak başarıda bazen yararlı ama başarmak için, ama genelde inatçılık iyi bir şey değil yani. Yanlış varsa yanlıştan dönmek lazım. Yeni yollar aramak lazım.
1: Evet. Şimdi köklerden gelen güzellik deyince ağırlıklı olarak yemekler var değil mi?
2: Evet, Mardin mutfağından.
1: Mardin, şimdi Antep.
2: Evet.
1: Ve Mardin'in mutfağı yakın.
0: Bizi rekabete sokma hocam.
2: Çok yakın. Mesela Güneydoğu Anadolu'nun lebeniye çorbası vardır. Tamamen bir kolajen deposu, şifa kaynağı. Eminim Antep mutfağında da var o. Daha doğrusu Güneydoğu Anadolu mutfağında da var. Kuzu etliyle beraber yapılır. İçinde nohutu vardır, yoğurdu vardır. Bunlar tamamen sağlığa, cilde, saça, bence ruha da çok iyi gelir.
1: Peki siz şimdi kliniğiniz var, insanlar geliyor size, evet, danışıyorlar.
2: Evet.
1: Ne veriyorsunuz ona?
2: Ne tavsiyelerde,
1: ne tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Şunu mu yiyin diyorsunuz, bunu mu yapma diyorsunuz?
2: Tabii.
1: Ne yapıyorsunuz
2: tabii
1: mesela gelenlere?
2: Öncelikle benimle görüşmek istiyorsa ilk önce bir yarım saat konsültasyonumuz oluyor. Orada yaşam tarzını öğreniyorum, bir nasıl yiyor, uyku problemi var mı, çok şeker tüketiyor mu? Şeker tüketmesini önermiyorum mesela.
1: Onu kimse önermiyor.
2: Kimse önermiyor. Hem sağlık için, hem kalp sağlığı için, hem cilt sağlığı için ve genel sağlığımız için hiç önermiyoruz zaten. Onun dışında beslenme alışkanlıklarına bakıyoruz. Ondan sonra cildi için ya da saçı için gelmişse ya da zayıflama için gelmişse, bölgesel incelmeyi için, ona göre protokoller oluşturuyoruz.
1: Mesela diyelim Bekir Bey geldi size. Ne diyeceksiniz Bekir Bey'e?
2: Bekir Bey'cim biraz göbek yapmışsınız ama yaşına göre yo, çok iyi. Bir kere yüzünden sağlıklı olduğu anlaşılıyor. Çünkü cildi kanlı canlı. Yani sağlıklı beslendiği belli oluyor. Kişi şeker tüketiyorsa, çok sigara tüketiyorsa zaten cilt renginden ve gözünden anlayabiliyorsunuz. Ellerinden, tırnaklarından anlayabiliyorsunuz.
1: İşi belli oluyor mu bende?
2: Beyaz sizin tırnaklarınız, sarı değil. Ama Bekir Bey çok sağlıklı.
1: Sağlık. Bir de bugün
0: teşekkür ederim.
1: Yorgun günün değil mi Bekir?
0: Bugün evet, yorgun sabahtan beri.
2: Hiç yorgun gözükmüyorsunuz valla. Maşallah.
1: Peki ne tavsiye edecektiniz şimdi Bekir Bey geldi
2: şimdi
1: size?
2: Kişi bölgesel incelmeye mi geliyor? Sağlıklı olmak için mi geliyor? Kişi kendisi...
1: Ne için giderdiniz Bekir abi siz mesela?
0: Özel sohbete giderdiniz.
2: Aynen. Bence biz yemek sohbeti
0: yapardık. Evet, evet. Urfa'nın Mardin'in yemekleri burada, Antep'in.
2: Evet. Erik kebabı.
0: Erik kebabı aynı bizde de vardır. Evet. Ama biz ona erik tavası diyoruz.
2: Erik tavası.
0: Yani
2: Mardin'de de aluciye, tencerede erik yemeği oluyor. Tavası derken tavada mı pişiriyor?
0: Hayır, hayır. İlk önce tencerede pişir. Ha. Sonra bir tepsiye konulur. O ateşte şey olur, fırında.
1: Fırınlanır. Onun bir de mevsimi var değil mi? Bir
0: tabii,
1: mevsimde
0: tabii
1: oluyor.
0: İlk erik çıktığı zaman.
1: Ne zaman olur?
0: Sonra zamanı geçerse ilkbaharda olur.
2: Tabii.
0: Sonra zamanı geçti mi kartlaşır artık.
2: Tabii yani erik ilk çıktığı zaman ekşi o. Evet. Körpecik halinde olması lazım. Mardin'de çok tüketilir, çok severler. Böyle sulu bir yemektir. Bence
0: bir büyük
2: bir şifa.
0: Pilavla beraber
2: zaten
0: çok güzel olur. Bir de Gaziantep'in mesela, Gaziantep'te denildiği zaman kebap lahmacun akla geliyor. Oysa evet, çok yanlış. Gaziantep'in tencere yemekleri çok çeşitlidir.
2: Evet.
0: Mesela 15 çeşit dolma vardır.
2: 15 çeşit.
0: 15 çeşit. Patlıcan, kabak, tüylü acır deriz biz. Ona benzer.
2: Soğan
0: çok çeşitli
2: dolması.
0: Evet.
1: Ya o çeşitlenme galiba şehrin eskiliğiyle alakalı değil mi? Gaziantep kaç bin yıllık bir yerleşim merkezi? 2-3 bin yılı var.
0: 2-3 bin yılı var.
1: 2-3 bin yılı olunca...
0: Bir de şey, şimdi yemek ne oluyor? Değişik kültürler. Şimdi orada Yahudiler yaşamış.
2: Evet.
0: Ermeniler yaşamış. İşte Türkler yaşamış. Her birinden bir şey alınmış.
2: Tabii.
0: Bir de şey, yol üzerindeymiş. İpek yolu üzerinde.
2: İpek yolu üzerinde.

0: Evet.
1: Ticaret merkeziymiş. Ve şu anda da UNESCO'dan Gaziantep yemek konusunda çok başarılı da Fatma Şahin Belediye Başkanımız.
0: Evet.
1: Buna çok önem veriyor. Özel bir restoran yaptı. Aşçılık şeyine. Sizinle de bir defa gitmiştik, evet, rahmetli babanızla. Gaziantep'i yemek yönünden çok daha geliştirdi diyebiliriz.
0: Evet.
1: Bizim üniversitemizde, Doğukan Üniversitesi'nde de gastronomi bölümü var, beslenme bölümü var ve bin metrekareden büyük yemekhane.
2: Gastronomi bölümüne gelen öğrenci ne oluyor? Aşçı olarak mı çıkıyor oradan? Ne olarak?
1: Aşçılık ayrı, gastronomi daha bir üst seviye diyebiliriz.
2: Ne oluyor mesela gastronom olduğu zaman?
1: Bizim öğrenciler daha ikinci sınıftan itibaren stajlara giderler. Mezun olmadan işleri hazır ya 5 yıldızlı otelde veya 5 yıldızlı bir restoranda. Çok iyi de başarılı bir şeyimiz var, hocamız başında.
0: Evet.
1: O şeylerle, yani bir sektörlerle zaten Okan Üniversitesi iş yaşamının en yakın üniversitesi.
2: Değil mi?
1: Ve binlerce şirketlerle biz ilişkimiz var.
2: Yani ya öğrenciler geldiği zaman bir yerde nereye gidecekleri de 3 aşağı 5 yukarı belli mi oluyor?
1: Yani %100 onların iş, yani esas üniversite mezunlarının genel kaygısı şu: mezun olduğumda bir işe girmek. Okan Üniversitesi'nde bu sorun yok.
2: Zaten
1: bizim...
2: bu her yerde sorun. Şimdi 20 yıl teorik takılıyor insanlar. Ondan sonra bir anda ortaya atıyorlar. Hadi iş yap diye. Çok gerçekçi bir
1: işte,
2: şey değil. Değil mi?
1: Bizim üniversitede çeşitli fakültelerin çeşitli bölümleri şirketlerle işbirliği içinde bir yıl mesela tamamen staj yapıyor. Gidiyor ya 5 yıldızlı otelde gastronomi konuşuyoruz veya 5 yıldızlı bir restoranda, hiç okula gelmiyor.
0: Yani işin mutfağında öğreniyor.
1: Evet. O zaman o çalıştığı, staj gördüğü şirket de ondan memnunsa zaten işi garantili oluyor.
2: Evet.
1: Ve de hep öyle. Yani bizim mezunlarımızda gastronomi bölümünde boşta olan hiç yok. Ya kendi şeyini yapıyor, iş yerini açıyor veya 5 yıldızlı otel.
2: Ama eğitim sisteminde genel olarak böyle bir sorun var, değil mi? Yıllarca teorik yapıp insanlar ondan sonra bir anda fiili hayata gelince çuvallıyorlar.
1: Çuvallıyorlar. İşte onu biz bu şekilde yenmeye çalışıyoruz. İş dünyasıyla yakın ilişkide olarak da.
2: Evet.
1: İş yaşamına en yakın üniversite sloganımız da oradan geliyor.
2: Evet. Şimdi yemek mi tavsiye ediyorsunuz? Yani siz oturup mesela şu yemeği yap, bunu yap diye bunu mu tavsiye ediyorsunuz?
0: Daha çok beslenme tüyoları. Şöyle beslenirsen böyle olur. İşte cildin için antioksidan beslenmen lazım. Kendisine bir liste çıkartıyorum. Bu kitabımı da zaten daha çok danışanlarıma örnek olsun diye. Çünkü hepsi yemek tarifi istiyorlardı. Onun üzerine yazmaya karar verdim.
2: Benim mesela bir doktor amcam vardı, dahiliyeci.
0: Hı hı.
2: Yemek kitabı vardı, yani yemek kitabı yazmış. Çünkü gelen hastalara yemek tarif eder. Hani boş yere ilaç vermektense.
0: Evet, çok mantıklı.
1: Sağlıklı beslenme.
0: Sağlıklı
1: çok önemli.
0: Sağlıklı beslenme tabii. Mesela günümüzde pancar süper antioksidan. Ben gün aşırı mutlaka pancar
2: Peki,
0: yerim.
2: Peki bu kişiye göre de yani herkes antioksidan yemeli, şeker yememeli falan filan. Hani bu kişiye göre uyarlanacak bir şey var mı burada?
0: Genelde böyle, ama kişinin eğer bir tiroid problemi varsa, diyabeti varsa zaten kendi doktorundan öneri alması gerekiyor. Doktorun tavsiyeleri doğrultusunda beslenmesi gerekiyor. Ben de tabii bildiğim konularda kendisini aydınlatıyorum, ama eğer kronik bir rahatsızlığı varsa mutlaka kendi doktorundan da destek alması gerekiyor. Biz daha çok bölgesel incelme, işte saç, cilt, o tarz konularda yardımcı
2: mesela
0: oluruz.
2: Mesela saç çıkartacak bir formül var mı?
0: Yani kitapta yazdım. Kadınlar için. Yine kadim bilgi. Keten tohumu ya. Kitapta aynı zamanda ben aromaterapi uzmanıyım. Dolayısıyla kitapta hem doğal yağlardan esansiyel yağları Türkiye'de bulunabilen, hem de baz yağlar, yağları yazdım. Onların içinde mesela Mardin'in çok meşhur defne yağı vardır. Mardin'de çok meşhurdur, diriliş maskesi derler saç için. Defne yağı saçtaki küskünlüğü alır derler.
2: Peki aromaterapi mesela siz mi yapıyorsunuz, yoksa
0: Hayır, satın alıyor kişi.
2: Satın alıyor.
0: Kişi satın alıyor. Benim ileride Allah kısmet ederse onu da düşünüyorum üretmeyi. Ama şimdi üretim aşaması dedim. Kitabım zaten çok yeni çıktı. Aralık ayında çıktı.
2: Yani aroma terapi talebi nasıl doğru?

0: diyor, onu anlamaya çalışıyorum. Ben mesela aromaterapi görmek istiyorum diyor. Nasıl
1: yok,
0: olur?
1: Yok, şöyle son yıllarda doğal güzelliğe bir kere eskiye dönüş çok arttı. Özellikle Z ve Y kuşağı bakımına çok önem veriyor. Dolayısıyla istiyorlar ki hani kirli kozmetiklerdense, kimyasal içeren kozmetiklerdense saçıma doğal yağlarla bakım yapayım haftada bir iki, ben de hep yaparım. Ya da cildime maske olarak kullanayım. İşte bunların arasında susam yağı çok faydalıdır. Demin bahsettiğim gibi defne yağı. Mardin'de defne sabunu çok meşhurdur. Her gittiğimde esnafa sorarım. Nesilden nesile geçen bir bilgidir bu. Hem esnaf kendisi kullanır, hem işte anneannen kullanıyor muydu, babaannen kullanıyor muydu diye sorarım. Bilmiyorum Antep'te de öyle midir? Ve çok kullanılır ve çok tercih edilir. Şampuanlara göre tercih edilir katkısız olduğu
2: defne,
1: için.
2: Defne sabun yağı, dediğiniz defne sabun. Yağından yapılan şey zaten zeytinyağının.
1: Aynen.
2: Bileşenindedir.
1: Evet,
2: o. Ve çok sağlıklı. Bileşen. Biz de evde mesela o sabunu kullanırız.
1: Ben de öyle. Hem ellerime hem vücuduma hiç kurutmaz. Egzamaya çok iyi gelir. Bir de defne yağı demin dediğim gibi saçtaki küskünlüğü alır derler. Orada öyle derler. Ve özellikle diriliş maskesi denilen bir maske var. Kitabıma yazdım.
0: Nasıl diriliş maskesi?
1: Yani saçı diriltiyor. Anneanneler, babaanneler gelin olacak kızlara mutlaka o maskeyi öğretirler.
0: O saç sağlığın bir şeysi değil mi? Evet. Böyle gül falan tabii, saç olduğu zaman geliştiğin sağlığın.
1: Tabii yani ben şu an saçlarımı topladım ama fotoğraflarımda görebilirsiniz. Bu yaşıma rağmen bayağı gür bir saçım var. Menopoza da girdim yani 55'e de girdim. Ona rağmen gür bir saçım var. Bunları hep doğal beslenme, sağlıklı beslenme ve doğal yağlara borçluyum.
0: Peki erkekler geliyorlar mı?
1: Erkekler geliyorlar ama az geliyorlar. Genelde kadın ağırlıklı. Kadın ve genç kızlar ağırlıktı. Demin dediğim gibi Z ve Y kuşağı çok meraklı bakıma. Y kuşağı özellikle yaşlanmaktan korkuyor. 30 yaşından sonra, 35 yaşından sonra nasıl sağlıklı kalabilirim?
0: Şimdi 30 yaşında olanlar mı çok korkuyorlar?
1: Yani? Evet,
0: Z
1: evet.
0: Kuşağı dediğiniz
1: evet,
0: zaman.
1: Yani 97 ile 2012 arası. Aynen 30 yaşına yaklaşmışlar. 35 yaş gibi düşünün. Evet. Onlar çok bakıma meraklı. Bayağı mesai harcıyorlar.
0: Hangi yaş en iyi yaştı? Mesela her yaşın kendine göre bir şeysi var.
2: Özelliği var.
0: Mesela geriye dönmek ister miydiniz Bekir abi?
2: Geriye dönmek istersem en güzel bence 40-60 daha olgunlaşıyorsun.
1: Evet, evet,
2: enerjin de. Kaybolmuyor. Ama kişiye göre de değişiyor. Biz yine
0: o 20'ler 30'lar çok eğlenceli değil galiba değil mi? Çok stresli
2: daha
0: sanki.
2: Stresli hayata alınamak. İşte evleniyorsun, çocuk oluyor, şu bu. Ama 40-60 artık hayatı, dünyayı geziyorsun, tanıyorsun. Bence en uygunu.
1: Evet.
2: Pek değinmediniz. Şimdi biz üniversitenin dışında birçok iş dallarımız var.
0: Evet, soracağım
2: var.
0: Şimdi. Miami'de müthiş bir bina var. Sıra
2: evet.
0: Geliyoruz. Şimdi Miami'nin en yüksek binası, Amerika'nın 7. binası. Orada yapıyorsunuz
2: evet.
0: Bunu. Bu nasıl bir cesaret? Yani risk almak, nasıl bir risk almaktır bu? Yani nasıl bir cesaret?
2: Şöyle, bizi bir risk alırken yani boşuna değil, ben matematikçiyim. Yıllardır tecrübelerimiz var. Biz aynı zamanda uluslararası müteahhitiz. Kazakistan'ın başkenti Astana en önemli binalarını biz yaptık. Okan İnterkontinental Oteli, Cumhurbaşkanlığı Rezidans, müze, çok katlı binalar, diplomatik site.
0: Nereden hastane. Geldi bu fikir? Yani şimdi insan burada gördüğü zaman bir yoldan şuraya bir bina yapayım der. Gördüğü şeye, hani yaşadığı yere falan ama şimdi hiç olmayan bir yere, Miami'ye bir bina dikmek
2: onun
0: nereden gelir insanlar?
2: Onun hikayesini söyle. Şimdi bizim çocuklar Miami'de okudu. Özkan Üniversite of Miami. O da Florida Üniversitesi'ni şey yaptı. Işıl'da yüksek lisans yaptı. Biz de onlara küçük bir ev almıştık. Oraya gide gele orayı sevdik. Havası güzel. Şortla gez, terlikle gez. Yani relax
1: rahat,
2: bir yer.
1: Evet.
2: Her şey pırıl pırıl.
1: Çok rahat.
2: Dedik işte buraya bir proje yapalım. Bu projede çok farklı olsun. Bir karma proje olsun. İşte 5 yıldızlı otel olsun. Hilton Oteli. 320 odalı. 4 katlı ofis. Ve sonra da orada bir sistem var. Kondo Otel. Yani

0: kondominium diyor.
1: Evet, kondo otel. Yine Hilton çalıştıracak ama sen orada daire alıyorsun. Diyelim 2 ay gidip orada kalıyorsun. Diğer zamanlarında Hilton onu çalıştırıyor ve gelirini paylaşıyorsun. Sonra aynı zamanda işte restorantı var. En üst katta çok büyük bir yüzme havuzu. 4 tane yüzme havuzu var da en üst kattaki gece
0: kulübü. Benim merak ettiğim şu. Yani tam gördün. Nereden başlarsın böyle bir işe? Yani
1: vizyon hocam, ona vizyon deniyor.
0: Neresinden? Vizyon geldi buraya binayı. Yani neresinden tutar? İlk belediyeye mi gidersin? Bankaya mı gidersin?
1: İlk önce arsayı alacaksın.
0: Arsayı mı alacaksın?
1: Arsaya da uygun proje. Oran ünlü mesela. Miami en ünlü mimarı bizim şeyi çizdi. Biz de bu işi bildiğimiz için, yani yıllardır inşaat sektöründe olduğumuz için, de şunu şöyle yapalım, bunu yapalım ve orada olmayan şeyler yapalım diye şey yaptık. Ve de yeni bir izin de aldık. EB-5 diye bir sistem var Amerika'da. Onu alırsan $1,100,000 yatırdığında oturma müsaadesi ve vatandaşlık alıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Şimdi işte Dubai'de, Rusya'da, geçen ben hafta Rusya'daydım. Oradaki emlakçılar ilgi gösteriyor.
0: Emlak piyasası nasıl şu anda mesela Miami'de?
1: Ama şey, geçen yıllar biraz durgundu ama biz %45'ini sattık zaten. Önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Ve de metrekaresini $6,000-$7,000 başladık. Şimdi $15,000-$16,000. Tabii maliyetler de artıyor ama avantajlı bir durum
0: geliyor. Gene sorum orada duruyor. Nereden mesela kararı verdik? Nereden başlıyor iş? İlk arsayı mı? Bir arsa mı?
1: Arsan olacak.
0: Aldınız arsaya gidip
1: arsa değil mi? Biz uluslararası inşaat firmasıyız. Yapabiliyoruz. Hilton yapıyoruz. Biz işleteceğiz. Turizmciyiz. Marco Polo. Şeyde Kazakistan'da Okan Interkontinental. Yani bildiğimiz işleri biz yapıyoruz. Yani uzmanlık alanımız.
0: Yani o girişimcilik kısmı hakikaten beni çok hayrete düşürüyor. Yani böyle bir şeye oturup
1: nasıl düşünüyorsun?
0: Nasıl cesaret edersin? Nasıl rahat?
1: Birikimin varsa hocam, biraz da tabii risk, girişimciyiz, risk de alacaksın.
0: Ama yani şimdi iş adamlarının nasıldır risk? Mesela aldığınız riskler nasıl? Öyle bir risk tutmadığı zaman toptan götürecek risk almaz değil mi iş adamı?
1: Yok, almaz. Ben matematikçiyim, ben zaten hesabı kitabı iyi bilirim. Bir de tecrübeliyim. Ben 55 yıllık iş adamıyım.
0: Yumurtaları dağıtmak lazım.
1: Evet, uluslararası büyük tecrübemiz var. Dolayısıyla başaracağımıza zaten inanıyoruz. Ayrıca bir şey var. Şimdi Türkiye kredi bulmakta zorlanıyor falan ama bizim firmamıza Amerikan finans kuruluşu, bir finans kuruluşu $200,000,000 finansman veriyor. Ve biz ya Türkiye'den hiçbir finansman kullanmadık, evet.
0: Onların parasıyla oraya
1: evet,
0: bina dikiyorsun.
1: Kendi öz kaynağımız ve Amerika'dan kullandığımız $200,000,000 yapıyoruz yani. Bir de sattıklarımızla. Bu bence çok önemli. Ve de şunu, yani devlet yetkililerinin şunu düşünmesi lazım. Yurt dışı yatırımları artırmak lazım. Bunu teşvik etmek lazım. Çünkü Türkiye'de çok yetişmiş insan gücü var.
0: Peki Amerika'da iş yapmakla Türkiye'de iş yapmayı karşılaştırdığımız zaman nasıl bir fark var? Hangisi daha kolay?
1: Vallahi ikisi de zor.
2: İkisi de zor.
1: Amerika'da da bürokrasi var. Evet. Kolay değil. Biz projeyi onaylatana kadar 3-4 sene geçti. Yani.
2: Tabii.
0: İş ahlakı açısından.
1: İş ahlakı açısından da düzgün insanlar var, yani ciddi olanlar, ama işgalciler de var her yerde olduğu gibi. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu da tecrübeyle şey oluyor.
0: Peki gençlere nedir tavsiye? Yani oturup bir 9'dan 5'e bir memur hayatı mı seçsin? Yoksa girişimci mi olsun? Buna nasıl karar versin? Ya? Buna nasıl karar verecek?
1: Şimdi bunu, bu güzel bir soru. Bizim üniversitede ilk biz başlandık. Şimdi bir üniversite daha baş. Girişimcilik dersi var. Türkiye'nin aklınıza gelen Koç, Sabancı, en büyükleri dahil banka genel müdürleri, kimi tanıyorsanız tanınmış, davet ediyoruz. Nasıl başardılar? Çünkü gençlerimiz umutsuz yetişmemesi lazım. Umutsuzlar şu anda. Yani ben istediğim üniversiteye giremiyorum, istediğim bölümü kazanamıyorum. Mezun olduğumda iş bulamıyorum.
0: Fazla umutlu olmak da kötü. Yani
1: yok, gerçekçi olmak lazım.
0: Gerçekçi tabii. Olmak.
1: Ama çalışan, lisan bilen, özellikle İngilizcenin yanında bizim üniversitede Çince, Rusça, Arapça öğrenme imkanları var.
0: Ama o girişimcilik bir

0: Genetik bir şey. Yani herkes de girişimci olamaz.
1: Bize
0: değil mi?
1: Olamaz ama.
2: Bence
1: Türkler...
2: bir ruh.
0: Ruh değil mi?
1: Ama
0: tabii,
1: Türkler hocam bak girişimci.
2: Cesur ve kararlı olmak lazım.
1: Ben bunu çok araştırdım. Mesela bize ne derler? Orta Asya'da kuraklık olmuş gelmişiz değil mi? Anadolu'ya göç başlamış. Hiç öyle değil. Ben oralara gittim Altay Dağları'nda. Türklerin esas merkezi. İsviçre'den daha güzel. Ormanlar, nehirler, göletler, ceylanlar. Onu da gördüm. Oranın yerlisine sordum. Ya biz tarihte böyle okuduk falan yok dedi. Bizim göç nedenimiz... İşte göçten sonra Anadolu'ya gelmişiz, Avrupa'ya gitmişiz ya Türkler. Evet. Toprak yeterli olmamış. Nüfus çoğalmış, toprak yeterli olmadığı için göçe başlamışlar.
2: Evet.
1: Dolayısıyla Türklerin kesinlikle kanlarında girişimcilik var. İşte örnek Atatürk'e örnek verdim.
0: Türklerin mesela kanında çok fazla uyum sağlamak var. Her şeye adapte. Yani şimdi oturup Miami'de bina yapmaya kalkmak müthiş bir uyum gerektiriyor herhalde değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii canım, bir defa iklimi farklı, saat farkı var.
2: İnsanı farklı.
1: Gidiyorsun oraya 2-3 gün kendine gelemiyorsun, dönüyorsun aynı şekilde ama güzellikleri de var tabii.
0: Evet. Siz de girişimcisiniz aslında.
1: O da hocam evet. Da şimdi hanımefendi evet. De girişimci. O kitap
2: bence
1: yazıyor.
2: Bence bir kadının hele kendi konforundan çıkması, çocuklarını büyüttükten sonra. Evet, eğitim almıştım, bir mesleğim vardı ama o mesleğimi uzun yıllar yapmadım.
0: Nedir eğitim?
2: Yani öncelikle çocuklarımı büyütmek.
0: Eğitiminiz neydi sizin aldığınız eğitim?
2: Şimdi ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan güzellik uzmanlığı eğitimini aldım. Ama uzun yıllar çalışmadım. Sadece ben çocuklarımı biraz bir müddet daha büyüteyim. Onları istediğim gibi büyüteyim, okula yollayayım. Çalışmaya başladığımda herhalde en küçük kızım 10 yaşındaydı. Büyümüşlerdi, bayağı büyümüşlerdi. Bence bir kadının kendi konfor alanından çıkıp bir iş kurması ve bir kitap da büyük bir girişimcilik. Bana göre büyük tabii
1: çok,
2: ki. Herkese
1: çok,
2: göre değildir
1: kutlarız
2: ama
1: canım.
2: Bana göre büyük.
1: Bir de ve milli kitabı, değerlerimizi, mahalli değerlerimizi evet. Herkese tanıtıyorsunuz.
2: Evet, zaten esas amacım bu kadim bilgileri genç nesillere aktarmak. Şimdi ben kendi sosyal medyamda çok basit bir mercimek maskesi paylaşmıştım. 100 tane falan yorum geldi mercimek maskesiyle alakalı. Tamamen Mardinliler yazmış. Sadece 4 tanesi dedi ki ben bu maskeyi biliyorum. Çok basit bir şey olsa bile. Diğer kalan 96 kişi Mardinliyim, hayatımda ilk defa duyuyorum dedi. Demek ki bu kadim bilgi sadece sözde kalmış bir kere.
0: Sizin cildiniz çok güzel mesela. Bu mercimek şeyinden mi yaptınız? Nasıl oldu?
2: Ya böyle? Tabii ki başka şeyler de yaptırıyorum. Ama en önemli şey bu doğal maskeleri de kullanıyorum.
0: Ama bir de çok doktorlara gidip böyle onu şişirttiriyorlar, bunu yaptırıyorlar
2: evet.
0: Falan.
2: Yani,
0: onlara ne diyorsunuz?
2: Ben pek sevmiyorum. Yaptıranlara tabii ki karışamam.
1: Yaptıran da sonra bozuluyor. Devamlı yaptırmak lazım.
2: Evet. Yani en önemli şey yüz ifadesinin bozulmaması. Yani bizim kendi yerimizde tabii ki doğal cilt bakımları yapıyoruz. Farklı cilt bakımları yapıyoruz. Mesela doğal bal kabaklı bir cilt bakımımız var. O da içinde C vitamini var, omega 3'ler var, A vitamini var. O da cildi parlatıyor, ışıldatıyor, örnek veriyorum. Bu tarz şeyleri ben daha çok öneriyorum.
0: Şimdi güzellik uzmanı deyince güzelliğin bir formülü var mı? Nedir? Güzellik nedir?
2: Yani tabii kişiden kişiye değişir o. Ama ben şöyle düşünüyorum. Kendini iyi hissediyorsan, mutlu hissediyorsan en önemlisi bu. Cildin iyiyse, ailenle çocuğunla bir huzurun varsa, saçların sağlıklıysa, sen sağlıklı duruyorsan
0: güzelsin demek
2: evet. Öyle. Kan tahlillerinde iyiyse daha ne olsun. Bir de en önemlisi bizim yaşlarımızda enerjim varsa. Çoğu kadının yataktan kalkacak enerjisi olmuyor.
0: Yaşla alakası yok sanki.
2: Yok, menopoz döneminde olmuyor. Hı? O çok menopoz dönemi çok etkiliyor
0: gidiyor
2: kadınları.
0: Gidiyor mu enerji hakikaten?
2: Enerji gidiyor, yataktan kalkmak istemiyorlar. Daha depresif oluyorlar. Eğer o enerjin de varsa zaten hem şanslısın hem güzelsin. Ama tabii birazcık kişinin istemesiyle de alakalı.
0: Merak değil mi? O enerji nasıl mesela hiç,
1: şimdi
0: nasıl
1: bir de
0: tutuluyor o enerji?
1: Valla onun çeşitli yorumları var da. Şimdi
2: afer
1: dedikleri çok doğru. Ben de katılıyorum. Bir defa güzellik izafi bir şey. Esas olan sağlıklı olmak.
2: Tabii.

0: cildin sağlıklı olacak.
1: Yani cildin, vücudun sağlıklı beslenir.
0: Tabii en önemli
1: pozitif ruh. Düşüneceksin. Gece rahat uyuyacaksın. Şimdi hanımların ama bir şeyi var genel olarak. Fazla uyumayı seviyorlar. Mesela içerken şeyi kalkan, eğer işi varsa, çocuğu varsa, zorunlu olan.
2: Ne yapsın, uyuyacak.
1: Yok erkekler hocam, mesela ben her sabah 6'da kalkarım. 1,5 saat yürürüm.
2: Ona erkek gelelim kadın diye genelleme maşallah yapmak doğru mu acaba? Ben de mesela geç kalkmayı seviyorum. Hani
1: sende de tembellik var şimdi. bizim Antep'te bir söz, erken kalkanın rızkı bol olur derler.
0: Evet.
1: Sizde de herhalde evet. Mardin kültürümüz.
2: Erken kalkan yok, para bulur derler.
0: Evet.
2: Ama i̇şte para rızkı bol. Daha erken kalkmıştır değil mi?
1: Tabii o da olabilir. Ya esas olan hocam efendinin dediği gibi sağlıklı yaşam. Sağlıklı besleneceksin, spor yapacaksın.
0: Tabii.
1: Öyle şekli şeylere bence fazla girmeyeceksin.
2: Ama o enerji, ya hayat enerjisi tabii, bence o meraktan da başlıyor. Bir de yani hem merak edeceksin.
1: Ama o genetik de geliyor.
2: Hem yanlış bildiğin bir şeyin doğrusu geldiği zaman bir de düzeltmeyi de bileceksin. O evet, da çok önemli.
1: Tabii
2: değil
1: tabii
2: mi?
1: Geriye tabii döneceksin bu yanlış. Biz mesela bu kadar sektörlerde iş yaptık. Para kaybettiklerimiz de oldu.
2: Bu doğru bildiğim, bu doğru değilmiş. Yanlışmış
1: evet, değil. Hemen vazgeçmek lazım. Yani senin bir de Türkiye'de iş yapmak gerçekten zor. Yani çok imkanlarımız var, zorluklar da var. Hele bizim jenerasyonda düşünün, biz kaç krizle karşılaştık. Yani ben 71 yılında iş hayatına atıldım. İşte ilk önce bir üniversite hazırlık dershanesi yaptım 5 yıl. Sonra işte sanayi, beslen, makarna, Okan Tekstil. İşte ilk Türkiye'ye her şey içinde dahil sistemini getirdik, Marco Polo. Sonra işte yurt dışına açıldık. Türkmenistan'a bizi gönderdi.
2: Her kriz bir fırsatı mı doğurdu? Nasıl oldu?
1: Doğurdu. Bir de şey yapacaksın. Bu krizlerden az etkilenmek için öz kaynak şeyin daha güçlü olacak.
2: Yani şimdi o da çok şey. Şimdi mesela daha batı tarafına gittiği zaman, yani batı şeylerinde öz kaynağıyla iş yapmak
1: çok
2: matah bir şey
1: matah
2: değil.
1: Matah değil.
2: Burada olduğu zaman öz kaynağını iş
1: ama
2: yapmak
1: işte
2: mata oluyor.
1: Bizim Türkiye devamlı krizlerle karşılaştığı için kendi yanlışlarının dışındaki yanlışlardan çok etkileniyorsun.
2: Yani şimdi mesela krediyle mi iş yapmak doğru, öz kaynakla mı? Türkiye'de
1: bence
2: mesela
1: ağırlıklı öz kaynak olacak. Kredi 50-50 olması lazım.
2: Peki şimdi biraz işin kültür şeyine gidelim. Antep, İstanbul, eski Antep, yeni İstanbul nasıl değişti?
1: Vallahi çok değişti. Şimdi Gaziantep çok göç alıyor. İstanbul'da göç alıyor. İstanbul'da bir defa güvenlik sorunu var bence. Çünkü çeşitli ülkelerden çok Suriyelisi var, Afganlısı var, şu var. Devlet uğraşıyor, çabalıyor ama eski gibi güvenli değil Türkiye. İstanbul hele hiç değil. Gaziantep de çok iyi geç aldı. Yani işte Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Mardin, Siirt, hep oralardan. Antep sanayileşmiş de bir ülke olduğu için oralardan göç aldı. Şimdi Gaziantep nüfusunun 10-12'si Antepli.
2: Geri kalanı
1: diğer hep göç ederek. Evet.
0: Aa.
2: Mardin'de nasıl durum?
0: Mardin'de aynı şekilde.
1: Mardin'de şekilde öbür taraftan göç alıyor.
0: Tabii.
1: Mardin son zamanlarda
0: 70'lerden beri göç alıyor.
1: Dizi
0: uzun
1: filmler
0: zamandır
1: falan oldu. Onun Mardin'in turizm açısından bence
0: evet
1: çok.
2: Ama göç almak kötü bir şey değil yani. İnsanlar seni cazip buluyor da geliyor değil mi? Yani
1: geliyor da ama işte senin o şehrin kültürü de yavaş yavaş kayboluyor.
0: Evet.
1: O gelenler uyum sağlayamıyor.
0: Eski Mardinler tabii ki çıktı Mardin'den.
2: Bir de ama
0: farklı
2: dünya kültürü
0: de
2: var
0: gitti
2: artık değil mi? Yani
0: İstanbul'a da
2: yerel gitti kültür kadar bir de bir insanlar lahmacun gibi hamburger yiyor, pizza şey yapıyor. Böyle bir de
1: tabii. Şimdi şey de Türkiye dışı açılmada da yani herkes mesela Yunan adalarına çok gidenler oluyor Türkiye'den. Evet. Yakın, daha da ekonomik. Yani bir Bodrum'daki 100 liralık şey
0: daha ucuz tabii.
1: Diğer Sim adasında 70 lira gibi. Düşünün.
2: Evet. Şimdi kitaba gelelim. Dizim bölümünden. Buradan seçiyoruz mesela kekik. Bu

0: Sayfalarda geçmiş.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ne işe yarar diye kekik, onun şeyleri. Evet. Mesela ben kekik...
1: Yani kekikli tarifler de var. Ayrıca kekiğin sağlığa olan faydaları da var.
0: Şimdi kekik yağı mesela bu aralar...
1: Çok popüler.
0: Çok popüler değil
1: evet.
0: mi?
1: Antiseptik.
0: Antiseptik. Bütün boğaza iyi geliyor
1: var.
0: Falan filan.
1: Evet, kekik yağının. Ben kuru kekik de çok tüketirim. Hem Mardin'den alıyorum, hem Kaz Dağları'ndan alıyorum, hem dağ kekiği alıyorum. Onlar da hem bağışıklığı güçlendirmede, hem de dediğiniz gibi antiseptik özelliği.
0: Peki mesela nereden alıyorsunuz? Bu Mısır Çarşısı mıdır bu şeyleri alacak, baharatları
1: ya,
0: falan?
1: Ben memleketten alıyorum bütün
0: baharatları.
1: Her şeyi Mardin'den getiriyorum. Yani öyle alıştık biz, öyle gördük. Tahin dahil. Her şeyi var orada, tanıdığımız esnaflar, sabunumuz, tahinimiz, Mardin bulgurumuz, öyle alıştık. Oradan alıyoruz.
0: Lahmacunlar, şeyler, baklavalar hala Antep'ten geliyor değil mi?
2: Geliyor.
0: Eskiden lahmacun geliyordu da şimdi.
2: Biz şimdi bizim üniversitede çok 15 çeşit restoran var. Birisinde kebapçı yaptık. Antep'ten ustalar geldi. Çok güzel. Bizdeki lahmacun İstanbul'un çoğu yerinde bulamazsın yani. Kebabı da öyle. Ama tabii kendi yöresindeki şey, mesela baklava İstanbul'da yapılamıyor.
0: Niye olmuyor? Baklava hep Antep'ten.
2: Ya malzemeleri bir de iklim de, yemeği oluşturan bir de iklim de var. Herhalde ben ondan dolayı diyorum. Mesela şimdi kekik dediniz de kekin türleri de var. Mesela bizde
1: tabii
2: zahter var.
1: Aynen.
2: Kekin değişik şeyi.
1: Kitapta
2: onu içtiğin zaman çok sağlıklı, çay gibi.
1: Evet.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Zahter. Hafif acımtıraktır.
1: Bir de Hatay'da zahterli ekmek yaparlar. O çok
2: tabii
1: meşhurdur. Böyle zeytinyağına banılır falan. Çok fayda. Onu da yazdım. Bir de ben küçükken, pardon lafınızı böldüm. Kişniş Mardin'de çok tüketilir. Kurusu ama. Tazesi değil. Kuru kişniş tohumu. Öyle dövülür. Havanda dövülmüş. Çok çok tüketilir. Hatta ben hatırlıyorum, anneannem hep derdik, ben İstanbul doğumluyum ama o gelenekler, görenekler İstanbul'da da devam ediyor. Anneannem der ki, ye kızım ye. Anneanne sevmiyorum.
0: Kişnişi
1: yok,
0: ben de hiç sevmem ama ya.
1: Ama kurusunun o kadar güçlü bir tadı yok.
0: Ya onu kişnişine falan bir koyuyorlar.
1: Evet.
0: Bence mahvoluyor sonra.
1: Çok sert bir tadı var ama kurusu öyle değil.
2: Kişniş ne, ben bilmiyorum.
0: Kişniş.
2: Kişniş.
1: İngilizcesi bilirsiniz. Belki silantro diyorlar.
2: Antep'te yok.
1: Kesin
0: var,
1: vardır.
0: Var ya.
1: Kesin vardır.
0: Vardır. Olmaz
1: vardır.
2: Belki
1: ama
2: başka
1: yiyin isimdir. Çünkü bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor. Ben sabah omletim üstüne bile kurusunu koyuyorum. Mercimek köftesi, mercimek çorbası, içli köftenin içinde. Mardin'de çok kullanılır. Son araştırmalarıma göre, bu kitabı yazarken tabii birçok araştırma yaptım. Vücuttaki ağır metali temizliyormuş.
0: Kişniş.
1: Evet. O dönemde tabii ki insanların vücudunda ağır metal yoktu. Anneannemin döneminde, gençliğinde. Ama şimdi araştırmalarıma göre ağır metali temizliyormuş. Onun için hemen şimdi, hemen her gün tüketmeye çalışıyorum.
0: Sizin illaki haberiniz vardır. Şimdi bu bir iğne yapıyorlar. Zayıflatıyor insanları.
1: Evet.
2: Zayıflatmıyor da iştahı kesiyor.
1: İştah kesiyor.
2: Hiç canın istemiyor.
1: Evet.
2: Ben mesela onu 2 aydır uyguluyorum.
1: Ya, uyguluyor musunuz?
2: 8-9 evet. kilo verdim ben yani.
0: Ne diyor?
1: Ama protein ağırlıklı beslenmeniz lazım. Yoksa kas kaybı oluyor. O kişiye göre değişiyor. Hele kişinin şeyi yüksekse, metabolizması çok yavaşlamışsa, kilo veremiyorsa, diyabeti varsa doktorlar öneriyorlar. Kilo da obezitesi varsa, çok kilosu varsa mutlaka öneriyorlar. Ama mutlaka doktor kontrolünde olmalı ve kişinin spor yapması lazım. Yoksa kas kaybı oluyor.
0: Kas kaybı oluyor
1: tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii.
2: Biz işte her sabah yürüyorum
1: yüzden,
2: ben.
1: Evet.
2: En az 5-6 kilometre.
1: Tabii. Hareket şart.
2: Ve 8-9 kilo
0: peki,
2: verdim.
0: Peki yağ yakmanın yolu nedir mesela?
2: Spor.
1: Doğal yolu mu, yiyeceklerle mi demek istiyorsunuz?
0: Yiyip ne yapacağız ya? Hani ilaç almadan nasıl yağ yakarız?
2: Spor.
1: Spor şart. Siz nasıl incesiniz?
0: Hiç spor yapmıyorum.
2: O değişik bir
1: metabolizmanız hızlıdır. Çok mu pul biber yiyorsunuz?
0: Yerim,
1: acı biber.
0: Pul biber yerim.
1: Acı biber metabolizmayı hızlandırıyor. Yani kerevizin işte biraz yağ yakmaya yardımcı olduğu söyleniyor. Ananas ödem atmaya yardımcı oluyor. Burada biraz, güzel biraz soğuk ürünlerim
2: ananas,
1: var.
2: Ananas Türkiye'ye ne zaman geldi? Ananas
1: yok ki. Çok zor.
2: Yok, sonradan geldi yani.
1: Evet. Yani az da bulunuyor, zor bulunuyor. Ama mesela kitapta öyle biraz daha metabolizmayı hızlandıracak, direkt yağ yaktıracak bir şey yok da hızlandıracak öyle minik minik baharatlı tariflerim
0: neler mesela
1: var.
0: Hızlandırıyor? İşte bir de herkes mesela metabolizmasını hızlandırmak mı ister? Bazıları da mesela yavaşlatmak isteyebilir mi?
1: Tabii hızlıysa. Yani metabolizması o biraz tiroidlerle alakalı.
0: Neler hızlandırıyor metabolizmayı?
1: Yani metabolizmayı hızlandırmak için bir hareket edeceksiniz. İki acı yiyeceksiniz. Acı hızlandırıyor. İşte biraz yağ yakıcı şeyler. İşte kereviz gibi.
0: Mesela
1: sebzeler.
0: Ne kadar çok yağ yersek o kadar çok yağ yakılıyormuş,
1: evet,
0: diyorlar. Doğru
1: tabii.
0: Mu sizce mesela?
1: Doğal yağ.
0: Doğal yağ.
1: Avokadolar,
0: yani,
2: zeytinyağı. Zeytinyağından şaşmamak lazım.
1: Evet. Ama çok da miktarını abartmamak lazım. Çünkü o kişiden kişiye değişiyor. Bu sefer de vücutta yağ depolanabiliyor. Hareketsiz bir insansa. Birazcık da insanın yapısıyla da alakalı.
2: Biraz da kilo aldıran, evet, şey alkol. Alkol
1: tabii
2: aldığın zaman
0: alkol
2: çok
0: alkol, yağlar zarardır, onu söyleyelim.
1: Şeker.
2: Şeker, evet.
1: Sağlık için zararlı. Ben mesela kitabımda bir de kolajeni destekleyen gıdalar. O hep soruluyor.
0: Nedir bu kolajen mevzu ya?
1: Aa, evet, mesela kolajen içecekleri çok popüler ya. Şimdi herkes içiyor. Onun yerine bana çok soruluyor bu soru.
0: Kelle paça mıdır kolajen almanın yolu?
1: Tabii.
2: Özellikle dizler.
1: Tabii.
2: Dizler için.
1: Eklemler için bir numara. Ayrıca ilikli kemik suları. Bir de çoğu insan bilmez, bamyada da kolajen var. Yani kolajeni aktive eden bir yemektir bamya. Bal, propolis, protein tüketmek,
0: ya oturup
1: et, süt,
0: bunları
1: yumurta.
0: Tek tek takip etmek mi lazım? Yoksa sırayla ya arada bir propolis, o bu.
1: A, tabii, tabii yani.
0: Yok,
1: mümkün
0: insan
1: değil.
0: İnsan bunun içinden çıkamaz,
1: yok,
0: değil mi?
1: Yok. Mesela kür yapıyorum ben. Atıyorum her gün mü propolis yiyeceğim? Öyle bir şey yok. Bir ay bir kür yaptım. Sonra değiştiriyorum. Ama hayatıma işte daha çok sebzeleri katıyorum. Pancarımı yiyorum. Kışın, mevsiminde.
0: İnsanın vücudu söylemiyor mu? Yani mesela benim canım bazen.
2: Sizi pardon, bu pancar derken şu kırmızı şey.
1: Kırmızı.
2: Diyor.
1: Tabii
2: yani
1: kırmızı yer lahana.
2: Altında
1: tabii.
2: Şey edilen o çok sağlıklıymış.
1: Tabii turp. Her gün turp yerim. Her gün salatamda turp olur.
2: O da çok sağlıklı. Bir, evet, de içinde kalori sıfır.
1: Yeşil soğan mutlaka. Yeşil. Birikmeyeceksen salatamda yeşil soğan.
2: Hangi restoranta
1: soğanı
2: gitsek veya biz Gaziantep kültürüne, bizim evde sabah, öğle, akşam her zaman bir yeşil tabak olur.
1: Evet, evet.
2: İstanbul'da da hangi restoranta gittiğimizse, evet, bizi biliyorlar. Bir yeşil tabak getirirler. İçinde tere var,
1: aynen,
2: maydanoz var, semizotu,
1: tabii,
2: tur.
1: Kuzu kulağı, roka.
2: Roka, o çok sağlıklı bir,
1: evet,
2: şey.
1: Ben yemeğimi salatasız hiç yemiyorum. Mutlaka yanında bir böyle salata. Onun için çok salata tarifi
0: ya
1: var
0: onun
1: kitapta.
0: Onun şeysi şu galiba. Şimdi protein şart.
1: Şart.
0: Bol protein şart.
1: Tabii.
0: Karbonhidrat da biraz lazım.
1: Evet.
0: Çünkü insanın enerjiye ihtiyacı,
1: tabii,
0: var.
1: Bir denge.
0: Toksinleri atmak için de biraz yeşillik lazım.
1: Tabii.
0: Ama o yeşilliği de çok yememek lazım galiba. Çünkü yeşilliği de çok yemenin...
1: Çok yemiyorsunuz zaten.
2: Zaten yemezsin.
1: Çok
2: öyle.
1: Yemiyorsunuz.
2: Bir de
1: ki
2: az önce değindiniz biber. Mesela acı Antalya'da yeşil şey edilen cim biber deriz. Öyle küçük, hı-hı, küçük. Tam ülseri öldürüyormuş yani. Ülser, evet, onu yiyen ülser olursa bile
1: ya bizim
2: gidiyormuş.
1: Bizim ülkemiz bir cennet zaten. Her şeyin güzeli, her şeyin tazesi var. Bir de kış mevsiminde kış sebzelerini yemek lazım.
0: Sebze mevsiminde yemek,
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, yani kerevizi, lahana mutlaka yerim. Kırmızı lahana, beyaz lahana, işte brokoli, karnabahar, bunları hep
0: pişirmeyi getirin. Seviyor musunuz siz, yemek pişirmeyi?
1: Evet, severim.
2: Uzmanlık
1: olarak. Yani Mardinler
2: şeye
1: sever. Genelde Mardinler
2: hanımefendi
1: mutfağı çok düşkün.
2: Dikkat ettim, 3 defa kerevizden bahsettim.
1: Evet, evet.
2: Bizim Antepliler de kerevizi hiç yemeyiz.
1: Öyle, öyle mi?
2: Türkü var. Onun türküsü var. Biz Antepliyiz, kereviz yemeyiz diye.
1: Başka sülfür içeren sebzeler yiyebilirsiniz.
2: Hepsini yok. Bütün sebzeleri severiz canım.
1: Pırasa olur.
2: Her sabah.
0: Kerevizi
1: brokoli
0: de çocukken
1: olur.
0: Sevmezdim de şimdi daha böyle.
1: Ama şimdi portakallı falan pişirince çok lezzetli oluyor.
2: Evet,
1: ben de küçükken sevmezdim.
2: Şimdi bir hafif hafif yiyoruz canım yani, çocukluğumuzdan bahsettim.
1: Evet. Erkekler genelde seviyor. Benim de eşim zor yiyor. Hem ya rendesini yapıyorum, yoğurtla karıştırıyorum,
0: şey
1: bir şeyler yapıyorum.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Hani
1: lezzet vermeye çalışıyorum.
0: Eski domateslerin tadı yok falan diyorlar.
1: Evet.
0: Aslında insanın ağzının tadı azalıyor. Yani o çocukken
1: maalesef
0: o kerevizin tadı o kadar fazla geliyor.
1: Evet.
0: Şimdi dörtte birine indiği için o tadı yiyebiliyoruz.
1: Evet, maalesef lezzet gitti. Ben kışın mesela hiç domates salatalık yemem asla, biber de yemem.
0: Ama lezzet kahvaltı meyvelerden gitmiyor, bizim ağzımızdan gidiyor.
1: Evet, biz geçen yaz böyle naçizane bir toprağım var diyelim, çok küçük ama. Orada öyle ektik, inanın çocukluğumuzdaki yazın.
0: Geliyor
1: domates
0: tat,
1: ve salatalık ve biber. İnanılmaz bir tadı vardı, o tat geri geldi.
2: Çünkü kimyasal şey kullanmadınız.
1: Kullanmadık, hayır. Ata tohumu. Ama çok araştırdım, çok uğraştım.
0: Günlük yemekleri siz mi yapıyorsunuz evde mesela? Nasıl gelişiyor?
1: Ya şimdi ben çalıştığım için artık kitabım da var. Çok rahat. Yardımcım var. Diyorum ki şu
0: bunu
1: şu
0: yapacaksın.
1: Şu. Evet. Tarifi de var. Bazı yemekler zor oluyor. Beraber yapıyoruz. Öğreniyor sonra.
2: Bizim yavaş evde yavaş. De hanımefendi, benim hanım hiç o bakıcı, yardımcı kendi ben yaparım.
1: Tabii evdeyse ne güzel.
0: Ama onun elinin evet. Bir lezzeti farklıdır değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Onun elinin değdiğini.
2: Çok lezzetli. Evet. Hatta işte öyle yardımcıların yaptığı şeyi de yeme, sen de yemedir, ben de yememdir.
0: Bu aralar nedir en çok yaptırdığınız yemek mesela?
1: Vallahi pazı dolmasını çok severim. Güzel de yapıyor, öğrendi. Pazı da çok faydalı. Pazı dolmasını çok severim. Onun dışında portakallı kereviz. Kitabımdan farklı farklı salatalar. Mesela taze rezene sebzesi var. Pazarlarda satılır. Onun salatasını yaptırırım. Yeşil mercimek salatası yaptırırım. Yeşil mercimekte de yüksek protein var biliyorsunuz. Hani et tüketmiyorsanız tavsiye ederim.
0: Et ne yapıyorsunuz? Et, ben etçiyim.
1: Etçimiz. Ya biz çok gelenekseliz. Hani köftenin dışında da hep böyle, kitapta da var. Böyle kemikli kuzu eti, ayvalı. Ayva sever misiniz?
2: Evet. Tabii canım.
1: Ayvalı. Mardin'de o çok bilinir. Hatta Osmanlı mutfağında da varmış. Sonra anneannemden öğrenmiştim ama Osmanlı mutfağından öğrenmiş herhalde o. Çok bilinen bir yemektir. Çok yaparız. Frik pilavı yaparız.
0: Köfteyi nasıl yapıyorsunuz mesela?
1: Köfteyi klasik. Biraz evet. Böyle baharatlı, soğanlı, karbonatlı.
0: Frik pilavını tütsülüp şeyleri, bulgurları herhalde Mardin'den
1: evet,
0: mi getiriyorsun?
1: Evet, Mardin'den.
0: Burada
1: Mardin'den.
0: Bulunuyor mu tütsülü frik pilavını?
1: Hiç almadım desem. Mardin bulguru da Mardin'den geliyor. Mardin bulgurunu bilir misiniz? İri bulgur. Ayrıca biz fırında ya da tavada şehriye kavururuz. İçine atarız. Sonra ikisini beraber haşlarız. Evet. Mardin bulguru çok güzeldir. Evet. Lezzetlidir.
0: Evet, çok güzel sohbet oldu ama süremiz bitti.
2: Evet.
0: Çok bitti teşekkür mi? Ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Devam ediyoruz.
1: Çok versin.
2: Size başarılar diliyoruz.
0: Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. İyi haftalar.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Kaset mi kaldı oğlum artık? Ha?
2: Ben sevdim şimdi ben seni.
3: Tamam abi, Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
0: Müzikal dram türündeki yerli yapım Tek Başına vizyonda. Aziz Alacan'ın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
4: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
5: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adama onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: Ne diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Yine bir yerli yapım, kumarın yönetmen koltuğunda Ali Ay.

0: Yıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
1: Sonra gözümüz elinde olur.
2: Sakın beni aptal yere koymasın.
3: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
4: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
5: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
6: Kazandın bu sefer.
0: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
7: Üstelik geliyor.
8: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
0: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
9: Şu güzel yüzümün haline baksana.
10: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
0: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.
11: Gerek yok.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar, İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Bu benim babam.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
11: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
12: Bu ıslatır ha. Tadı yok.

0: haberiniz olsun.
1: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.
0: Devam et oğlum.
2: Dünyanın en iyi döneri burada.

0: the alternative is very expensive.
1: Gary!
2: Get them out of my office now.
3: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
2: Exhibit A.
4: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
0: Bronco and Sid will now solve it their way.
5: Love the shirt.
3: It's silk.
5: Of course it is.
3: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll, and he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
3: Lick every stamp.
5: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range 300. Wait, 275.
9: Make your mind up.
8: 250. Ram it, Janet.
0: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
10: Show them what you got.
3: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
11: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
4: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
12: Türkler orada sıkışıp kaldı.
13: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Barış Manço, Deniz Tüney Ali Efendioğlu, Alla Beni, Pulla Beni. Muhteşem düetlerde açılışı yılların eskitemediği bir şarkıyla yapıyoruz. Barış Manço'nun Sözüm Meclisten Dışarı isimli albümünde yer alan şarkının çıkış yılı ise 1981. Şarkının söz ve bestesi ise Barış Manço'ya ait.

Alla beni pulla beni enteresan bir hikayeye sahip. Deniz Tüney Ali Efendioğlu piyanist ve aynı zamanda Barış Manço'nun kuzeni. Manço bu şarkının bir kadın vokal tarafından seslendirilmesi gerektiğini düşününce aklına hem bir düet fikri hem de kuzeni Deniz Tüney geliyor. Ve şu anda dinlediğiniz kayıt canlı stüdyo performansı olarak hayata geçiyor.

0: Sedan Gürel, Kerem Cem, Küçük Bir Aşk Masalı.
1: Bana biraz çocuk muyum, değil miyim?
0: Sözlerini Sezen Aksu ve Hıncal Uluç'un beraber yazdıkları şarkının bestesi Ali Kocatepe'ye, düzenlemesi ise Gara Mafyan'a ait. 1985 yılında piyasaya çıkan şarkıyı ilk olarak Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu birlikte

0: Rakips ve onlar Halley.
1: Sevgili dünya, gülmeye başla, sonsuz olsun kahkaha.
0: Yıl 1986. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Halley Kuyruklu Yıldız'ı gündemde. Dünyaya en yakın mesafeden geçecek olan bu yıldız, İlhan İrem'e ilham oldu ve dostluk, barış, sevgi temalı bir şarkı yazdı.

bestesi Melih Kibar'a ait olan Halley'in düzenlemesi ise Garo Mafya'nın imzasını taşıyor. Halley 1986 yılında Norveç'te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada 9. olan Halley o zamana

kadar Eurovision'daki en önemli başarıyı elde etti. Clips grubu Gür Akat, Emre Tokur, Derya Bozkurt, onlar grubuysa Sevingül Bahadır'la Candan Erçetin'den oluşmuştu.

0: Sibel Sezal, Tunç Öndemir, Erkan Oğur. Bu kalp seni unutur mu?
1: Bu kalp seni unutur mu?
0: Muhteşem düetlerde olmazsa olmaz şarkılardan biri var şimdi de. Sözlerinin Fikret Kızıloka, müziğinin ise Özkan Samioğlu'na ait olan şarkının düzenlemesi ise Tunç Öndemir imzasını taşıyor.

şarkı ilk olarak 1988'de Sibel Sezal tarafından seslendirildi. Ondan bir yıl sonra da Fikret Kızılok'un Yana Yana albümünde yer aldı ve adeta unutulmaz klasikler arasına girdi. Başka

Radyo'da dinlediğiniz 2026'da hayata geçirilen bu yeni düzenlemenin ilginç de bir hikayesi var. Usta müzisyen gitarist Erkan Oğur bundan 38 yıl önce Sibel Sezal'ın albümünde bulunmuş. Yani Erkan Oğur'un yeniden projeye katılması kayda güçlü bir tarihsel devamlılık kazandırmış.

0: ben senim.
1: Bu kalp seni unutur mu ya yeni bir soluk kazandıran Sibel Sezal ve Tunç Öndemir özgün yorumları ve modern düzenlemeyle şarkının zamansızlığını yeniden ortaya koyuyor.

Söz ve bestesinin Ahmet Şefik Gürmeriç'e ait olduğu şarkı ilk tango eserlerinden biri olarak biliniyor. Şarkının aranjörü Mehmet Cem Tuncer. Şarkı 1930'lu yıllarda ilk defa Seyyan Hanım tarafından seslendirilmiş.

dinlediğimiz şarkının orijinal bestesi bilinmiyor. Doğu Akdeniz bölgesinin bir halk ezgisi olarak kabul ediliyor. Kaynağı 1920'lere kadar dayanan şarkının en eski kaydı 1927'de Yunan Rebetiko Çiftetelli olarak kayda geçmiş. Şarkının Türkçe sözleri ise Suat Sayın'a ait. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan önemli tenorlarından biri olan Murat Karahan, Zeki Müren'den dinlemeye alıştığımız şarkıyı opera tekniğiyle yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı. 2024 yılında kaydedilen konserde Karahan'a Letonyalı soprano Kristina Opolay'ı eşlik ediyor.

2015 yılında kaybettiğimiz Kayahan ve müzik çalışmalarına devam eden İpek Açar, özel hayatlarındaki güçlü bağın yanı sıra müzikal anlamda da birbirini tamamlayan iki isimdi. Kayahan'ın melodik ve duygusal şarkı yazarlığı, İpek Açar'ın zarif vokal yorumuyla birleşerek Türk pop müziğinde kendine özgü ve kalıcı

Berk Gürman, Öykü Gürman, Nankör Kedi. Grup, Akdeniz ve Arap ezgilerini harmanlayarak oluşturdukları müzikleriyle büyük kitleler tarafından çok beğenildi, popüler oldu.

Öykü ve Berk olarak 2007 yılında kurulan grup, pek çok başarılı şarkıya imza attıktan sonra kariyerlerine farklı şekilde devam etme kararı alarak 2010 yılında ayrıldılar. Nankör Kedi şarkısı ise İbrahim Tatlıses'in 1994'te piyasaya çıkardığı Haydi Söyle albümünde.

söz ve müziğinin Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu şarkının şu anda dinlediğiniz versiyonunun düzenlemesi Berk Gürman'a ait. Düet, Gürman kardeşler tarafından 2017'de kaydedildi.

Yonca Lodi 5. mevsim. Söz ve bestesinin Murat Güneş'e, düzenlemesinin ise Cem İyi Bardakçı'ya ait olan şarkıyı Güneş 2018'de tekli olarak çıkardı.

başarılı müzisyen Murat Güneş'in ilk profesyonel müzik kariyeri Limanlar adlı şarkıyı seslendirmesiyle başladı. Güneş'in kendi bestesi olan şarkı Aysel Gürel'in anısına hazırlanan projede yer aldı. Murat Güneş ilk solo single çalışması Kalp Farkıyla'yı 2017 yılında çıkardı.

profesyonel müzik çalışmalarına 90'lı yılların başında başlayan Yonca Lodi ilk solo albümünü 1999'da çıkardı. Lodi aktif müzik hayatına ve sahne çalışmalarına devam ediyor.

birlikte müziğin teknik altyapısıyla ilgilenen Ahiyan ilk kapsamlı albümünü 16 yaşındayken kaydetti. Asıl çıkışını ise 2019 yılında Kurtulmak adlı şarkısıyla yaptı. Şarkı 25 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaştı.

90'lı yıllara uzanıyoruz. Ana akım popüler müziğin yanı sıra kendi dinleyici kitlesini oluşturan müzisyenlerin buluştuğu yıllara. Şu anda dinlediğiniz Düş Sokağı Sakinlerinde olduğu

söz ve müziğinin Murat Çelik'e ait olan şarkı ilk olarak grubun 1993'te çıkardıkları Düz Sokağı albümünde yer aldı. 1999'da 3 albümüne dahil olan şarkı 2002 yılında ise ilk versiyonuyla yer buldu.

döneminde kasetlerin hala çok güçlü olduğu ama CD'nin de giderek yaygınlaştığı ve müzik dinleme geleneğinin değişmeye başladığı 90'lı yıllar müzikte adeta bir geçiş dönemiydi. Türk popunun büyük bir çeşitlilik kazandığı bu efsane dönemin en unutulmaz gruplarından biri de Düş Sokağı Sakinleri oldu.

Salim Dündar, Osman İşmen Senfoni Orkestrası, Dertlerimi Zincir Yaptı. Söz ve bestesinin Mustafa Alpagut'a ait olduğu şarkı ilk olarak 1977 yılında Esin Engin düzenlemesiyle Selçuk Ural tarafından seslendirildi. Yılların en önemli erkek vokallerinden biri olan Salim Dündar, astsubay olarak görev yaparken müzik aşkı ağır basmış ve müzikle ilgilenmeye başlamış. Aynı zamanda Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunan Dündar, profesyonel olarak atletizmle de ilgilenmiş.

Şu anda izlediğiniz Osman İşmen Senfoni Orkestrası ile Salim Dündar'ın işbirliği konseri Mustafa Alpagut Şarkıları konseptiyle 2020 yılında gerçekleştirildi.

0: Besen Gülden değiştim.
1: Hani bir kuş gibi.
0: Söz ve bestesinin Gülden Arslan'a ait olduğu şarkının düzenlemesi ise Efe Demiryoğan imzasını taşıyor. Şarkı 2019'da Ümit Besen'le Başka Sahne adlı çalışmasında yer aldı.
1: Eskisi gibi.
0: Şarkı yazarlığı ve güçlü yorumculuğuyla öne çıkan Gülden, 2012'de Unutamam Dedin şarkısıyla geniş kitlelerce tanındı. Hani bir...

müzikte yaklaşık 50 yıldır önemli bir kariyer inşa eden Ümit Besen, özellikle arabesk pop fantezi türünde öne çıkan güçlü bir yorumcu ve besteci. Besen, fantezi müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya, Kayseri ve Sivas 27, Nevşehir 24. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 32, Aydın 34, Muğla ve Manisa 31. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 23, Karabük, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 30, Erzincan 28, Van 23, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin ve Siirt 32, Şanlıurfa 35 ve Diyarbakır 34 derece.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık

yılında halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Rezerv Yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED, 12 Bölgesel Merkez Bankası'ndan oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: geliyor.
1: Amca. Asürüs geliyor. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şartı yüklüdür.
2: Karışma Okan.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Tak gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha tıraş olmaya gideceğiz öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Dağıttım hocam.
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Eller

0: Loving and loving, loving.
1: Tersi çeviriyorum.
0: Ya yok. Şey abi, gömleğini çevirsen tersi yetiyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünün mü abinin ya?
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin.
3: Amin.
2: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
3: Amin.
4: Amin mi ya?
2: Kim o densiz?
5: Valla bizden değil hocam be ya.
2: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
4: Hocam valla bugün bu kadar dua et ha. Görüyorsun cemaatin halinde hiç hal değil. Hepsi contayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim, yarın devam ederiz.
2: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat, bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
4: Mano be ya, işte bu. Eyvallah abi, hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
2: Ulan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
6: Bravo hocam, ağzına sağlık, ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum, susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz?
4: Bir daha ağzını açak olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
7: Koşar. Kefil.

0: bana.
1: Allah'ım, sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
2: Amin.
1: Allah'ım, hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbim.
2: Amin.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Yağmurunu bizden esirgeme Allah'ım.
2: Amin.

0: Bir isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı bir şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makam da unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
2: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar.
4: Sağ olun. Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
2: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor, ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duvasına çıktık. Yağar yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar, laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan, bilesin ki o mazbatanı elinden alacağım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle.

Sevgili güne bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzde bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkı'yla gelini, damattan gelini kaldırıyoruz. Hadi bakayım.

0: olmasın.
1: Amca oynamak için oynarız tabii de hani. Daha sonrasında takı merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha. Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin bakayım. Sonra yok söylemedi falan. Anlamam yani. Öyle mi?
0: Hakkı bir de işimizi Mehmet diyor. Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi bari gitme.
2: Biraz heyecanlıyım baba.
0: Korkma korkma bir şey olmaz oku.
2: Tamam.
3: Herkese iyi akşamlar ya. Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be. He?
4: Verdim. Oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
3: Sen izlesene bebeğimizi be ya.
2: O zaman bir siyah alalım.
3: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
0: Bir gün baba deseydi şaşardım zaten be ya. Anana hediye et hadi bakalım. Babam da...
4: Havalara bak be, havalara bak ya. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar arakası vermiyoruz. Vereyim mi sana bir şey?
3: Ver bakalım.
2: Hemen bir şey vereyim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım.
0: Onlar da ne be ya?
5: Ya Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
0: Amca! Sarışın! Yaktın bizi hoca, yaktın be, yaktın! Takılar ayaklandı, gitti hep!
2: Hakkı, amca oğlu.
0: Füze mi?
2: Ne bileyim be, ateş topu sanki.

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are they?
2: Roger, come here.
3: Kim attın hocam füzeyi söyle.
4: Yunanlı füzesi ister mi be ya? Dökelim ulan nincemi ha.
1: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldır diyorum. Karakutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey. Calm down guys. Hey. Stop. Stop.
7: Hayda.

0: Kim lan?
1: Muhtar.
0: Ya dün mezar bakıyordum. Ne zaman hale geldin canlandın? Öte git kurban olayım ya.
2: Hello. My name is Mary. We are sorry.
1: Ne diyor? Ne dedi?
0: Mehmet amca Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
2: You see? Okay. Okay. Okay. Please lower your guns.
0: Your gun.
3: Ne avresin diyor, ne avresin?
0: Ne dedi bu?
4: Abi, Mary Hanım kendileri bizzat diyorlar ki öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
0: Mary Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
4: Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
5: Ben dedim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bize top atabilir mi hiç?
0: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
2: Yes, okay. That's a big okay.
4: Abi, Mary Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
0: O düşen füze değil miydi be ya?
4: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
0: Para mı?
5: Taş mı? Nasıl, ne yapacaksın taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasime.
0: Allah'ın adını verdim bak.
6: Murtar. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
7: Hello me. How are you be ya?
2: Fine and you?
7: Okay.
0: Ne dedi lan?
7: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum Murtar.
4: Ağza bak ağza.
0: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar para mara dediler, dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
2: Hamza.
0: Bak dakika. Ay. Tutuyorum ha, ona göre çabuk.
1: Kaldır. Kim geldi lan, kim geldi?

0: Olmuşu var mı kız? Nur'un düğününü düşen füze var ya, Amerikanlar atmış.
1: Bekle geldim.
0: Koş.
2: Füze yapma.

0: Siz nereden çıktınız, kimsiniz?
1: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
1: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
2: Abi kızın, seni bir yerde gözüm ısırıyor. Makbule miydi anan adı?
1: Yok, değildi.
2: Ha tamam. Kızım gelsin.
0: Tüvbe ya Rabbi, tüvbe ya. Ben bu köyün muhtarıyım. Muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz? Ne işiniz var? Söyleyin bana.
1: Amerikalılar muhtar.
0: Ne olmuş Amerikalılara?
1: Ne işleri var burada?
0: Sana ne?
1: Ne o muhtar? Sen bir sinirlendin. Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
0: Ne karanlık iş çevireceğim be?
1: Çek İsa. Çek de şu muhtarın poyasını 80 milyona rezil edelim.
4: Biz 70 milyon değil mi dedik? Veririz 80 milyon olduk be ya.
1: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler. Şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz. Basına saldırıyor şu anda.
0: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şşş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Röportaj röportaj yaparız ya. Şşş, siz bu arada bir çay için.
5: Abi, abi, abi kalk abi.
6: Ne var lan? Ne böğürüp duruyorsun öyle baban gibi?
5: Babam abimi çağırıyor.
6: Ne yapacakmış baban abine?
7: Abi, Amerikalılar geldi. Babam seni çağırıyor.
3: Ne Amerikalısı be?
6: Aha da Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi Yunanlılar buna olmadan bir alt edemez diye kesin biri fişekledi.
3: Dur ana, bir dur be, bir dur.
6: Oğlum, be. Kızanı ben hemen gideyim de bir ekmek alıver.
3: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
5: Ada abi ya, babam seni bekliyor.
3: Tamam be, tamam. Duş bakalım önüme.
8: Hazırız.
1: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece gökten düşen bir taşla neye uğradıklarını şaşırdılar. Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler? Geliş amaçları nedir? Şimdi kulaklarımızı Amerikalılar ve köy sakinleri arasında yapılan toplantıya veriyoruz.
3: Pardon hanımefendi, kusura bakmayın, böldüm.
1: Ne oluyor ya?
3: Kamerayı diyorum kapatabilir miyiz? Çünkü hanımefendi çok gizli şeyler anlatacakmış.
1: Aa, kapatamam.
0: Kapat diyor be ya. Üzele yatın saygı. Kapat.
8: Tamam beyler, sakin. Kapatıyorum.
1: Aslana bak ya. Amerika'da kapattıramazsınız ama kamerayı.
3: Beyler, dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha. Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da 20 dolar vereceklermiş.
9: Oba. Taş 20 dolar olur muymuş be ya?
2: 20 dolar ne kadar be ya?
9: Çok para be. Çok para.
2: Ne güzel bu ya.
10: Hakikaten be ya.
9: İlk baş ben gördüm.
11: Okay, you can see the picture of this meteor. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
3: Ne? Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
9: Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arayacağız mı ya? Hanginiz aldı lan taşı? Taşı alan çıkarsın.
3: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
9: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi, taş. İki dünyada elim yakında, haberin olsun bak.
3: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
2: Lan Hakkı, bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün düğün düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın ya bitecekti duayı.
9: Ulan!
0: Yoksun bende habersiz. Sen ne aldın lan taşı?
2: He? Ben aldım. O yüzden yırtık donla geziyorum. Bak ben aldım.
9: Oba. Doğru. Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyorsun burada. Yoksa taşı sen mi aldın?
10: Üşüdün ne öyle?
3: Ey cemaati Müslüm, indirin tüfekleri, şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
9: Ya bırakın taşı maşı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada, unuttun sen. Bir başlayalım takım erasımı artık, hadi.
3: Sus be! Sus be! Sabahtan beri.
9: Tamam kızmam da. Yarın hallederiz hep beraber.
11: What's happening?
3: They are trying to find the one who took the stone.
11: Oh, okay. Wait, wait, calm down, guys. It's just a one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay?
9: Yapma be. İndirin silahları.
3: Baba indir silahları, indir indir.
0: Ah, ben de anladım demin de.
3: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
9: Öyle söylemedim. Koş koş koş koş. Sakın sakın.
1: Git bari şu ya.
3: Muhabirlik. Zor meslek.
1: Muhabir miydiniz?
3: Hayır.
1: E nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldu?
3: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
1: Nereden geliyor?
3: Ne nereden geliyor?
1: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle, mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
3: İnternette çok güzel şarkılarım var. Bir dinleyin isterseniz.

0: Ayşe. Al sen de kalsın.
1: Ver bakalım. Ha.
0: Yaşa. Taş beyaz mıydı be?
1: Karaydı be ya. Karaydı. Kara.
2: Geçen öyle değil mi? Kimleri kap biraz, kimleri altına bak. Hadi. Gitti.

0: İkram.
1: Burada taş maş yok mu ya? Gidin başka yere dönün.
2: Öteki dağlarda var diyorlar.
0: Kur taş değil mi be?
2: Oba! Harbiden de taş ha.
0: Kaç para eder bu?
2: En az yarım kilosu var. Hadi yürü gidelim. En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
0: 5 çarpı 25 çarpı 400 artı 200.
2: Lan yürü orada hesaplarız yürü.
3: Yavaş yavaş gaza gelme Yaşar. Bak gaza gelme de onu patlatacaksın. Yavaş. Yaşar yavaş. Yavaş. Yavaş duy.
2: Masamız da burada var bekleriz. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak.
4: Aklı Bey hazırsanız kayda girelim.
2: Hazırız hazırız. Hazırız.
5: Kayı takıyor.
4: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Günebakan köyüne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
2: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
4: Aman efendim.
2: Ama öyle ha. Öyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye durdurdu. Aldı ağrı gitti.
4: Düğüne gelin.
2: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı be. Herkes bolca yedi içti. Çaldı sazlar, oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcık kıyamet koptu. Gökten bir ateş yağıyor kardeşim, öyle bir şey yok. Muhtar amcam bağırıyor. Yunan diye füze attı. Füze attı, herkes kaçışmaya başladı burada. Sonra ayaklandı gitti takılar hep.
6: Yalnız, yalnız. O takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
2: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.
7: Hop hop hop.
2: Oğlum ağzının ortasında taş ha. Kafam kadar taş görmüyor musun ya? Al bakalım Mari.
8: Oh yes.
2: Yes.
8: Yes.
2: Biri bak. Söyle ona kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Söyle bakalım.
0: Tam 188 gram.
2: Oba.
9: Mari.
8: Yes.
9: Day one, $25. Per gram.
8: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that, okay?
2: Ne diyor?
9: Şirketimiz.
2: Tamam. Onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
8: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
2: Ama! Şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
10: Ne? 1 milyon mu?
2: 1 milyon mu?
11: 1 milyon.
2: Bu?
11: 1 milyon mu?
2: Bir dakika. Ne 1 milyon lanmış ya?
0: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
2: Tamam. Durun o zaman, durun. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
4: Taş mı 1 milyon ediyor?
2: Kızım sen de kapat o kamerayı. Yeter artık yeter be ya.
4: Haber yapmak da mı yasak muhtar?
2: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen. Yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
4: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben, istediğim yerde yaparım haberimi.
2: Hanımefendi. Kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya 1 milyonmuş falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum. Eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar, sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
12: Baba kusura bakma, kız haklı.
2: Konuşma lan sipah.
12: Sipah mı

0: Ayıp oluyor mu baba?
1: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
0: Ben gidiyorum.
1: Git. Akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten. Git. Bana bak gazeteci. Dördüncü kez söylüyorum bak. Sakın bu başın haberini yapayım deme. Kurban olayım.
2: Vallahi bilemeyeceğim Mustafa. Her şey senin biz ona yaklaşımına bağlı.
1: Tamam ben sana yaklaştım zaten. Sen de bize yaklaş. Kapat. Sen şu deliği meliği çek. Bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar. Ne yapacaksın yani? Müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
3: Dişini çıkarsak ne olur görsün.
4: Ya Mustafa. Uğraşma belleri ya.
1: Kapat yavrum benim. Kurban olayım kapat. Ablam sana güzel bir tiyakya kuzusu kestireyim. Tekirdağ kıvırcığı ne olur. Hadi kapat koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz.
5: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
1: Tamam. Nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
5: Eyvallah sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
6: Hocam bende taş var be. Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
5: Ha yok biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
6: Hiç kusura bakma be hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
5: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
2: Evet hocam taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay ederi bir.
1: Kusura bakma. Benim de böbrekte taş vardı. Buyurun. Bir ayran neyim içelim içeride. Gel gel.
2: Muhtar gel seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
1: Yapalım be ya. Biz devlet memuruz öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra. Bekle.
2: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köy, köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
2: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
1: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pullan işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek karar vereceğiz.
2: Gramına $20 verdiklerini öğrendik.
1: Onu bulanlara sormak lazım. Sağ olun.
2: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
1: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
2: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
1: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
2: Teşekkürler. Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
1: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durdun? Ne taşı bu ya?
2: Yalan değil muhtar. Haber kaynaklarım sağlamdır.
1: Sağlammış. Bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum. Büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım taş toplamadan mı geliyorsun?
7: İyi valla. Biz taş toplayalım, sen burada tafin girdiş.
1: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
7: Yat taşı.
1: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma benim. Çık lan.
7: Hadi.
1: Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Godaman arabası geldi be ya.
1: Ana, onlar kim lan?
2: Erkan.
3: Hoş bulduk abi.
1: Sen Türk müsün be?
3: Ya ben Türk. Biz elma şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
2: But we don't have the fix down yet.
4: Back up.
1: Hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taşıcı mı geldiniz?
3: Nereden anladınız?
1: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona sen bağlı?
5: Gramına ne kadar veriyorsun?
3: Ya biz elma şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
6: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Kaldır bakayım elini havaya.
7: Bula bizi de modunuz kazıklayacak be ya.
8: Uçurlar.
7: Bula.
8: Sana geleceğine mala gelsin be.
7: Beni. Sen sütte çaldın be ya.
1: Oy. Köpekler!
6: Ne kaçırdın lan?
1: Dede sen deyip duramayınla bak. Bize kaza atıp kaçtı be ya.
6: Beni böyle bir şey yapmaz.
1: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
6: Taş ne olacak?
1: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz, anlamıyor musun sen? $20 veririm.
6: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
1: Muhtar, meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
9: Meri $30 alırım diyordu. O daha kıymetliymiş.
1: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz uyduruyor lan bunu?
9: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
1: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi taş yağdı kafamıza.
9: Tövbe de muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpılmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
1: O alsa bana söyler.
10: $1 milyon kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir $1 milyon muhtar.
1: $1 milyon. Çok koştuk. Su sesi, tuvalete gideyim ben.
9: Şuna bak nasıl da kıvırtaraktan yürüyor.
10: Milyoner bir işi bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak kendine güveni geldi, görüyor musun? İki karı kaydı bak.
11: Kilosu belirsiz. Kilosu
9: yok ya. Pis çıkacağız burada tabii. O zaman
11: kilosu belirsiz. Sorunlarım var.
1: Beğendin mi?
12: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkı dinledim ben senin.
1: Yapma be, cidden mi?
12: Ya niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
1: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
12: Ay sağ ol ya.
1: Ya şöyle söyleyeyim, bugün internette bir şarkım 10.000-20.000 dinleniyor. Nereden baksan 40'lı nüfusu be.
12: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
1: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
12: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
1: İnşallah, öyle bir planım var.
12: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay, 1 milyon. Sana gider albüm çıkartır.
1: Ya taş babam da değil ki.
12: Çünkü onda diyor.
1: Ya bırak sen onları ya, bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
13: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
1: Ne oluyor baba?
13: Ne oluyor? Bak, kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
12: Amerikalılara ne oldu?
13: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar.
12: Bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
13: Hem de nasıl?
12: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz.
13: Aynı babasının oğlu ha, hemen dayanamış gazeteci kızı.
1: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
13: Konuşma lan. Ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse, oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
1: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
13: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? 1 milyona sen mi satacaksın?
3: Yok baba, ben bulmadım be.
13: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma.

0: Almanlarla pazarlık halini baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün hayallerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak iste lan.
1: Ama taş bende değil baba.
0: En son sen orada değil miydin?
1: Oradaydım. Akkı'ya takısını taktım çıktım sonra.
0: Akkı kaldı orada öyle mi?
1: Akkı.
0: O zaman ben Akkı'nın dinine gideyim takısını takayım. Heh, bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
1: Tamam.
0: Akkı mı?
2: Hezeko be, bırak onu elinde. Taze hem de.
3: Selamun aleyküm Muhtar.
0: Aleyküm selam Nevzat. Hayırdır, nereye böyle?
3: Abi nereye olacak? Biz de taş toplamaya geldik be.
0: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
3: Siz ne yapıyorsunuz? Biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre her bir şey anlattı bize.
0: Vay gancık vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız hadi.
3: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize bakayım be?
0: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır, toplarken bir yerinize dikem atar ondan diyorum ben. Hadi git git.
3: Aa şöyle. Hadi oğlum.
0: Yakında Muhtar seçimleri var unutmayın. Sen mi söyledin? Git, git, kapat.
4: Bu Nevzatların ne işi var burada Muhtar Bey ya?
0: Hep o mari var ya mari.
5: Ayıp olmuyor Muhtar Bey ya.
0: Lan! Lan sana taşer edemedin mi? Bak hala oyun oynuyor. Tamam. Taşer, çabuk! Çabuk! Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
6: Alman disiplini Muhtar. İş beklemez.
0: Lan Hakkı gel buraya gel.
7: Amca ne var?
0: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlardı, Amerikalılardı derken sana takı takmayı unuttuk. Al bakalım. Ha.
7: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabi.
0: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
7: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
0: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir ben satarım tamam.
7: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler işler. Oh şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz ondan kazananları bölmüyorduk amca.
0: Tamam Hakkı.
7: Ne tamam ne tamam.
0: Tamam Hakkı bağırma gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle Hakkı böyle diyor. Tamam sen yine de taşı benden habersiz satma.
7: Kimse beni kandıramaz.
0: Hı-hı.
7: Herkes takısını takacak kardeşim.
0: Haklı.
7: Takacak. Vururum malayı ağzına.
0: Tabii haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
8: Dikkat dikkat! Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim be ya. Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha! İyi koşarım bak!
7: Çok yaşar Asım amca. Allah razı olsun.
9: Teşekkür ettik.
7: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi? Tarçaklar diye bak.
9: Ya sen gözünü dert aç da kimse eksik bırakmasın ha.
10: Merhabalar, kolay gelsin. Geç de olsa takı merasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
7: Vallahi işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim değil mi?
9: Evet.
7: Muhtarımız

0: Sağ olsun amcam. Buyurun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkının da dediği gibi, yani bu köyde kime ne takarsan onu tak Allah. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
1: On numara, on numara.
0: Taşı getirirsin değil mi artık?
1: O işi benden merak etme.
2: Oo, Kadri amca. Allah razı olsun.
3: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
4: Hakkı?
2: Buradayım, burada.
3: İyi akşamlar Hakkı Bey. Düğün de bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
4: Ana! Aklen! Taşı sen mi buldun?
3: Aa, nasıl yani? Siz söylemedin mi büyük taşın yerini?
2: Ya bırakın taş maaşı, Allah Allah! Taş maaşı yok bende! Kenarını çekti, böyle sorularla falan oynamam be! Oyalama! Şimdi izin versin, evimize gireceğiz. Yarın gel.
3: Taş bu kırıkta olabilir. Not et.
4: Hakkım, taşı nereye sakladın be ya?
2: Allah Allah.
4: Hadi bana bak hem yerini, erken benim.
2: Taş maaş yok bende, ne saklayacağım be?
4: Ah, onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana, o kadar. Yoksa beni unut.
2: Ama benim açacağım.
4: Ay, aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
2: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur, Allah Allah, ayıp ediyorsun be. Daha ilk geceden etme eyleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
4: Ya Akket, sende mi lan taş?
2: Bende, ne sandın be? Şş, gel bak mı buraya?
4: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim. Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o züğürtle diye.
2: Ama şimdi ayıp ediyorsun, teessüf eder. Nurhan, teessüf ederim bak. Sen züğürt dedin adam. Muhteremin yeğeni Hakkı.
4: Başlatma muhteremin Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
2: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
4: Git sen amcanı öp.
2: Öperim. Paracıklarımı da öperim. $50. 100. $200. $250.
0: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
5: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
6: $100 eder yani.
5: Kim bilir? Belki 1000 ya da $10 bile etmez.
0: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz, biliyor musun? Hatırla, 1. Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşta be ya?
5: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde diyorken köye bir müze yaptıralım.
0: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içer içinde düğün yapar be ya.
5: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk Göktaş Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
0: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
5: Evet.
0: Köylüler gidip bunlara bakar.
2: Allah seni anlasın.
7: Selamünaleyküm.
0: O aleykümselam.
7: Trakta bakıyorsunuz ha. Daha ne kadar toprağı ayağınıza sürüyordunuz bak.
4: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
7: Selamünaleyküm.
8: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
7: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
4: Ay yok kardeş, yok. Sadece koltuk olur mu?
7: Nur. Para.
4: Büyük taşı satıp bütün ev yenileriz be kocacığım. Ah Hakkı, şu takıma baksana.
8: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.

0: Anka gelsene, çok rahat.
1: Geleyim değil mi?
0: Gel gel.
1: Bakayım. Bayağı rahat.
0: Evet.
1: Rıza daha dur bunun üstünde değil mi?
2: Buldum bir dur ya. Allah Allah. Aynen.
1: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk kalk kalk.
2: Hadi, yürü hadi. Hadi hadi.
3: Ne oluyor Muhtar? Ne çağırdın?
1: Gel otur gel. Sakin ol gel.
3: Ne oluyor ya?
1: Gel.
3: Gel gel.
1: Oturun. Buna heyecan yaptırmayın. Şimdi bir de bununla uğraşmayak ya. Otur. Bana bakın. Köyün muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya. Toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
4: Ya Muhtar, senin başına güneş mi geçti ve sen ne söylüyorsun?
1: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu geleceği bizden sorumlu değil mi?
3: Öyle miymiş?
1: Ne demek bir öyle miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
3: Ne müzesi be ya?
1: Göktaşı müzesi. Ya Almanlara diyeceğiz ki topladığınız erdaştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya yap bakayım haberleri. Yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı? Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya da olacaklar. Bak sen gör. Ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
5: Ben taşımı Meri'ye satarım. Bağış maaş yapmam.
1: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meri değil 10 tane Meri alırım söz.
4: Vallahi Muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
1: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapması. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Ya. Kurt mu yaptım? Allah'ını sev. Doğru söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: muhtarınız kısmet. Şimdi biz köy muhtarı olarak, yüksek ihtiyar heyeti olarak, bir karar olarak köye Göktaş Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaş Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaş Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz Göktaş'ı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da kısmet.
1: Evet muhtar, Göktaş'ından Göktaş'ı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
2: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye. Biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da bizzat caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir basın olarak, yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Hadi gidelim be.
2: Bitti.
1: Muhtar, yeminle bu köylü senle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
2: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak, benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
1: Tabii tabii yaparız. Peki şey muhtar, bu Büyüktaş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
2: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır, bak bakayım bebe. Gel bakayım oraya. Bir dakika, gel be. Heh baba. Dur. Menajitti, dur. Bu kadın yüz verme. Sakın.
4: Öyle deme be baba.
2: Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi? Bütün gün kahvede oturuyorsun sen. Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacağım. Bari bir al bak şu makbuzu. Rahat bağış topla hadi.
4: Baba, bu çay adisyonu be. Çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş? Yapma be.
2: Oğlum, üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var. Topla sen.
4: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok, kesemem ben bağış maaş.
2: Ne demek kesemem ben bağış maaş ya?
4: Yok, kesmem ben. İşim gücüm var baba.
2: Bahadır, sen hipnoz olmuşsun.
4: Yo.
2: Hipnoz oldun be ya.
4: Hipnoz olmadım be.
2: Bana bak, kızın elinden domuz eti falan yemedin değil mi?
4: Yok.
2: Kurban olayım, böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık, ne olur. Al bu makbuzu, götür işte. Kes bağışları.
4: Yok, benim işim var, al baba. Ben hipnoz olmadım. ...24 gram oldu abi.
5: Ne kadar yapıyor be?
4: 720 euro yapar.
5: Bir dakika.
2: 720 euro, %20'si... Oba, 144 euro. Yani 144 avrosunu köye bağışlayacaksın. İkram, hemen 144 avroluk bir makbuz kesin bakalım.
5: Abi, sizden müzisyen var kardeşim. En ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
2: Allah Allah. Muhtar, bağış yapmıyor mu be ya? Herkes bağışını yapacak be ya. Ne demek vermem? Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya. İlla taşın parasını zorla mı alalım Nevzat?
5: Muhtar, Göktaş'ı gökten düşerek gamın olu olmuştur. Bu mazlumun vergisi be ya.
2: Kim diyor olmaz diye ya? Sen mi koyuyorsun buranın kanununu?
5: Bunlar da verdi mi bunlar?
6: Ya da uzun etme be ya. Herkes verecek. Bravo. Köy kalkınacak. Köye güzel gelecek. Ne kadar?
2: Biraz aşağı tut da bir şeye yarasın. Tamam, şimdi güzel. Vur gitsin.
5: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
2: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak, 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi, vur.
5: Abi, verin taşımı, satmıyorum, vazgeçtim. Garıma hediye edeceğim. Kolye yapsın.

0: boynuna taksın.
1: Elime satmıyorum. Satacağım ya. Satacağım ya. Vur şunu gitsin ya. Cezada yatmıyorum.
2: Muhtar, şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
1: Tamam, geçirelim be ya. Biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ihtiyacını topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık. Öyle değil mi be ya?
0: Aa, araç geldi.

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Köyümüzü meydana doğru vurun. Ben köyün muhtarı Kısmet. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

0: çıkmış ama.
1: Ne oldu be ya dede? Ödümü kopardınız.
0: O taşı kime satacaksın? Peşin peşin alanın maaşımızı.
1: Kimseye? Taşmaş yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne altıya be ya, buradasın be ya. Bak. Muhberin emri. Vereceğim vergiyi.
3: Kaçın yok. Benim anamışım o.
2: Ya ne verirsin dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimse de vergi alamadık valla. Muhtar olacak bize. Muhtarlık lağına dur. Allah dur. Dur diyor.
4: Dene Hanım. Gül Hanım'a da söyleyin. Yol yorgunsunuz. Buranın çok güzel aydaresi var. Aydare içer misiniz soğuk soğuk?
5: Yula, hayır dağılıyı hoşças.
6: Da haçu.
5: Evet istiyorum.
4: Aydar, Ardali'ye getirir misin misafirlerimize acil?
3: Muhtar, biz de içeriz.
4: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar. Şu küpekleri de ver, onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lena Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
5: İsmet Bey говорит, чтобы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
3: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
2: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
0: Aa! Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işte hocam.
4: Ay. Yok fena fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
0: Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Yok. Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

Güzel Allah'ım. Buldum kulunu. Kulun burada. Kulun burada ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı.

0: Fakat... Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle. Evet.
1: Niye getirdin beni buraya?
0: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
1: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
0: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
1: Nereden? NASA'dan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
0: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
1: Aa niye?
0: Ben çünkü babam %20'sini el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
1: doğru.
0: Neyse ya, taşı boş ver de. Ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuştu ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
1: Hiç ya. İsa bir şey soruyor.
0: Ha, ben böyle boş boş konuşayım. Sen başkasıyla ilgilen, tamam mı? Hadi.
1: Ay ben ikinize de yetişirim, merak etme sen de ya.
0: Bir rahat bırakmadınız be. Bir rahat bırakmadınız.
1: Telefonun çalmadan söyle artık şarkıyı.
0: Evet. Şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
1: Neymiş o?
0: Gözlerin için yazdım. İsmi Kilosu Belirsiz Sorunlarım Var.
1: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
0: Ya ben parçayı çalayım.
1: Ne oluyor ya?
2: Lan Bahadır! Yanıma dur ya!
0: Dede! Ne yapıyorsun burada be? Dede! Kalk kalk, iyi misin? Kalk! İyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
2: Büyük taşıya gördüm be ya! Sen de mi aslanım?
0: Bende taş yok.
2: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
0: Ne diyorsun dede benim?
2: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
1: Hele tipi! Dedeye bak ya, bir de felsefe yapıyor. Ay neyse, ben gidiyorum ya.
0: Şarkı?
1: Dede artık başka zamana.
0: Ah be dede be. Ah be dede be, ne hale soktun beni be.

0: köpekler. Göktaş'ın muhterin zulmünü kıracağız. Vergi olmaz. Kutlar. Vay be. Az olmuş be ya. Lan Ceren.
1: Ne oldu bu?
0: Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Koş. Hemen git annene söyle. Kireç kaynatsın. Babana işler. Çabuk koş.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı. Leyla'yla konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyorum. Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne haber? Biz daha çok kazanacağız. Benden haber bekle.
0: Hakkım taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim. Az sabret. Taşı ki ne taşı. NASA'ya uydu olur şerefsizim.
0: Ulan Hakkı. Heykelini dikseler. Namerdi. Son yetmez be.
2: Öyle mi?
3: Bir bakar mısın?
0: Giremem. Ne oldu?
2: Ne yapacağım heykeli meykeli? Allah Allah. Sonra kazan ördekleri üstüne.
3: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse tas satmaya gelmiyor burada.
0: Vergi değil, bağış, bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
4: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
0: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: 그랬지.
1: 와이
2: 하디 하디 길고니야?
1: 인슐트지 알려줘서 얼마기 뒤에 빌었어 먹다
2: 센 니디오슨 메 카르데시 메야 막상 막신이다 망하나 오도요 막 미안나 가슴마 기려 gördün değil mi?
1: 아직 사키노 오래
2: nasıl sakin olayım lan? Bir de neler yaptılar? Ama onlar muhtarı tanımıyorlar. Ben onlara oyunlarını bozarım.
1: Yürü be muhtar.
2: Mehmet emmi. Allah'ın adını verdim. Bak düşman orada. Bravo. Bravo. Ayaklarını kapat. Ölmüyor da anam ölmüyor.
3: $561.
1: Koşun.
4: Kaldırın elleri, kaldır. Kendi amire. Kaldırın elleri, kaldır.
1: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya. Yakalayamadık gitti.
2: Vay be, utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan iç çeviriyorsun ha? Hain, kaldır elleri, kaldır. Bak ben muhtarım, kaçın kurasıyım, yer miyim lan ben? Ha?
5: Göktaşının belgisi olmaz muhta.
2: Olur mu olmaz mı görürsün hoca. Görürsün. Yaşar kes lan bakalım bunlara makbuzu.
6: Gel Emre.
7: İndir elleri geç be.
8: Zuzma zuzlukta sıra sana geli. Çek.
6: Tövbe estağfurullah.
2: Kaldır. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bundan böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
1: Bizden kaçmaz mı muhtar?
8: Yok Danila muhtar olmadı. De senden izin alalım be.
5: Hay ağzına sağlık Nevzat.
9: Abi, sen bizim köy muhtarı olsun.
8: Ne demek be hocam evdayım. Bizim damarlarımızda fışkırmaya bekleyen zulme karşı bir başkaldırı vardır be ya.
2: Sizin başkaldırınız ancak olur lan.
8: Muhtar senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğüne ben burada olduğum sürece Göktaş'ından vergi alınmayacak.
2: Lan Nevzat sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
5: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat etmiştir.
2: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
8: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bastır Nevzat kim tutar seni? Bastır Nevzat, bastır Nevzat.
2: Vuruldun mu lan?
10: Korkmayın be. Benim.
2: Ya git şu Erol'un elinden silah al. Bir kaza çıkacak. Kurban olayım ya. İspirto mu içiyor? Ne yapıyor?
5: Erol abi şu arkada tenekeler var. Oraya gidip onlara sıkalım hadi.
8: Abi beni dinleyin ya köy halkı. Bu muhtara köylünün gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Birlikten kuvvet doğar be.
11: Helal olsun.
8: Gök taşı gökten düşmüştür. Vergi alın da

0: dışarıda millet şey yapıyor, sen burada müzik dinliyorsun be ya. Hep Nevzat'ın işi biliyor musun? Milleti galyana getiriyor. Amerikalılara taçı satıyor, sonra milleti galyana getiriyor. Ajan bu, ajan.
1: İşler büyüyecek muhtar.
0: Ne büyüyecek be ya? Bunlar böyle bağırır çağırır, ondan sonra dağılırlar.
2: Evet Ceylan, muhtarlığın aldığı bağış kararının ardından güne bakanda neler yaşanıyor, bize aktarır mısın?
3: Hemen, Füzümköy bu, Füzümköy.
4: Özdemir, muhtarlığın aldığı yurttaşı bağışı kararının ardından güne bakan köy sakinleri ve gelenler bu kararı protesto etmek için
3: eyleme başladılar. Bir tek bir kafa vururum, dur.
4: Bağış kararı kalkana kadar da taş toplamayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini söylediler.
5: Bravo! Bravo!
6: Şu anda da yanımızda güne bakan köyünün imamı var. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ihtiyar heyetinin kararı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
7: Göktaşı, yüce Rabbim bize armağanıdır. Muhtarlık bağış talep edemez. Edemez. Edemez. Yuhun muhtara, yuhun.
8: Yuh. Abi, yuh muhtar ayağını denk kılır. Ya da biz halk olarak onu döveriz mi ya?
5: Biz.
6: Hakkı Bey, siz ne söylemek istersiniz?
3: Çok sinek yaptı bu sana. Tamam, baya.
0: Ulan Hakkı.
8: Abi buradan sayın kaymakamımıza sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun be ya.
1: Muhtar kaymakam falan diyorlar bak.
0: Kaymakam duyarsa... Kaymakam duyarsa...
6: Yasemin Özdemir, güne bakan köyünden bildirdim. Teşekkürler.
0: Kapatın lan gözlerinizi. Ölmüş babama küfür etti işlerinden biri.
9: Bir saniye. Muhtar, yasa dışı vergi aldığı söyleniyor. Doğru mudur?
0: Zaten yalan. Bizim ve muhtarlığın bilgi dağarcığında değildir bu. Yara kafedir o kadar.
9: Yalan söylüyorsun.
0: Bakın, bakın, yine bakın sakinleri bakın. Muhtar ve ihtiyar heyeti olarak konuşuyorum. Yok efendim, biz burada ihtiyar heyeti olarak burada göktaşı tutulmuş da onunla göktaşını alıyormuşuz da üstünden bağış topluyormuşuz falan. Kesinlikle yalan bunlar. Biz kimseden bağış maaş toplamıyoruz. Sakın ola ki oyuna gelme benim köylüm, oyuna gelme.
9: Tövbe tövbe. Bu konuşan bizim muhtarımın Nevzat.
8: Hocam görüntüdeki muhtar da konuşan kusu be.
0: Efendim isteyen istediği göktaşını satabilir. Bağış toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur.
3: Karşısında Mehmet Emmi bulur. Bakın kurt gibi bağır Mehmet Emmi. Mehmet Emmi gündüzleri tırttır, geceleri kurttır. Hadi bakalım.
0: Al. Öküz. Yürü. Anca gez. Şşt, Hakkı. Bak hele bir be.
3: Tamam sen geç, ben geliyorum ha.
0: Git. Hakkı. Anca. Lena'yla konuştum, kurban olayım. Ruslar dedi ki taşın iyisini getirirsen 2 milyon veririz. Satacaksın değil mi?
1: Satacaksak satalım be aga.
9: Satmayacağız da türsünü mü kuracağız be ya?
0: Kurban olayım benim yakışıklım, satacağım.
3: Valla. Bağışla aklına göre. Operasyona başlıyor.
9: Satıyor bak, gördün mü satıyor.
0: Hadi
3: gidelim operasyona.
0: Hadi gel.
9: Çay içelim bakalım.

0: Urus gördün mü Urus'u? Al bebe. Tamam. Gözlüklü oğlan.
1: Değerli han. Ben Lena'ya bakarken tam oradaydım. Hoca geldi.
0: Ana.
1: Tabii tam operasyondayım. Hoca geldi. Hoca gelince bütün her şeyim kesildi.
2: Çok güzelsin be.
3: Teşekkür ederim.
2: Sana bir şey göstereceğim.
3: Ne göstereceğim?
2: Sır. Beni takip et, tamam mı?
3: Tamam.

0: Allah şu güzelliğe bak be. Allah. Haydi bakalım. Ya Erol abi de. Erol abinin ellerinden öper. Geldi Can. Marina her şeyi ayarladık biz. Haberin var mı?
1: Hakkı be. Yani kusura kalma da ben bu Maria'ya hiç güvenmiyorum. Ne varsa Lena da var be. Kadın benim ağzımın içine bakıyor. Gel bence Lena'ya götürelim taşı.
2: Kendinize böyle söylemeyeyim be ya. Ayıp oluyor.

0: şakaya. Sürpriz bu mu? Yine mi şarkı söyleyeceksin? Bakalım şimdi ne bestesi yaptın?
1: Aa, bu besten farklı ama. Dinlemek istemiyorsun galiba. Ben kapatayım tamam mı?
0: Ya neyse ya. Buraya kadar geldik, içinde kalmasın. Söyle bari.
1: Bu bestem diğer bestelerimin teminatıdır be.
0: Oh, taş sendeydi demek.
1: Ceylan, seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum be.
0: Yani ben de sana karşı boş değilim.
1: Anladım.

0: oldu be?
1: Mikrofonumu unuttum canım.
0: Canım mı? Senin canın iyiyim ben be. Sen atla arabaya, ben geliyorum hemen.
1: Tamam. Hadi abi hadi.
2: Sen orada kal.
0: Baba, ne oluyor lan orada? Dur be.
3: İsa! Nereye gidiyorsun be? Getir taşımı. İsa! Çabuk gel bakayım buraya be.
2: Gitti. Taş gitti, ne yapacağız be? Hocam! Öndeki aracı takip et artık.
4: İhsan bir selam ver be ya.
2: Aleyküm selam. Gözünü seveyim hocam, takip et.
4: Benzin parasını alırım.
2: İstasyon alacağım sana hocam, ne olur gözünü seveyim. Bas.
5: Başlayan bazoldum seni. Sıkıldım kalara içinde.
3: Hocam, şu yola sapta. Önüne çıkalım be. Hadi gözünü seveyim.
6: Merak etme sen. İmanın gücünden kaçamazlar. Hadi bakalım.
7: Allah!
6: Ali, ne kadar çok özledim seni be.
7: Ne yapayım ya? Ne gerek var, kendini bitirdin be ya.
8: Hak ekiyorum.
9: Caroline.
7: Çanta nerede?
0: Mary, money.
8: Yes, Mike.
7: Oh. Allah.
2: Paralar burada. Taş nerede?
7: Hakkı, getir taşı.
0: Yardım edin mi ya? Gövür ölü şimdi.
7: Allah. Vay be. Hayırlı olsun, sizindir yani.
0: O ne be ya?
10: Selamun aleyküm muhtar.
7: Aleyküm selam komutanım.
10: Ne yapıyorsunuz burada? Siz mi ateş ettiniz?
7: Hayır komutanım. Hakkının yani silahından öyle bir şey oldu. El şehirden diye yalama hakkı bizim ya. Elden oldu yani.
0: El tezlikte.
10: Bu ne burada?
0: Taş
7: var onun içinde komutanım.
10: Taş, ne taşı?
0: Göktaşı
7: komutanım.
10: Göktaşı?
7: Tabii.
10: Vay be, bayağı da büyükmüş ha. Şunu bir de ben göreyim ya. Dünya gözüyle bir göktaşı görelim değil mi? Açsanıza.
0: Ben de ya. Görelim.
9: Bu ne ya?
7: Oba.
0: Kime ne bu be?
7: Kime lan?
0: Boş ver işte.
7: Bu kim lan bu? Akraba evliliğinden mi olma? Ne biçim surat o ya? Rüyama girer bunu, atın bunu. Bu ne lan?
11: The sale is cancelled.
12: Satış iptal diyor.
0: Ne? Amca. Nazlı iptal ya. Amca. Lan almaz satar bizde be.
11: Niyet. Hayır olmaz.
12: Biz alırız motor.
7: Bak ne varsa almanı ayıldım oğlum, sus be. Ne varsa Almanlarda var be. Allah razı olsun. Sağ ol. Hemen taş Almanlara okutalım. Hadi gel.
10: Kimseye bir şey satmıyorsun muhtar. Seni tarihi eser kaçakçılığından tutukluyorum.
7: Muhtara bu komutan olmaz. Bak benim 40 tane asam var. Dikkat et laflarına, ben öyle şeyler yapmam.
10: Sus muhtar, sus. Ne anlatacaksın? He?
0: Yok. Kime ne? Kime ne lan?
7: Kime ne taşı bu? Kime ne? O taştan gel.
10: Sus muhtar, sus.
7: Tamam, dostum be ya.
10: Anlatacağım bir şey varsa da artık karakolda anlatırsın, tamam mı? Toplayın şunları, alın.
0: Bu göktaşı, adamınki. Seni kalın.
10: Yürü.
7: Allah senin belanı versin Hakkı. Yaptın beni Hakkı.
0: Göktaşı,
7: vallahi. Ya ben biraz alkol aldım, safra kesemeydi, kusabilirim. Hakkı!
0: Nereden bileyim baba?
10: Siz ne yapıyorsunuz burada?
13: Komutanım, biz çalgıcıyız.
10: Çalmaya devam edin.

0: Kadir. Arkanda sopa ver, onu alıver. Lazım onu verir.
1: Ah, eyvallah hocam.
2: Bak ya. Bak bak şuna bak. Kıs kıs gülüyor. Senin ben.
0: Öst! Yavaş gel gazeteci. Tövbemi bozdurma bana. Benim adım Celal. Çarparım ha.
2: Dur ya. Çek çek. Çek daha çek. İn bakalım aşağıya. Kim kime çarpıyor? Zaten eğeneyim.
1: Dur be Ceylan ya. Göktaşımız onda. Hayallerimiz var. Onu düşün be.
0: Bahadır. Senin bu söylediğin taş. Göktaşı. Büyük taş mı?
1: Evet hocam, o taş.
0: Ben o taşın sende olduğunu biliyordum. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Baba seni oyar, oyar.
2: Bahadır, söyle şunu hızlı gitsin.
1: Hocam duydum, gözünü seveyim. Bas kaza, bas kaza. Ceylan, bu arada bizim taşı İsa nasıl çaldı be?
2: Vallahi bir anda oldu ya. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir baktım çıkıvermiş.
1: Neyse, hocam bas gözünü seveyim, yetişeceğiz. Hadi be.
0: Bastırıyorum, bastırıyorum. Hadi be oğlum.
3: Büyü falan mı yaptılar taşa? Çarpılmasak bari.
0: Nereye kaçacağım bakalım?
1: Dur hocam, dur dur dur dur. İl bakayım Ceylan. Koş koş koş. Taşı öyle çalıp kaçmak kolay mı?
3: Vallahi benim bir suçum yok. Bütün her şeyi o planla.
2: Yalan söylüyor.
3: Baştan beri biliyordu taşın sende olduğunu. O yüzden yanaştı sana. Beni de kullandı.
4: Yazıklar olsun gazeteci.
1: Doğru mu be? Yüzüme bak. Keşke gerçekleri söyleseydin. Yalan konuşmasaydın. Taşı istiyorum deseydin be.
2: O zaman söyleseydin taşı bana verirdin değil mi?
1: Manyak mıyım ben be? Taşı ne sana vereceğim? Taşı satacağım, albüm yapacağım kendime. Ne albümü be? Yapım şirketi kuracağım be.
2: O albüm satmaz aga. Yapım şirketi de batar. Yazık etme paraya.
1: Aman be. O ne ya? Ne oluyor be?

0: Anam. Oku hocam, oku. Muhterem cemaat, şimdi kıyafetlerimizi tersine çeviriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz, tersine çeviriyoruz. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan olduk harap. Yandı kavruldu toprak. Bize gökten rahmetini ver ya Rab.
1: Gökten olmaz mı ya? Yerden versin yerden. Hocam yerden olsun yerden.
2: Hocam kurban olayım yerden versin. Kurban olayım be ya.
0: Tövbe tövbe. Muhtar istersen duvardan da geçeyim.
2: Estağfurullah hocam. Kanalı yeni yaptırdık ya. Yeraltı sularını yönlendirelim. Bütün derdim o.
3: Hocam hazır yere inmişken şu bizim Meri meselesine de bir el atılır mı ya hocam?
0: İhtiyar mı ihtiyar demem. Sana öyle bir beddua ederim ki altına yaparsın.
4: 90 yaşına geldin artık ateşin sönsün be ya.
5: Hakkı hocaya bak be, belden aşağı vur ya.
4: Bahadır hocayla ters gitme, 3 harfleri üzerine salıverir çarpılıverirsin. Bunlar uzaylıya da benzemez. Bir daha şarkı söyleyemezsin. Kekeç olursun ya.
0: İmamım lan ben imam. Bir gün camiye gelseniz yüzümü tanıyacaksınız. Yağmur duasından yağmur duasına. Herhalde beni üfürükçü sandınız.
6: Hocam kollarımız yoruldu. Hadi gözünü seveyim bir çişi duaya.
4: Hocam biraz daha hızlı dua edersek eğer. Akşama bizim oğlan sünneti var. Bak şimdiden hırsı sırılıyor burada. Hadi.
2: Konuş bana Hakkı. Zaten ne geldiyse senin düğününden geldi başımıza. Zor kurtulduk lan. Hala düğün diyorsun. Hocam siz duaya başlayın. Bundan sonra bu kalabalıktan laf eden olursa buradan Fize'ne kadar kovalarım. İyi koşarım bak, iyi koşarım ha. Buyurun hocam. Yerden yerden hocam. Ufak ufak, ufak ufak yerden yerden. Başla hocam.
0: Ey gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'ım. Yer de senin, gök de senin. Bize gökten nimetlerini gönderdin. Bunlar anlamadı. Bu cahilleri affeyle Allah'ım.
4: Amin mi ya?
0: Sen nimetlerini verdikçe bunlar birbirlerine düştü Allah'ım. Kardeş kardeşe kastetti. Oğul babaya oyun etti. Sen muazmışlara mağfiret eyle Allah'ım.
7: Amin.
0: Bunların alayı süzme salak. Bunları cennete koysan cennette olay çıkartır. Cennetten kovulurlar Allah'ım. Bunlar dermanı olmayan ahmaklık hastalığına tutulmuşlar Allah'ım.
2: Hocam ne yapıyorsun? Ayıp oluyor ama ha.
0: Tövbe estağfurullah tövbe. Oh ama söyledim rahatladım. Sen bunları affeyle Allah'ım. Sen bu muhtaçlara, acizlere yerden ver rızkını.
7: Amin.
4: Ne oluyor be?
8: Tepe

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiyokos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Belcekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor.

Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor.

hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir ayrıcalık. İdefix öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirim kuponu.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Kuzu Grup sunar.
6: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu 3. etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamız.

0: Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı
0: gibi. Devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz.
1: Meg.
0: Ha, siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
2: MG.
0: MG doğru yanıttı. Harika. Aa. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Evet efendim, sır küpündeyiz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. İki yeni yarışmacımız var ve hemen dönüyorum bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanımaya. Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım önce sizi tanıyoruz. Buyurun.
1: Merhaba, adım İdil. 23 yaşındayım. Şu an üniversitede okuyorum. İngilizce öğretmenliği öğrencisiyim.
0: Peki, Gültekin Bey'le bir yakınlığımız var mı? Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Kızım olur kendisi.
0: Kızınız olur, harika.
2: Evet, Ankara'dan özel olarak getirdik yarışmaya. Gültekin Gülses, emekli bankacıyım, 56 yaşındayım, 1970 Adapazarı doğumluyum. İki kızım var.
0: Galapaşası.
2: Ve eşimle birlikte geldik. Onlar da seyirci koltuğunda bizi seyrediyorlar.
0: Çok güzel.
2: Ama tabii buraya gelmemizin amacı gerçekten birilerine ufak da olsa bir katkımız olsun. Bir okula
0: olsun.
2: Bir yardımımız olsun. Kızım da aynı zamanda öğretmenlik okuduğu için onun için de anlamlı olacağını düşündüğüm için böyle bir şeye başvuru yaptım. O da sağ olsun beni geri çevirmedi. Geldik buradayız.
0: Harika. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Ama bir kelimelerle aranız iyi galiba bildiğimiz kadarıyla. Bulmacalarla da aranız iyi.
2: Yani bulmacalarla genel olarak iyi. Yani hobi anlamında iyi. Ama özellikle genel kültür yarışmalarıyla içerik hazırlama konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimim var. Hı hı. Yani yaklaşık 30 yıldır bilgi yarışmalarına içerik hazırlıyorum diyebilirim. Soru hazırlıyorum. Birçok bildiğimiz yarışmaya, özellikle internet bazlı yarışmalara içerik hazırladım. Kendi formatlarımı oluşturdum. Öğrencilere fayda olsun diye böyle çeşitli kafelerde yarışmalar yaptım, onlara sundum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum bu anlamda.
0: Harikasınız. Gerçi bunu yarışmanın başında açıklamanız pek iyi olmadı. Çünkü hani İdil Hanım hemen baştan 1-0 kaybetmişim gibi bakıyor bana ama siz hiç merak etmeyin. Burada biz o dengeyi sağlarız. Ya babamızın evet belli bir deneyimi var ama burada da A Para ailesi olarak biz size her türlü destekte bulunacağız. Biz de o zaman baştan bunu belirtelim. Yani hem çok yarışmayı biliyorum, soruları hazırladım, geldim, yarışacağım deyip kızınızı da alıp geldiniz ama biz bir taraf rengimiz belli oldu gibi şimdiden Gültekin Bey.
2: Hiç soru yok.
0: Hiç soru yok. Peki. Evet, o zaman bu bölümde bilgi yarışmalarında birazcık daha profesyonelliğe adım atmış bir babamız ve kızımız İdil kardeşimizle beraber yarışacağız. Ama bizim desteğimiz şimdiden İdil Hanım size belli oldu. İlk etaba geçiyoruz. Her bildiğimiz doğru yanıt 5 puan olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. Peki. O zaman efendim sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz.

0: Evet, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız birinci etabı başlatıyoruz. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. 57 soruluk bir tablomuz var ve ilk etapta 1 ile 25 arasından sorular seçerek başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İdil Hanım, önceliği yine size tanıyoruz. Sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım 7 numaralı soru. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi basılı eserlerin üretildiği yer.
1: Matbaa.
0: Sürenizi başlattım. Efendim?
1: Matbaa.
0: Harika. Çok hızlı, çok güzel bir yanıt geldi. Evet, matbaa doğru yanıtını aldık. İdil Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne var? Hazır geldi. Havaalanlarında uçakla

0: Arabaların park ettiği alan. Sürenizi başlattık.
1: Alalım duçaklarını.
0: Ah böyle valizleri falan da taşırlar orada, evet. Böyle şey yaparlar. Ağlı da bir şey yok mu?
1: Yok.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Ama Gültekin Bey'e geçiyoruz. Cevap sırası Gültekin Bey'de. Hazır mıyız Gültekin Bey? Süreyi sizin için başlattık. Bakalım.
2: Apron.
0: Apron doğru yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. P harfini yakaladık burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin 8. İş veya sosyal ilişkilerde ortak eş ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Partner.
0: Partner doğru yanıtını aldık. Oldukça da geniş bir yer açtık. Hiç saymadınız bile kutucukları. Bazen öyle oluyor işte, harf oldu mu olmadı mı diye. Bak oyalamaya çalışıyorum lütfen. Gidiyorum, dikkat edin. Sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey. Kaç doğru soruyu açalım?
2: Peki 18.
0: 18'e gidiyoruz. Bakalım 18'de ne var? Bakalım bunu bilebilecek misiniz Gültekin Bey? Hava personeli pilotlar için uçuşla ilgili geçici bilgi ve uyarı sistemi. Sürenizi başlattık. Bakalım bulabilecek miyiz? Ne olabilir?
2: Hiday.
0: Hiday. Hiday olmadı. Gidiyorum, size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bakın burada pilotlar devrede. Hava personeli var. Ne alıyor bu insanlar? Bir. Ne alırlar? Biz okullarda da yaparız. Mesela öğrenciler daha çok ne alır? Bir şey yazarken hani derler ya, buradan buraya bir şey alayım. Ne alayım? Hani küçük kopya almak, küçük destek almak. Bir yere bir şey alırsınız mesela, yazılı bir başlık alırsınız, bir şey yazarsınız. Ben sürenizi başlatayım, bakalım ne alırsınız? Ne alır öğrenciler genelde? Defterlerine not almazlar mı?
1: Evet.
0: Bir de?
1: Nota
0: ne olabilir?
1: Bilemiyorum ki.
0: Peki. Acaba nota mı? Şimdi nota alırız dedik ama biz bir harf açalım. Gültekin Bey sizin için gelelim. Süreyi de sizin için başlatalım. Notmuş evet ilk kısım. Ne olabilir?
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni ilan etti biliyorsunuz. Yavru vatan. Notam.
0: Notam. Doğru yanıt. Uçuşta özellikle hava personelleri ve pilotlar için önemli, uçuşun yasak olduğu bölgeleri belirlemek adına kullanılan ve yayınlanan uyarı bilgi sistemi Notam'dı. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9 numarada ne var? Bir aile, kurum veya devletin simgesel logosu. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Bu bir simge oluyor. Bir... Harika. Geliyorum İdil Hanım, hazırsınız. Bakın. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
1: Arma.
0: Harikasınız. Arma yanıtını aldık. Artı bir de yazdık. Evet, siz de devam ediyoruz. 24'ü öneriyorum. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? 14'ü öneriyorum. Ama 24 yakın galiba. Bakayım.
1: 24 olsun.
0: Çok
1: 24
0: da güzel olsun. Bir kelime var orada gizli. Hemen size burayı açalım. Hazır mısınız? Hı hı. Başarıyı kutlamak, alkışlamak için söylenen söz. Süreyi başlattım.
1: Bravo.
0: Tebrik ediyoruz. Biz de size bir bravo, bir alkış, bir 5 puan aldınız. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Kelimemizden O harfini açtınız. Sondan ikinci harfimizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 10.
0: 10. Bakalım 10'da neyi sakladık, sırladık. Negatif elektrik yüklü iyon. Süre başladı.
1: Anyon.
0: Anyon doğru yanıtını da aldık. Harikasınız. Bir 5 harfli bir kelime daha açtık. 10 numarayı yanıtladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Destek alarak yürüyebiliriz. Dediğim gibi başka yerlere geçebiliriz. 5'i sorabiliriz mesela. 5 bir video soru. Belki oradan da destek alırsınız.
2: 6 olabilir.
1: Tamam 5 olsun.
0: 5 olsun. Siz de ne kadar hızlı ikna oluyorsunuz İdil Hanım.

0: lazım. Kandırabiliyorum. Biz 5 dolu soruyu seyrediyoruz efendim. Bakalım ne seyrediyoruz.
1: Onu hissettim. Gücü. Hiçbir güce sahip olmadım. Elde etmek için arzum da olmadı. Bütün bu tantana onun için mi?
2: Hiç merak etme. Yakında bütün tantananın sebebini anlayacaksın.
0: İzlediğiniz filmin orijinal ismi, Kral Arthur'un orijinalini soruyoruz. Kralın orijinali, süre başladı. Ne olabilir? Kral. İngilizcesi nedir kralın?
3: King.
0: King tabii ki, doğru yanıtımızı aldık. 1-5 puan daha yazdık İdil Hanım'a. Harikasınız. Kralın İngilizcesi King, King saklamıştık. Gizli kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Bakalım. Ne yapalım?
2: 19.
0: Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Nereleri düşünüyorsunuz? Söyleyin lütfen.
3: 19 var.
0: 19 olabilir. Bakalım 19 nereye sakladık? Evet. 19'u sorabiliriz isterseniz. İsterseniz.
2: 6 var. 6 mı?
3: 19 olur.
0: Geliyor 19. Efendim, at eşek gibi hayvanların başına takılan kontrol amaçlı ip. Süreyi başlattık. Hani böyle çekerler ya, bir şey çekme derler. Ne?
3: Evet. Ah, aklıma gelmiyor.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Kesin gelecek ve nasıl kaptırdım bu soruyu diyeceksiniz. Ama Gültekin Bey zaten gel Oğuz, ben zaten bunun yanıtını biliyorum diyor. Süreyi de başlattık. Buyurun o zaman.
2: Yular.
0: Yular doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de R harfi vardı. Gizlediğimiz R harfi de şifre kelimeden ikinci harfti. Bu sefer kelimenin ikinci, baştan başlayan ikinci harfini açmış olduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 11.
0: 11 numaralı soru geliyor. Hain, güvenilmez, alçak, arkadan vuran kişi. Süreyi başlattık.
2: Kalleş.
0: Kalleş. Çok da böyle güzel bir mimik kullanarak, vurgulayarak söyledi Gültekin Bey. Kalleş doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz hızla. Parçalama, ezme, öğütme, halk arasında evcil hayvanlarda cins olmayan. Süreyi başlattık. Valla süre bitsin diye ben artık kendimi sıkıyorum. Mesela bir bardak düştü ya, bir şey hazır, hemen geliyorum. Sürenizi başlat. Bir harf açtım, süreyi başlattım.
3: Kırma.
0: Harika, kırma yanısını aldık. 1-5 puanla hanemize yazdık. İdil Hanım harikasınız. Valla zaman geçmiyor burada, 10 saniyeyi bitiremiyorum. Sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
3: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de neyi gizledik? Bir sesli sorumuz var. Hazır mıyız?
3: Hı hı.
0: Bir sesimiz geliyor. Dinleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.

0: Harflere dikkat edin ve şu sorunuzu okuyorum. Dinlediğiniz Türk enstrümanı için kullanılan eski bir terim. Süreyi başlattım. Şöyle, ne dinlediniz?
1: Evet. Şöyle bir ney tarzı bir
0: çok şey. Güzel.
1: Ama saz deniyordu eskiden aslında bunlara. Ama
0: neye çok yakın olabilir?
1: Ne?
0: Ama süreyi bitirdiğimiz için yanıtınızı alamadım. Biz bir harf açalım. Gültekin Bey, size geliyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Nai.
0: Nai. Doğru yanıt. Neyin eski ismi olarak Nai geçiyor? Nai. Bulmacalardan da bilirsiniz galiba. Soruyu değil mi?
2: Nai.
0: Nai yakaladık. Yine bir şifre harf açtık. Tebrik ediyoruz. N harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Bu arada son 4 sorumuz. 4 soru sonra birinci etabı bitiriyoruz. Şu anda 12. soruyu açıyoruz. Buyurun.
2: 6.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor. Sessiz, sakin, ıssız ve yalnız. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba?

0: oh bilemedi diyelim. Hazır mısınız İdil Hanım? Sizin için bir de harf açtık. Issız, sessiz, sakin, kimse de uğramıyor. Sürenizi başlatalım.
1: Tenha.
0: Tenha, doğru yanıtını alalım. Harikasınız. Yine bir harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Yardımcı bir şey olsun.
0: Nereleri düşünüyorsunuz? Bu sırada söyleyeyim.
1: Ya yardımcı bir şey olsun istiyorum.
0: Nasıl?
2: 20 olabilir.
1: Harflerden yardımcı olsun.
0: Harflerde yardımcı olsun. Ben yardımcı olayım mı?
1: Tamam.
0: O zaman 2'yi açın.
1: Tamam, 2'ye olsun.
0: Hadi benden gelsin bu da. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dikkat edin. Hı-hı. İşaretlerime de. Mecazi anlamda sıkıntılı, kısıtlı anlamda kullanılan. Kısıtlı anlamında kullanılıyor böyle. Hı hı. Sürenizi başlattım. Ne olabilir?
1: Dar.
0: Dar. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Son iki sorumuz kaldı. Dikkat edin lütfen. Hı hı. Buyurun.
2: Bir olur, 17 olur, 20 olur.
0: Bir. Peki bir. Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Acaba ne gizledik buraya? Hangi kelimeyi sırladık, sakladık? Peki biz bir harf açalım. Size yardımcı olsun. Gültekin Bey hazırsak süreyi sizin için başlatıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Bakın, tedarik etmeye yakın. Süreyi sizin için başlatalım İdil Hanım. Yanıtınız olacak mı acaba?
1: Tedarike, tedavile.
0: Akıl halk diline diyorum. Eskiye dönelim. Birazcık daha yaygın olan bir haline gelelim. Süreyi Gültekin Bey sizin için başlatalım.
2: Tedasiye.
0: Tedasiye doğruydu. Buranın sırlanmış, gizlenmiş kelimesiydi. Yakın geldi mi kelimesi?
2: Sonradan
0: yakaladınız. Eski bir kelimeydi. Son soruyu açıyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20.
0: 20 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor? Karargah, birliğin toplandığı, yönetildiği yer. Bu da bulmacalara ait eski bir kelime diyeyim. Sürenizi başlatalım. Ne olabilir? Karargah. Gelmedi mi?
2: Gelmedi.
0: Peki. Karargah olduğuna göre, G ve H olduğuna göre sonu belli değil mi İdil Hanım?
1: Evet.
0: O zaman başı ne olabilir acaba? Karargah değil. Süreyi başlattık.
1: Çıkmıyor.
0: Nasıl bir kelime sakladık acaba? Peki biz bir harf daha açalım. Gültekin Bey size gelelim. Sürenizi başlatalım.
2: Armagah.
0: Armagah mı? Değil. Ne olabilir acaba? Bak, bu konuşmaları hep sizin için yapıyorum. Özellikle süresi geçsin Gültekin Bey bilemesin diye. Hazırsak bir harf daha açıyorum. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
1: Aramgah.
0: Aramgah doğruydu. Eski bir dilde aramgah. Eski kelimelerimiz arasında karargah, birliğin toplandığı, karar aldığı, stratejilerini ördüğü yerdi. Birinci etap bitti. Nasıl geçti?
2: Güzel.
1: Güzeldi.
2: Gayet keyifli.
0: Isındınız mı biraz?
1: Evet.
0: Yerleri de açtık. Artık birazcık daha destek alarak tabloyu daha iyi kullanabileceğiz. Ama şimdi 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyeyi kuracağız. Bu sefer bireysel yarışacağız. Sizin için nasıldı Gültekin Bey?
2: İyi, ben anahtar kelimeyi buldum.
0: Anahtar kelimeyi bulmaya gittiniz. Daha çok erken lütfen. Size o hakkı tanımıyoruz şu anda. İdil Hanım'ı bekleyeceğiz. Önce İdil Hanım'ın yarışmasını tamam. Seyretmek istiyoruz. Evet, o zaman şöyle yapalım mı? Birinci etapın bir puan tablosuna bakalım. Kaçar yanıt aldık? Bakalım Gültekin Bey'le babamızla nasıl bir mücadele geçiyor? Kendisi sorular konusunda

0: uzman, gayet de bulmaca çözmeyi seven, kelimeleri hızlı yakalayan birisi ama bakalım ilk etap nasıl geçmiş? Bir fark var. Küçük bir fark görüyorum ben. 35'e 45. Gültekin Bey bu bölümde 7 doğru yanıt verdi. Ama İdil Hanım siz 9 yanıt verdiniz ve 2 puanla, 2 soruyla, 2 doğru yanıtla 10 puanla önde bitirdiniz birinci etabı. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Efendim ikinci etaptayız. Sır küpündeyiz. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçtik ve birinci etabın kazananı İdil Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız İdil Hanım?
1: Hazırım.
0: Harikasınız. 120 saniyeniz var. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 10 soru yönlendireceğim. Sesli sorularda ve video sorularda sürenizi zaten durduruyor olacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Dönüp dönüp tekrar okuyacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Kuruyorum 120 saniyenizi.
1: Tamamdır.
0: Kurdum ve sorunuz geliyor. Sürenizi başlattım. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir.
1: Pas.
0: Peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir?
1: Pas.
0: Peki. Sürenizi durduruyorum. Bir sorumuz var. Hemen dinliyoruz.

0: kadar.
1: Delice bir sevda şarkısıyla 90'lara damga vuran müzisyen kimdir? Aynı zamanda da bölgemizde bir deniz ismi vardır. Bir denizdir adı.
2: Ege.
1: Ege tabii ki. Harikasınız, hemen bildiniz. Aynı şehrin takımlarının maçına ne denir? Büyük maçlar olur. İki taraftar birden gelir. Çok büyük maçlara denir. Peki. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı. Yaşlı. Yaşça belirli bir yaşa.
2: Olgunlaşmış.
1: Değil. Başka ne olabilir?
2: Pas.
1: Pas dedik. Peki. Hemen bir film geliyor. Seyrediyoruz.
3: Seni kendi selayetimle kapalıya atıyorum. Orada kabaran günahlarının hesabını yaparsın.
4: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
1: Kadir İnanır'ın "Ben bu oyunu bozarım" dediği ünlü film.
0: Adı.
1: Ne olabilir? Neydi? Adı. Nasıl bir isimdi?
2: Tatar Ramazan.
1: Harikasınız tabii ki, Tatar Ramazan. Bilgisayar ekranının en üst sağ köşesinde hangi ibare bulunur?
2: Çarpı.
1: Tabii ki çarpı. Bastık, kapattık. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir? Neyi sıkar suyunu çıkarırız? Taş. Böyle bazen atarız, kafa yarar.
0: Taş.
1: Atmayalım. Sadece suyunu sıkalım.
2: Ne? Pas.
1: Pas mı? Peki. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı nedir?
1: Olacak sandım falan.
0: Hayır. Bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Bilmiyorum.
0: Peki. Şanlıurfa'nın en tatlı acı biberi. Acı biber. Urfa.
2: Isot.
1: İsot.
0: İsot tabii ki. Hemen dönüyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseri.
2: Yaban.
0: Ne olabilir? Geçtim peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir diyorum.
1: Nasıl unuttum Asperdos. Ya? Nasıl unuttum?
0: Peki. Evet. Sorularımızdan 1, 2, 3, 4 tane yanıt aldık. Hemen geliyorum. Diyeceksiniz ki ah bu 120 saniye beni yaktı. Hepsini bildiğinizden adımız kadar eminiz. Sadece sürenin biraz yarattığı stres diyelim. Ve hemen gelelim hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı? Birinci sorumuza geliyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir demiştik. Yaban olacaktı yanıtımız. Antalya.

0: Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir demiştik? Antalya Aspendos desem size. Aspendos olacaktı.
1: Çok heyecanlandım ya bir
0: anda. Kesinlikle haklısınız. Aynı şehrin takımlarının maçı demiştik. Çok da büyük rekabet olur. Bütün şehri birbirine katar. Hani derler ya, bugün de büyük bir derbi maça ev sahipliği yapacak olan taraf denir. Peki, yaşlı kelimesinin eş anlamlısı dedik. İhtiyar olacaktı buradaki yanıtımız. Tatar Ramazan'ı zaten bildiniz ve atasözüne göre sıkıldığı zaman suyu çıkan ne olacaktı?
2: Taş.
0: Taş. Taş olacaktı. Ne demiştik? Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı
2: Ah Yalan Dünya
0: olacaktı. Evet. Yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyenin heyecanı, kesinlikle katılıyoruz. Bakalım Gültekin Bey nasıl bir 120 saniye çıkaracak? Gültekin Bey, kuralları kısaca hatırlatayım. 120 saniyemiz var. Sesli ve video sorularda durduruyoruz. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız, düşünme zamanınız var. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki, sizin için süreyi kuruyoruz ve 120 saniyenizi başlatıyoruz. Feride Kamuran Münise hangi eserin karakterleridir?
2: Çalıkuşu.
0: Harikasınız. Bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım.
3: Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama. Uğurlar olsun.
0: 90'ların unutulmaz şarkısı Benimle Oynamayı kim seslendirmektedir?
2: Burak Kut.
0: Burak Kut. Bir yanıt daha geldi. Çanakkale'de bulunan antik kenti soruyoruz. Hangisidir?
2: Assos.
0: Değil. Başka ne olabilir? Çanakkale'de bulunan antik kent. Çanakkale tarafında bir kentimiz.
2: Millet.
0: Değil. Pas deme hakkı var ama söylemiyorum özellikle.
2: Pas.
0: Peki. Yağlı güreşlerin ana mekanı neresidir?
2: Kırkpınar.
0: Harikasınız. Bir yanıt daha aldık. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz.
4: Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım.
0: Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı filmin adını soruyoruz size.
2: Pas.
0: Peki. Merasim kelimesinin eş anlamlısı?
2: Tören.
0: Tören. Bilgisayar ekranının en alt sağ köşesinde bulunan simgeyi soruyoruz.
2: En alt sağ simge. Ya. Pas.
0: Pas. Peki, bir türkümüz var, dinliyoruz.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Pas.
0: Yok mu? Peki, gidiyorum. Atasözüne göre güneşin sıvanmadığı şey nedir?
1: Balçık.
0: Balçık doğru yanıt. Niğde'nin meşhur baloncuklu içeceğini soruyoruz.
1: Gazoz.
0: Gazoz doğru yanıtını aldık. Hemen başa dönüyorum. Ama yavaş dönüyorum ki fazla süre soru vermeyeyim. Çanakkale'de bulunan antik kent.
1: Nasıl bilemedim bunu ya? Pas.
0: Pas dedik tekrar. Ve geliyorum bir video soruya diyecektim. Fakat süreniz dolduğu için diğer sorularımızı veremedik. Hemen gözden geçirelim mi? Kaç soru bildik?
1: Filmi çok
0: bakalım.
1: İyi
0: bir, iki, üç, dört soru bilemedik. Hangisiydi bu dört sorumuz? Önce üç numaralı soru. Çanakkale'de bulunan antik kent Troya'yı desem size. Troya. Antik kent.
1: Süpermiş.
0: Harika. Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı film.
1: Çok iyi biliyorum. Filmin adı gelmedi aklıma.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eski bir neyi canlandırmıştı Şener Şen? Eski bir şey, kaba.
1: Evet, kabadayı.
0: Bir kabadayıydı. Filmin de adı kabadayıydı. Harikasınız. 120 saniye oyununu size de oynadı. Bilgisayar ekranının en sağ alt köşesinde bulunan simge. Önünüzde bilgisayar var. Arada baktınız ama.

0: full ekran göremediğiniz için ben söyleyeyim. Saat olacaktı orasında. Saatimiz var en sağ alt köşede.
1: İyiymiş.
0: Diğer sorularımızı bildiniz ama Barış Manço'dan dinlediğiniz türküyü sormuştuk
1: tam,
0: size.
1: Tam duyamadım aslında da şey olmadı.
0: Bir gönülden geldi desem. Gönül
1: Dağı mı?
0: Gönül Dağı. Evet. Harikasınız. Gönül Dağı da buranın doğru yanıtı olacaktı. Valla babanızı el birliğiyle yenmeye çalışıyoruz ama çok zor kendisini yenmek. Ben hemen puan tablosuna geçiyorum ve bakalım bu bölümde kaçar doğru yanıt aldık, bu etabı nasıl tamamladık, bakalım mı beraber?
2: Bakalım.
0: Bakalım, gelsin puan tablomuz. Kaçar soru bildik. İkinci etabın sonunda kaç puandayız? Evet, bir 10 puan birinci etapta İdil Hanım, İdil Gülses önde tamamlamıştı. Bu bölümde 10 puanı geri sevgili babamız Gültekin Gülses'e teslim etti. Ve Gültekin Bey burada 2 soru fazlayla puanını 95'e taşıdı. Ve ikinci etabı 95'e 85 tamamlıyoruz. Şimdi rekabeti birazcık daha arttıracağız.
1: Vallahi
0: hazır mıyız?
1: Rakip çok zorlu.
0: Rakip zorlu. Rakibin destekleri de var, gizli destek. Hazırsak 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok çekişmeli 2 etap geçirdik. 1. etapta İdil Hanım aldı. 2. etapta Gültekin Bey önde tamamladı. Bir baba kız mücadelesi seyrediyoruz. Ve hemen dönüyoruz. 3. etaba hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. Gültekin Bey 2. etabı önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hı-hı. Önce butona basan cevap hakkını alır. İdil Hanım önce basın, sonra düşünün. Benden size söylemesi. Her doğru yanıt 10 puan. Dikkat edin. 2 soru kaptırdık. O 2 soruyu alalım bu etapta. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Butonu iyi kullanacağız. Hazırsak. Gültekin Bey kaç doğru soruyu açalım? Çok iç çektiniz Gültekin Bey. Bu kadar
1: 30.
0: Bütün birden 57'ye kadar istediğimiz soruyu açabiliyorsunuz. Niye öyle detaylı çok düşündünüz? 30 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Gelsin sorumuz. Moraka, Fas'ın başkenti, en önemli tarihi şehrini soruyoruz size. Kim basacak? Süre başladı. Buyurun İdil Hanım.
2: Sabat.
0: Sabat değil de neresi olabilir? Peki. Hakkınız gitmedi. Bakın el butonda. Biz bir harf açacağız. Önce basan yine kazanacak. Süreyi başlattığım an butona basın. İdil Hanım elinizi göreyim butonda.
2: Tamam, tamam.
0: Hazır. Süre. Başladı, kim basacak? Buyurun.
1: Rabat.
0: Rabat doğru yanıttı. Gültekin Bey soruyu aldı. İdil Hanım çekinmeyin. Soruyu basın lütfen. Ben görüyorum buradan elinizi. Böyle tatlı tatlı kibar kibar tutuyorsunuz elinizi. Aman burada kaptırmayalım. Hazırsak sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: İzmir olsun, 35.
0: 35 İzmir gidiyorum, hemen tablodan 35'i bulabilecek miyim? Buldum. Marangozların kullandığı rende aletinin bazı yörelerdeki ismi. Rendenin eski adını soruyoruz, süre başladı. Buyurun İdil Hanım, rende diyorum, ne olabilir? E'leri kaldırın.
2: Randa.
0: Harikasınız, randaydı tabii ki doğru yanıt. E'leri kaldırdık. A sesli harfleriyle yer değiştirdik. Rende'yi randa yaptık. Ve doğru yanıtımızı sizden aldık. 10 puanı kazandık. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hadi bakalım kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyoruz. Harikasınız. Bakın çok rahat bileceksiniz. Sürenizi başlatacağım. Onlar gibi yar olmayan, hakları ödenemeyenlerdir. Süre başladı. Evet.
2: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki, böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Bir 10 puan daha el birliğiyle ailece artık size destek oluyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım anne yanıtından sonra?
1: 22.
2: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım 17'de ne arıyoruz, gelsin. İnce, zarif, halk arasında çabuk kırılan hassas yapı süre başladı. Kim basacak? Buyurun İdil Hanım.
2: Narin.
0: Narin tabii ki. Bir 10 puan daha aldık. Harikasınız. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Narin'in iyisiydi gizli kelimenin saklı harfi. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22'ye gidiyoruz bakalım. 22 geliyor. Öğüt niteliği taşıyan dini içerikli konuşmayı soruyoruz. Bir harf koyacaksınız. Süreyi başlatıyorum. Kim başlatacak? Buyurun İdil Hanım.
2: Vaaz.
0: Vaaz doğruydu. Z harfini verdik ve vaaz doğru yanıtını aldık İdil Hanım'dan. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
1: Benim butonu kapalı.
0: Sizinle devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz. Buyurun İdil Hanım.
2: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 37'de ne var? Kalbim sadece senin için atıyor dedirten duygu. Süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Aşk.
0: Aşk tabii ki. Kalbimiz sadece onunla atıyor. Aşk dedik. Bu yanıtımızdan sonra sizinle devam ediyoruz. Çok iyi bir mücadele çıkartıyorsunuz. Buyurun.
2: 3.
0: 3 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyi dikkatle, detaylı olarak inceleme, araştırma. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
1: Tarama.
0: Tarama tabii ki. Gültekin Bey'e de rahatsızlık olmasın. Çok destek olduk. Buyurun sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey.
1: 14.
0: Tarama yanıtından sonra 14 numarayı görmek istiyoruz. Sorumuz geliyor. Bir devletin yasama organının en üst meclisi. Süreyi başlattık. Eski Roma diyeyim. Buyurun Gültekin Bey.
1: Senato.
0: Senato. Doğru. İlk o tarihlerde başlamıştı. Tenato dönemi diyeyim. Sizinle devam edelim Gültekin Bey. Kaç dolu soruyu seçelim?
1: 43.
0: 43'e gidiyoruz bakalım. Hazır mıyız İdil Hanım? El butonda mı?
2: Butonda.
0: Butonda mı? O zaman bir görselimiz var. Önce bir izleyelim. Bir videomuz var. Bakalım ne izliyoruz? Arkasından sorumuzu okuyalım.

0: Narenciyesi şifalı termal suları ile meşhur Hatay'ın ilçesidir. Sürenizi başlattık. Kim basacak? Var mı yanıt? Hatay'ın ilçesini soruyoruz. İzlediğimiz video. Neresi olabilir? Buyurun. Gülsek mi?
1: Erzin.
0: Erzin doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 32.
0: 32 numaraya gidiyoruz. Hızla koşa koşa bakalım 32'de ne var? Biriken sıvıyı tahliye etmeye yarayan boru düzenek süreyi başlattık. İki harf koyacaksınız.
1: Bas bas mı?
0: Hangi iki
2: harf? Diren.
0: Diren tabii ki. Doğru yanıtı aldık. Direndi. Bu bölümün izlediğimiz kelimesi. Size devam ediyoruz İdil Hanım. Buyurun. Önde olmanın keyfini çıkarın lütfen.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Kimyada magnezyum elementinin simgesi. Magnezyum, süre başladı. Kim basacak?
2: MG.
0: Ha, siz niye söylüyorsunuz? Ha. Gültekin Bey'di. Aa. Buyurun Gültekin Bey.
1: MG.
0: MG doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Ha, bir şey. Soru borçlusunuz öyle demek şey. İstemiyorum. Ben yani sorun çıksın istemem. Ama İdil Hanım hakkınızı savunun yani. Bir soru verdiniz babanıza. Gültekin Bey buyurun. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? 21. Arif olana yakışacak biçimde. Süreyi başlattık. Arif olana yakışacak biçimde bu. Kim basacak acaba? İdil Hanım ısrarlı. Buyurun.
1: Arifiye.
0: Arifiye. Değil. Ama bir kısmını çok iyi bildi. Bakın size de kazandırmış olduğum zamanı yine. Hazır mıyız İdil Hanım? Süreyi başlatıyorum. Arifiye dedi. Gültekin Bey hayır dedim ama Arifiye değil ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Arap.
0: Arif olana. Arif olana. Arif.
2: Arif Şan.
0: Arif. Arif olana. Arif.
2: Arif Han. Arif.
0: Çok yaklaştınız. Tekrar bir harf açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Kim basacak?
1: Bas bas.
0: Basın.
2: Ne? Bilmiyorum ki.
0: Arifa. Arifan dediniz.
2: Arif.
0: Ah İdil Hanım ah. Süreyi sizin için başlatacağız tekrar. Daha doğrusu. Herkes için başlatacağız. Kim basacak bakalım butona. Bu kadar taraflı oldu. İlk yarışma diyebilirim. Süreyi başlattım. Bakalım kim basacak. Buyurun Gültekin Bey.
1: Arifade.
0: Arifade değil. Arifade değil. Arifade değil.
1: Arifaze.
0: Ama Arif ne olabilir? Süreyi tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Önce basan soruyu alır. Arifade değil. Arif.
2: Arifane.
0: Arifane doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Harika buldunuz kelimeyi. Hemen yakaladık ve yanıtı verdik. Buyurun size devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 36.
0: 36'ya gidiyoruz. Bakalım 36'da ne arıyoruz?
1: Göremedim.
0: İcra. Kurumsal teknik rapor anlamına gelen kısaltma. İki harf koyacağız. Süreyi başlattık. İyi var. Başka ne? Hangi iki kelimeyi koyabilir? İki harfi alabiliriz buraya. Butonumuza basan yok. İki harf ihtiyacımız var. Bir harfi biz açıyoruz. Diğer harfi sizden bekliyoruz. İ ve K harflerini açtık. Süreyi başlattık. Tek harf koyacağız. Kim basıyor? Kim basıyor? Hangi harfi koyacaksınız?
2: R.
0: R tabii ki İKR olacaktı. R harfini oraya aldık.
1: Vallahi bulamadım.
0: Ve doğru yanıtımız İKR olacaktı. R yanıtı ayrıca şifre harflerden de birini bulmuş oldunuz burada. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen soyut sürenizi başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz.
2: Evet,
0: bu
2: zor.
0: Sefer çok zor. Bunu bilse Gültekin Bey bilir diyeyim. Gültekin Bey, yok mu bir yanıt?
1: Yok, bulamadım.
0: Nasıl? Biz bir harf açalım. Bir harf desteğini bulunalım. Süreyi tekrar başlatalım. Buyurun, ne olabilir acaba? A, B ve R, E var. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen zor da bir kelime bulduk sizin için. Bir harf daha açıyoruz ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız. Buyurun.
2: Abatre, abetre, abetre.
0: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
2: A, E, İ.
0: Değil.
2: I.
0: Hayır. Bakalım. Artık harf açamıyorum. Tekrar süre başlatacağım. Butona basan harf seçme hakkına sağlayacak. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Abitre.
0: Değil.
1: Abatre.
0: Abatre de değil efendim. Peki hazır mısınız? Bir ipucu vereceğim. Süreyi başlatacağım. Önce butona basan alacak. Sessiz bir harf koyacağız buraya. Süreyi başlattık.
2: Abstre.
0: Abstre olacaktı. Sessiz bir S. Abstre. Buranın harfiydi. Abstre. Di. Çok eski.
1: Hakikaten
0: dipte üzülmüş. Kalmış bir kelimeydi. Gültekin Bey biraz zor değil mi?
1: Yok. Bu ya bilmiyordum ya hakikaten.
0: Ve bu kadar.
1: Abstre.
0: Abstre.
1: Absürt bir.
0: Absürt bir soru. Ve abstreyi buranın sesli harfi, buranın şifre harfi sessiz S'yi de aldık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. Abstre yanıtından sonra. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 23.
0: 23'e gidelim. Bakalım 23'te ne arıyoruz? Müzikte trompet, trombon gibi bakır üflemeli çalgılar süre başladı. Buyurun.
2: Brass.
0: Brass doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada finale doğru çok hızlı yaklaştık. Ara biraz açık. Lütfen dikkat edin. Bundan sonra yardımı artık bırakıyorum. Son 2-3 sorumuzu yaklaşıyoruz. Şifre harf bulmanız lazım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
2: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Müzikte 6. notadır. Süre başladı. Buyurun.
2: La.
0: La doğru yanıtını da aldık. Sizle devam ediyoruz. Artık arayı çok açıldı. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun, çok açıldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 27.
0: 27. Peki geldi 27. Bir video sorumuz var. Yine bir görüntümüz geliyor ekrana. Gelsin görüntülerimizi izleyelim bakalım.

0: Marmara bölgesinde yer alan sanayi ve ticaretin kalbi olan ilimizi soruyoruz. Neresi olacak? Açtık butonları. Buyurun Gültekin Bey.
1: Kocaeli.
0: Kocaeli doğru yanıtını aldık. Gültekin Bey ben de varım yarışmada dedi. Hadi bakalım sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Kaç numara?
1: 4.
0: 4 numara. 4 numara açılmış durumda 4 numara. Yok. Ama sonunda bir 3 harf var. Peki. Destek alarak açalım diyoruz. Peki. Peki gelsin o zaman 4 numaralı sorumuz. Bakalım ne soruyoruz. Sembol veya temsil edici işaret niteliğinde süre başladı. Buyurun Gültekin Bey.
1: Simgesel.
0: Simgesel tabii ki. Soru bile bile göz göre göre gitti. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi 39'umuz var, 49'umuz var. Bu sorulardan yürüyebiliriz. Kaç numaralı sorumuzu?
1: 49.
0: 49'a gidiyoruz. Gelsin 49. Bakıyoruz. Aktarmalı olarak yapılan, bizim de çok kullandığımız bir terim bu. Yayın. Sürenizi başlattık. Aktarmalı yapılan yayın. Bir canlı yayınımız var ekranlarda. Bir de bir yerde evet süreyi tekrar başlatıyoruz. Evet kim basacak acaba? Buyurun.
1: Naklen.
0: Naklen nakil edilen canlı yayın anlamına gelen naklen yayındı. Burada gizlediğimiz kelimemiz harikasını son soruyu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Gültekin Bey sizdeyiz. Gültekin Bey 28. Araştırıyor hangisini bulacağım. 28 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geldi. Efendim, sonsuz büyüklük, yücelik ve öfke anlamına gelen yaygın erkek ismi. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşımızın ismidir. Bu süremizi başlattık. Nedir acaba bu isim? Buyurun Gültekin Bey.
1: Cemal.
0: Cemal değil, birazcık daha farklısı bu, böyle bir daha hareketlisi diyeyim. Böyle bir anda bir sakin ol falan denir hatta. Süreyi biz bir harf açalım, süreyi başlatalım. Ne olabilir bu? Cemal değil bu, öfkeli biraz böyle. Böyle bir anda geliyor böyle sinirler. Yapma sakin ol ya denir. Bulamadık mı? Bir harf daha açalım. Tek harfle süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Celal.
0: Celal tabii ki. Celallenme, sakin ol. Bir dakika. Kontrollü ol. Evet. Bulamadınız mı?
1: Yok, bulduk artık.
0: Bulduk artık diyorsunuz. Doğru. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Sevdiğimiz de dediğim gibi bir arkadaşımızın ismiydi. Biz de ona da bol bol deriz yani. Sakin ol. Celallenme. Celal. Sevgili evet. Celal. Deriz. Evet. Efendim geldik 3. etabın sonuna. Önce puan tablomuza bakıyoruz. Ve

0: birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap sonunda en fazla puanı toplayan yarışmacımız gizlediğimiz şifre harfi bulma konusunda bir tahmin hakkı oluşuyor. Bakalım puanlarımız ne durumda? Nasıl bitirdik? Üçüncü etapın sonuna nasıl geldik? Açıyoruz bakalım. Kaçar puan topladık bölümün sonunda? İdil Hanım, bu nasıl bir yarışma? Bu nasıl bir fark? Baş başa başlayan bir mücadelede nasıl da iyi yarıştınız, nasıl da iyi geldiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Efendim, Gültekin Gülses bu bölümde 8 doğru yanıt verdi kendisi. Ve İdil Hanım, İdil Gülses birinci etabı önde bitirdi. İkinci etapta biraz geride kaldı ama üçüncü etapta aradaki farkı açtı. Butonları da çok iyi kullandı. Hakkını çok iyi buldu. Ve bölümü 205 puan olarak önde tamamladı. Fakat şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bir sakladığımız şifre kelime var. Nasıl? Bulabilecek miyiz? Bir bakalım. Tahminimiz var mı?
1: Var gibi.
0: Peki. Ama var gibi bir şey hatırlatmam zorundayım. Tek seferde doğru harfleri doğru yerlere yerleştirmeniz, bulmanız gerekiyor. Hı hı. Yüksek sesle telaffuz etmenizi ve tek tahmin hakkınız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve tahmin ettiğiniz, bildiğinizi, düşündüğünüz diyeyim, kelimemizi istiyoruz sizden. Buyurun.
1: Transkripsiyon.
0: A harfi ve İ harfleriyle destek aldık burada. Transkripsiyon dedik. Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Transkripsiyon sözlü şeylerin yazıya aktarılması, konuşmaların, diyalogların diye de geçiyor.
0: Mu?
1: Mu. Değil mi?
0: Başka bir şey olamaz mı?
1: Başka ne olabilir? Başka ne?
0: Başka ne olsun İdil Hanım? Tabii ki doğru. Dil bilim terimiydi. Gizlediğimiz kelime transkripsiyondu. Seslerin yazıya aktarılmasıydı. Harikasınız. Bölümü siz tamamladınız. Ve kazanan siz oldunuz. Transkripsiyon yanıtımızı da aldık. Üçüncü etapımızı da böylece tamamlamış olduk. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapın sonuna geldik. Transkripsiyon doğru yanıtını aldık ve yarışmamızı İdil Gülses birinci etabı önde tamamladı. İkinci etapta birazcık geriye düştü ama butonları çok iyi kullanarak üçüncü etabın kazananı oldu. Hemen dönüyorum değerlendirmeleri almaya. Önce bir Gültekin Bey'den alalım. Nasıl geçti yarışma Gültekin Bey?
2: Valla çok keyifliydi. Zaten hani gelme amacımız belli. Bir yandan da keyif aldık, güzel oldu.
0: Harikasınız. Çok da güzel bir yarışma çıkarttınız ikinci etapta. Bir üçüncü etapta bazı harflerde, bazı kelimelerin ara harflerinde takıldık. Onları da el birliğiyle beraber bulduk. İkinci etap çok güzeldi. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. Orada biraz saniye etkili oluyor galiba.
2: Evet, değil mi? Yani ekran başında böyle 10'da 10 yaparken devamlı.
0: Peki onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hem bulmacalarla ilgilisiniz, yarışmaları biliyorsunuz, tanıyorsunuz içeriklerini ama yani evde bir kağıdın başında veya bir bulmacayı çözerken ortamla şu anda burayı nasıl karşılaştırabilirsiniz? Ya. Yani neler daha olumlu, neler daha olumsuz etkiliyor yarışmayı?
2: Bence burada olmak herkese tavsiye edebileceğim bir şey bir kere. Yani gelip bir görmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu her zaman yaşayabilecek bir şey değil. Güzel bir anı. Ya ben de hani kızımla birlikte böyle bir anım olsun istedim açıkçası. Onun için başvurdum. Sağ olun, siz de teveccüh gösterdiniz. Hemen geldik çekimlere.
0: Vallahi biz de çok mutlu olduk. Yani kelimelerin, harflerin sırrı diyoruz. Harflerle sırladığımız kelimelerle kazanıyoruz diyoruz. Unuttuğumuz kelimeleri hatırlayarak o yaptığımız beyin jimnastiğiyle, o egzersizlerle esasında çok güzel bir yarım saat, değil mi? Yani yarım saat 40 dakika da olsa burada da o ritimde bambaşka bir yere gidiyoruz. Birçoğu bildiğimiz kelimeler.
2: Evet.
0: Ya arada gizli 3-4 tane kelime oluyor. Onu mecbur olarak saklıyoruz. Hani

0: günün anısına.
1: Çok nasip.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

Efendim, İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehilleştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir ses de uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Bunun üstüne benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki.

0: fırlanacak.
1: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
2: Çok güzel.
1: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
2: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyiz. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
3: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insani hem hayvani derken ikildik şöyle bir, ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimize beraber.
2: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için iyiydi. Ve tabii ki insani tarafın değil, en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucoğan. Can dostum stüdyoda.
4: Estağfurullah.
2: Hocam hoş geldin. Ayaklarına
4: hoş
2: sağlık.
4: Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun, var olun.
2: Keyfiniz yerindedir inşallah.
4: Şükür şükür her şey yolunda.
2: Aman öyle
4: İzliyoruz
2: olsun. Sizleri. Dönem sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
4: Tabii yani şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil, tabii okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi, yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz, kendi yoğunluğumuz, ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru. Şükür gene.
2: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yıllığı geçti.
4: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru 9'a gidiyor. Görüyoruz inşallah.
2: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakından tanıdığım güzeldi. İçin canı gönülden söylüyorum bunu.
4: Sağ ol.
2: Dünya tatlısı hocam. Bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
4: Estağfurullah.
2: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son tabii, zamanlarda tabii. Adını çeşitli şekillerde şimdi, duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
4: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam ben diş hekimliği fakültesinde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle yönetme, idare etmek yok. Olanı işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir, iddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük maşallah, takdir kesinlikle. Hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
2: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum bu. O da ayrı dikkat çekici bir konu.
4: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız evet, şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani diş hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek ama ekolden böyle gelir yıllardır ama. Şey. Şimdi Mehmet hocam şey de var ya, biraz daha şeyde hizmeti de arttırma lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu tabii vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet kurumuyuz. Hani devlete de sağ olsun vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
2: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz. İyi ki üçümüzdeydim.
4: Evet, evet, evet.
2: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda tabii. Öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı kesinlikle. Oluyor diye düşünüyorum.
4: Kesinlikle.
2: Bilekliğiniz ilgi çekici.
4: Evet Hakan hocam sağ olsun.
2: Benim ilgi çekici.
4: Bir bize mahcup etti kendisi.
2: Üçümüzde de bileklikler
4: evet,
2: var.
4: Evet, evet.
2: Tam bir bileklik kardeşliği. Tabii, bu el yapımı herhalde değil mi?
3: Tabii bunların şeyde? El yapımı. Bakır özelliği şu. Dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir. Daha az şiddet olur. Daha fazla insan kalıp insan halinden anlarız.
2: Hadi bakalım. Böyle bir şeye bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu bir şey almaya başladı.
3: Belki öğrencilere daha az koştu.
2: Çocuklar artık 8-15 saat arasında. Peki Cezayir'e ile gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezayir olayını göremedik.
3: Evet.
4: Çalışmadı.
3: Özel gösterişim.
2: Yavaş yavaş hareketler dönmeye başlıyor. Şiddet saldırganlığı. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu.

0: Müsaadenizle Korkut Hocam, Hakan Hocam'a sorarak başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu? Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var. Bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
1: Şimdi dünyada artan bir şiddet var. Hı-hı. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin arttığı ülke Amerika, ikincisi de Türkiye geliyor. Hı-hı. Zorbalık ve şiddetin arttığı, özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
0: Evet. Amerika peki, birinci.
1: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada yer alıyor skalada. Hı-hı. Yani yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Hı-hı.
0: Doğru.
1: Sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye yer alıyor. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
0: Tabii ki.
1: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hı hı. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. En düşük rakam 2025 yılında olmuş. Hmm. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Hmm. Bir yılda 2025 yılı 18. 2024 39 bu arada.
0: 39 tane okul baskını oluyor.
1: Bir önceki senede 2023 39. 2025 18, 2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
0: 3000 tane okul baskını var. 2936. Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
1: 18'e düşmüş.
0: Düşmüş yine, düşmüş yani. 18'e. Bir şey var, tabii, bir şey olmuş ama neden, ne acaba?
1: Tabii çok çıktılarına bakma. 2026'yı da görmek gerekiyor biraz.
0: Tabii.
1: 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 2023'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir.
0: Olabilir.
1: Ama spesifik belki o dönemde alınan
0: özel bir şey. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
1: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç bir sayısına da verip hani programımızın başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
0: 3000 olay, 4000 ölüm. Ne kadar
1: evet,
0: fazla?
1: 4000 ölüm. Amerika'nın tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam güçlü literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar şiddet var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye dayalı yürütmek daha iyi oluyor bu işte. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
0: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
1: Ölenlerin de %78 erkek.
0: Hmm.
1: Erkeğin erkeğe karşı bu da bir zorbalığı var. Daha çok. Baktığımızda. Yani,
0: trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla.
1: Bu da baktığımız şey zaman bilmiyorum. Demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şiddete meyletmez.
0: Evet.
1: Baktığınız zaman. Şimdi yaş skalasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bununla çok alışık değildik. Yeni yeni evet. Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncünün olmayacağı anlamına gelmiyor.
0: Hı hı.
1: Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüzle, bizim değerlerimizle bunun hangileri uyuşuyor, nelerde sorun yaşıyoruz bakmamız lazım. Şunu
0: yani
1: görmüşler.
0: Dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle lazım. Yapılmalı diyorsunuz.
1: Tabii tabii. Tamam. Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim, 5'te 1 var. %22.6. Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olan.
0: Çok yüksek bir oran değil bu. Yani normal popülasyonda.
1: 4'ü sağlam insan bunlar. Evet. Baktığınız zaman 5'te 1. Şimdi okullarda ben Maraş'ta duydum, televizyonda da duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var atan. Psikolojik rahatsızlığı tanınmış olanlar da bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanınması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? o da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirleme reaksiyona
0: yani göre... bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki birçok açıdan faydası.

0: Sayısı olaraktan söylüyorum. Beşte bir bunu yaparlar.
1: Evet.
0: Beşte bir.
1: Tabii.
0: Bu arada bakın, Mehmet Hocam, Korkut Hocam, bende siz hepimizde şiddet meyli var.
1: Var tabii, herkeste var.
0: Hepimizde var. Tabii. Haksızlığa uğradığımızda,
1: engellendiğimizde,
0: yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemizi attığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
1: Tabii.
0: Bunu kontrol etme mekanizmalarımız sayesinde olabilir. Yani burada biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi, yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmek de çok zorlanan bir yaş.
1: Evet.
0: Bakın, çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larının, zekalarının arttığını görmüş.
1: Hmm.
0: 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
1: Hmm. Geriye doğru bir geçiş.
0: Evet,
1: öyle
0: dikkat.
1: Mi? 2010'dan sonra.
0: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor.
1: Hmm.
0: IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içme ile alakalı bir durum değil. Ailede bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş.
1: Yani.
0: 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bu araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz, bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor.
1: Hmm.
0: Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
1: Evet.
0: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinlerle alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz.
1: Hmm.
0: Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu iş yapanlar hangi skala oturuyordu? 14-18. Dikkat edin bakın.
1: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
0: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek.
1: Hı hı. Ama bu global bir şey diyorsunuz.
0: Tabii global
1: zamanda.
0: 80 ülkede. Ama Türkiye de ekleniyor buna. Çünkü artık
1: tabii.
0: Hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide üç taneydi, hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi.
1: Hı-hı.
0: Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı.
1: Hı-hı.
0: Dört gerçeklik oldu. Çocuklar üç gerçeklikte kendini bulamazsa dördüncü gerçeklikte buluyorlar.
1: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar.
0: Tabii,
1: dijital gerçeklik.
0: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor.
1: Hı-hı.
0: Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor.
1: Hı-hı.
0: Sizin gerçeklik duygularınızı manipüle edebiliyor. Baktığınız zaman bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız, yani çalışmaya hiç isim vermiyorum buradan şirketler olduğunu.
1: Tabii.
0: Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var.
1: Hmm.
0: Bunun iki tanesi zaten, iki tanesi kapatıldı. 2018'de isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerika seçimlerine müdahale etti diye.
1: Hmm.
0: İnsan davranışlarının, oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi.
1: Hmm.
0: Yapay zeka.
1: Hmm.
0: Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12, 11 çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir.
1: Hı-hı.
0: İstediği markanın kölesi yapabilir.
1: Hı-hı.
0: İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
1: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini
0: tabii,
1: görüyoruz diyorsunuz
0: tabii,
1: bu hikaye.
0: Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010
1: evet.
0: yılında birdenbire kaybolması
1: evet.
0: altında yatan şey Cornell ve arkadaşlar ki sonrasından pardon farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteyi. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular.
1: Hı-hı.
0: Dediler ki, çevresel dijital faktörlerin artması, anne babaların gerçek görevli olan kültür aktarımını artık çocuklarına yapmayıp, bu kültür aktarımını evde, her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocukların maruz bıraktıkları yapılarla, kültürel kırılmaya neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız var.
1: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
1: Tamam,
2: hocam
1: lütfen,
2: şimdi 14-10 yaş, 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının, fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların
1: evet,
2: başıdır bu.
1: Kimlik.
2: Ki evet kimliğin oluştuğu, işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği genelde biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik. Değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısıyla veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi bizden önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücre de bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey bu dengenin bozulmasıdır. Bu evet, dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme demin hocamın söylediği iyi kötü alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır.
1: Motive ediyor. Biz.
2: Tabii
1: harekete
2: yani,
1: geçiriyor.
2: Her
1: belki
2: şeyi yapabilir.
1: Evet.
2: Bu Connecton projesinin hani bir ara birçok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
1: O kontrolü merkez ele alabilecekler
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii ki, şey de, tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunlu olan vakalar dedi. Evet o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
1: Tabii.
2: Ama oradaki işte açık tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili, ki zaten dedim ya, bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için, işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte karnımaçsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız. Ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra

0: ihlali veya uçağa giderken kimse, ama uçağa varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyor diye, yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim, belki çok iyi bilirsiniz, özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hep şey derdi. Zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay, hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru. Son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Daha kendinize söyleyin.
1: Hocam ben de Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
0: peki şöyle bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
1: Biliyorduk, çok iyiydik o zamanlar.
0: Her şey ezberdeydi.
1: 2010'da bozuldu her şey.
0: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek. Ama şimdi cep telefonu bunların hepsini, ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın, beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
1: Hocam navigasyon bile çok bence önemli bir şey.
0: Ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki. Bakkala aynen, gideceğim.
1: Yani
0: soruyorum.
1: Hiç kimse zihnine bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle asla götürmüyor artık.
0: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler, demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet, bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimiz
1: yani
0: zannedeceğiz.
1: Yani bu mirası kullanamayacağız, devralamayacağız.
0: Tabii ki de şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol epigenetik yapar. Metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam sentetik bana bunu vermez ki. Evet. Metil tozu içsen o benden midene emilecek de geçecek de istediği yere gelecek de bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
1: Aydın da çilek top diyoruz dedi. Kızdın.
0: Estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada, ne kadar güzel. Şanslısınız doğayla beraber.
1: İşte, hocam aradı da dedim ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz
0: şu anda. Dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kanter içinde ama işte kıymetli hocam o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade maalesef isteksi hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
1: Evet, peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin
0: hocam. Şimdi kıymetli hocam, şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı, erkekler de var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Sigarayla kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla, erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Ama şu var ki tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Şimdi çok iyi biliyoruz. Hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar, özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar. Ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benim deriz.
1: Düşüren tarafı bloke ediyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem. Niye edeyim? Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
1: Değil tabii.
0: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben bırak. Çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Tabii. Bilse yapmaz zaten onu.
1: O yüzden hemen haydarı çekip de,
0: yok
1: Allah
0: ya,
1: ne
0: o yapar.
1: Verdiyse hani, o daha doğru olur.
0: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet, erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar. Tetikler. O tabii, doğru. Bu tabii. Biyolojik bir gerçek.
1: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz, yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı, ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
0: Var ama
1: öğrenme
0: tek başına o değil.
1: Hesaba katarak.
0: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkili, o onu etkiliyordu ve oradaki bir dediğim gibi bir belli bir gene aynı şey söyleyeceğim. Dengenin bir tarafa kayması.
1: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden de aslında öfkenin

0: kabul edilebilir. Şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada da bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu. Ama bunun karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet ve saldırganlık göstererek dönüyor galiba.
1: Bir şey ekleyebilir miyim bu da? Şimdi erkeğin şu da, hani daha doğrusu insanın, modern insan olmasının taayyüşü 1000 yıl. Hı-hı. Var yok.
0: Yani.
1: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen, daha çok savaşta da geri plana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman, şimdi günümüze gelelim, 21. yüzyıla. 21. yüzyıla çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
2: Tabanca.
1: Testosteron. Rekabete dayalarından. Evet. Şimdi bir sistem rekabete dayalı genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimiz o duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Hı-hı. Bizim neyi var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak tak tak tak tak vurduruyor. O bebeğin saçını tarıyor, onu empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizmada öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
0: Evet.
1: Öbüründe rekabetçi var.
0: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
1: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden içerisinde kadınların duygusal zekası çoğunlukla, hı-hı, erkeklerin daha yüksektir.
2: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Hı-hı. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. Hı-hı. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Hı-hı. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastisite ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece görmeyi düşünsün ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır. Ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, hayır, kahverengi. Erkek daha az şeyi görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomu ile taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek gene indirgenmez bizim bu konuştuğumuz olay, ama o da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık gene aldıysa o arkadaş çok zor, o öfkelenme şeyi hep önünde olacaktır.
0: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik
2: şimdi
0: yani, ama
1: kaşıyor mu? Kaşıyor. Gelme bak. Sakin ama, ol. Şiddet öpüyor.
2: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle daha alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
0: Evet, şimdi tabii burada bizim
2: yani trafik, iyi araba sürerle hani
0: trafik
2: öyle bir
0: psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru. Ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun, farkında olmadan yapılanlar kadınlarda burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız yok, ne yazık ki yok. Hatanın şekli, ihlal ve hata
1: bu
0: şeyleri biraz
1: farklı. X, X ve XY'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar hani XX erkek çocuklar XY. Erkek çocuklar zekanın genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geç alıyor. Çünkü X'ten geliyor zeka. Evet. Kız ise hem babada hem anneden alıyor. Bak orada da dezavantajı başlıyor erkek.
0: Evet.
1: Hayata.
0: Doğru. Evet. Peki yani çift taraflı bir hediye olmuyor yani orada diyorsunuz. Peki hocam. Peki hocam şiddetin yerine hoşgörüyü koymak mümkün mü yani? Okullarda bir sistem olarak şimdi çocuklar ufak bir teneke kutuyu bastırıp paldır küldür paldır küldür kan ter içinde peşinden koşturuyor. İşte bir güreş yapmaya başlıyorlar. Uzun eşek oynuyorlar. Sürekli bir gergin ve terli bir durum. Kızlar da voleybol oynuyor ya da aralarında konuşuyorlar. Bu hoşgörü sistemini okulların içine yerleştirmek için bir yöntem var mı öfkeyi çıkarıp da?
1: Öfkeyi çıkartan,
0: şiddeti çıkarıp yani.
1: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence şey suyun köpüren kısmı, üstü. Hı hı. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Hı. Aynı şey gibi hani o şey efendime söyleyeyim iceberg modelini vermeyeceğim.
0: Evet.
1: Ama o arabanın
0: verdi
1: şeyi
0: şu
1: gibi.
0: Anda.
1: Vermeyeceğim ama yok yani. Oradan girmeyeceğim.
0: Şimdi taktik ekrana
1: yansıtıyorsun. Olmazsa yanar. Hani arabada arızalanması yanar.
0: Evet.
1: Motor lambası. Hı. Kız öfke nedir? İşte o arızalanmasının yanmasıdır. Hı. Sonra arızalanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
0: Hayır geçmez.
1: Geçmedi. Şimdi öfkeyi yok etmek demek, arızalanması söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatan, kaputu kaldıracağız, içinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi, o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisinde görmek istemediği özelliklerle o bilinç altı demeyelim de daha çok bilinç dışı daha iyi olur sanki. Bilinç dışını attığı özellikler, karanlığa attığı yerlere tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o Young'ın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
0: Bir şekilde ortaya çıkar ama
1: kaderin oluyor.
0: Çıkacağı belli olmaz.
1: Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa da iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman insan en çok öfkelendiği şey aslında dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
0: Evet.
1: Baktığınızda sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam. Bak. Kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimizi, görmezden geldiklerimizi, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. Olayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlara yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, bededinmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. O da o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz de olacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor, rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
0: Peki hocam şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
1: Mümkün. Zaten Adler de bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi orada şu var. Şimdi bak iki tane sorunumuz var. Adler'cim mantıkla bakalım şimdi orada. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
0: Evet, bir süre öyle.
1: Böyleyiz. Baktığımız zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara değil mi? Destek alırız. Buna biz Adler aşağılık diyor.
0: Evet.
1: Değil mi? Ama bunu kabul etmediğin zaman aşağılık komplekse dönüşüyor. Aşağılık kompleksine girdiğin anda bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
0: Üstünlük kompleksi, evet.
1: Onu getiriyorsun.
0: Yani maskeli geziyorsun.
1: Maskeli geziyorsun yani. Baktığı zaman. Üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demektir. Evet. Senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan bir formla dolaşmaya başlıyorsun. Bak, evet.

0: Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizi farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimizle biz, mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık kompleksine dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acı nasıl durumunuz devam eder? İstiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Gölgede olan her şeyde seni öfkelendirmek için neden oluşur. Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırmak.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii. Sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam, şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden, şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında, bazıları öfkeli, şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
2: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya, ona bir örnek vereyim. Bunu söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz.
1: Evet.
2: Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsur yaşında maşallah gitti. Ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde. Bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi, evet, hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
1: Bu kadar zararlı en kötü alışkanlık.
2: Yani evet, mesela belli bir alkol tüketmiş günde, ama şeylerde az da olsa.
1: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir alışkanlık.
2: Kesinlikle, ama şimdi şöyle, ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil, ama stres burada en büyük şey, stres. Ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında, hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Sizle biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye sizle düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
2: Yarın bir gün ülkemizde bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii
2: ama
1: ki.
2: Şimdi niye karşı olalım? Bakın, atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
1: Tabii
2: bu ki. Güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu.
2: Hayır, fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam, daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor.
1: Yo,
2: ama
1: hayır,
2: ben
1: hocam,
2: çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
2: oynadı.
1: Dixon, evet.
2: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam, kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken.
2: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz, biz yıllarca bilimsel anlattığımız gibi, işte epigenetik çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
2: Evet, evet. Şimdi bakın, bu öfkeye sebep olan, şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri, biyolojik hormonlar, enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken. Onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta, o anlarda, şiddet anında, öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir, daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız, sizle bir biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili,
1: evet,
2: buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri, ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum, çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava

0: uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii tabii canım.
0: Ha, şunu demiyorum. Adamın sarı kartı var topluyor futbolcunun. Golü atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor çünkü o an orada yaşamıyor.
1: O da başka bir şey.
0: Evet
1: yani,
0: işte
1: tabii.
0: Bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da hastasında da psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek, şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz işte bu genleri analiz edip ya evet bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler, tek bireysel değil de çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu
1: anda. Müsaade ediyor. Ama yani çıkarımlar yapıyorsunuz.
0: Tabii şimdi iki artı.
1: Bir takım çıkarımlar.
0: Mehmet hocam, hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de. Ya sağlıkta 2+2=4 diye bir şey yok.
1: Yok zaten.
0: Biz matematikte bir formüle koyarız. Oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet ürün oluşuyor. O ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor. Onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analiz yapsam sizin şiddete meyilli mi ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor. Eğitimle devam ediyor. İş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Çok hepimiz yani okullarımıza tabii yani bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik besleyeyim içimde?
1: Yani olmaması daha iyi yani.
0: Tabii
1: normal
0: de.
1: Koşullarda
0: tabii
1: olmaması
0: ki de. Ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Ha bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bize bir ipucu verebiliyor.
1: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısınız? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben dedim bu çocuk futbolla ilgili konuşmaz bile. Bırak bahis oynamayı. Tamamen aklandı.
0: Şükür.
1: Yeni şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi.
0: Çok
1: ama
0: sevindim.
1: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven eninde sonunda doğru
0: kesinlikle
1: ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O yüzden yani bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba
0: kesinlikle
1: nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta çok iyi hatırlıyorum. Bir şey daha belli değildi. Yani öyle de bir durum. Haksızlığa varmakta. Bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Efendim Korkut Ulucan'la Hakan Toytoklu İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

0: harcıyor ol. Büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifactorial dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezilen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam, bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, gömmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek, o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak, daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler, kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sisteminin düşmesi. Bakın, baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek. Bakın, o yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman hani duygular olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken eser miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
0: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
1: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam oradan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimizi sağlandı dışarı. Bak diğer görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı neden bu kadar toleransımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu derimizde bizim az miktarda bulunması gereken hissedildiğim madde var. Kaşıntı. Stres durumunda, öfke durumunda kaşınırız deli gibi. Niye? Bu madde atıyor. Bakın cildimizdeki bariyer azaldı. Deli gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bariyeri.
0: Evet.
1: Bu sefer de
0: dış dünyaya daha etkili hale
1: mikrobiyal lipitler var. Bunlar da hani vücuda devreden giren mikropları öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor burada.
0: Direkt strese bağlı olarak.
1: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesini

0: Vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar hocam, ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik, herkese bakıyorum, 3 insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var, tolerans
1: tabii
0: mi? Düştü. Baktığınız zaman cilt rahatsızlıkları, zona, efe, uçuk, sedef çoğaldı. Bunların sebebi ne? Bakın, stresin, duyguların yaratmış olduğu
2: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya, saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
0: Bu gerçek. Yani beyazlayabilir de.
2: Evet.
0: Yani bu film, yani değil. Tabii o birden de ben beyazlayayım.
2: Birden bile olmaz o kadar
0: hani,
2: da.
0: Tabii. Hani belli bir, çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir. Ya da beyazlatan. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm. Öyle
2: bir anda beyazlatsın.
1: Hocam ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
0: Tabii tabii hocam. Buyurun.
1: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
2: Nedir hocam?
1: Sigara. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. E benim dedem 95 yılı 5 yılı. Ya onları geçin artık. Onları çünkü o zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki stresi işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok, bunu kabul etmemiz lazım. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde, demin de hocamın söylediği, uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar, açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza, mikrobiyota. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta ne dedi şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler, ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar, ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi, yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu, diğer şeyler oluyor?
2: Yani nedensellik bunun, belli değil oradaki.
1: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz, ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar, hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu, ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. İşte hocam neden diyorum. İşte nedeni, ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok, beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyle de. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy, besle. Çünkü Mehmet Hocam.
2: Sağlıklı yaşa yani, değil mi başta?
1: Kesinlikle Mehmet Hocam. Bakın, kesin veya bilinlik şey, artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız.
2: Tabii, tabii.
1: Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. Şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse ben onu öyle algılamıyorum,
2: hemen,
1: ama
2: hemen öyle
1: bir şey isteyebiliyor. Hemen bana bunu at. Allah, gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet, bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı, biliyor musunuz?
2: Evet tabii ki.
1: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10 bin tane şey söyleriz ama haz duygumuz daha yerleşik düzende kalması, haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Dönüşüm çok kötü oluyor. Ama bizim egzersiz gibi, Hani şimdi sizler diyorsunuz ya

0: Apartman giyip en son model salona gibi değil. Her yerde artık park var. Her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
1: İnşallah güzelliğini koymuştur. Koydukları
0: olsun
1: çok
0: bir harekettir ya. Hiç çoktan iyidir. Tabii yani canım, yapılabilir. Tabii. İnsan bahane üretirse gelmez.
1: Hani, tabii ki. Her zaman her yerde. Yüzde katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, millet bahçeleri, yürüyüş parkurları, havuz kenarlarındaki şeyler bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani. Hep boş. Genelde boş. Yani o alışkanlığımız pek oluşmuyor.
2: Boş demeyelim de olması gerekenler yok.
1: Gereken başka şeyler oluyor. Evet doğru. Şimdi hocam bir şey şu az önce söylediğiniz hikayeden ben Korkut Hoca'nın da bu ifade ettiği şeye ek. Şimdi biz haytaları ya da biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasına oturuyorlar. Ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerini delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına burada bir grubun içine girdiğinde bu desteklendiğinde bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu bu şimdi, arkadaşlık gruplarınız? Hani dedik ya iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun yani.
2: Sayın Bakanımız Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı. Mustafa Sedai yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırma ile ilgili.
1: Harika.
2: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı. Sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
0: Genelde kızlar.
2: Kızlar. Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
1: 97 yılından ajanda gelir falan.
2: Onun gibi böyle hani getiriyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
1: olarak. 163 gün geçiyor, çekiyor falan hala.
2: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
1: Daha sosyalleşme
0: becerilerini düşük. Şey
1: her yere de
2: kendini ifade edebilen, kendini ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşlar oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar çok sevdiğim bir laftır, sürü halinde çıldığı teke teke akıllanır. Baktığınız zaman. O sürüye dahil oluyor. Eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten.
1: Evet.
2: Psikolojik meşhur. Evet. Sürüye uyuyor. Yanlış doğru birbirine karışıyor. O da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonelliklere değil duygusal olarak ederler. Duygularda yönetimler manipülasyona açık. Yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
1: Yani burada şiddetin öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
2: Tabii tabii.
1: Oluşabiliyor. Yani burada da bir kültür oluşuyor galiba
2: işte,
1: bir şekilde.
2: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüven yüksek oluyor bunlara. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin artmasıdır. Değil mi hocam?
0: Etkilerinden tabii.
2: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
1: Evet.
2: Vücut ötesi endorfin çok etkili bir şey. Bizi mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak şöyle bir, doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
1: Evet.
2: Bak bunlar bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak. Evet. Ve çocuklarımıza oyun oynatmıyoruz.

0: Yapmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Hı-hı. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
1: Evet.
0: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'daki o şiddetten bahsetmiştim. Evet. Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor, biliyor musunuz?
1: Hı-hı.
0: En az bir öğretmenle bağ kuran.
1: Evet.
0: Maraş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maraş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudur diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurdu öğretmen yok.
1: Hmm.
0: Baktığınızda.
1: Kendi iç dünyasında. Kendi iç,
0: yani artık
1: içe kapanık.
0: İçe kapanık. Kendini yalnızlaştırmış. Tamamen efendime söyleyeyim. Psikolojide bir kavram var. Enhadonin mi diyordunuz hocam?
1: Keyif, hayattan keyif alamayın.
0: Tamamen artık duygularını reddetme. Enhadonin durumuna geçiyor çocukça, evet. Baktığı zaman. Bakın bir öğretmenle bağ kurmuş olması gölgede kalmadığını, görünebildiğini ortaya çıkartıyor. Bir öğretmenle bağ kurmak çocuğun olumsuz ve davranışlarının azalması, akademik başarılmasının yükselmesinde 170'in üzerinde etki yaratıyor.
1: Kendini ifade etmeyi bir şekilde
0: bu kadar basit, bağ
1: başarabiliyor
0: kurmak.
1: Burada.
0: Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor mu?
1: Hı-hı.
0: Anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyordu. Görüyoruz. Bana da geliyorlar. Seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlatmıyorum. Projesiyle ilgileniyor. Akademik başarısıyla ilgileniyor. Sınavlarla ilgileniyor. İşte netleriyle ilgileniyor. En iyi kafetleriyle ilgileniyor. Yemeğine ilgileniyor. Kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
1: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
0: Abi tamam da. İlgilenmek. Duygular nerede burada?
1: Hı hı.
0: Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
1: Evet.
0: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yerine diyor ki kontrolüm, onlar da helikopter aile.
1: Yeterli zaman ayırıyorum diyor.
0: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki tarafta da reddedildi çocuk duyguları, benliği. Reddedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk, enhedonia girer, yalnızlaşır. Duygularını reddeder, kapatır. Ütenceye gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar, ya gider mahallede olay yapar, ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimiz de varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz. Hı-hı. Onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü.
1: Evet. Bizim baktığım anneler yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de
0: işte
1: sorumluluklar çok artıyor.
0: Şey gibi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya, seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
1: Evet, akademik olarak.
0: Anneler de bu rekabetin içerisine girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, onu net yaptı.
1: Yarış atı yaptı gibi davranma
0: şimdi,
1: hikayesi.
0: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil.
1: Hmm.
0: Bu bir ilgi değil.
1: Evet.
0: İlgi farklı bir
1: bazı
0: şey. Bunu ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu evet. Takip. Takipçilik evet. Demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurmak. Yani netlere ne olursa olsun, başarılı olması o da önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buraları ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları. Pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız? Yaşlılara yardım etme. Bir miktar parayla hadi bununla bir şeyler alalım. Pazar çevirme öğretiliyor.
1: Tabii.
0: Bakın dünyada çok en erken okumaya geçiren millet Türkiye, biliyor musunuz?
1: Doğru.
0: Eylül ayında çocuklara Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocuklar Türkiye'de.
1: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
2: Doğru.
1: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
0: O kurdeleyi alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
1: Giriyor tabii. Hı. Öğrenci de giriyor.
0: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
1: Evet.
0: Niye kurdele takmıyorsunuz?

0: takın hocam ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
1: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor. Evet. Okulda takılan kurdeleri. Bizim,
0: hocam Siyet'te bir şey var. O geldi biraz gülelim de. Siyet'te otel yapıyor bir tanesi. Hı. Hocam 5 yıldız takmış oteline. Hı. Herhangi butik otel gelmişler turizm bana. 5 yıldız kimmedi buna. Hı. İç sökün demiş bu olmaz. Adam demiş lo demiş otel benim otel 5 dakikayım yeter abi sene demiş. Bu standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele 3 de takmış deftere yıldız da koymuş.
1: Tabii ne diyor? Sıkıntı.
0: Öğretmen ben mesela annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
1: Evet evet kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyelim var. Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem. Olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir. Bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz güreşe yönlendirilebilirdi belki. Arda Güler Okay'a yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
2: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman sadece futbol odaklı olmadığımız zaman gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Hı hı. Ben çok hani hepsinin Allah bin kez razı olsun gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı şimdi. Hı hı. Hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
1: Gen
2: hani,
1: çalışmaları, genetik çalışmalara şimdi yatırılan
2: hem
1: şu an.
2: Hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik. Yani bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Hmm. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek örnek veriyorum. Şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığında mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. O konuda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
1: Tabii, tabii, hani
2: anatomik
1: kesinlikle.
2: Yapılara bakıp ama şimdi bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil. O
1: olabilir.
2: Mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak, burnunu kaşıyacak, kafasını kaşıyacak, düşecek. Her şeyle dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
1: Evet.
2: Beklenti çok yüksek. Verilen baskı. Paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar... Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
1: Tabii.
2: Ya
1: muhakkak.
2: Konu yok.
1: Tabii.
2: Ortam
1: İlgi
2: yok.
1: Çeken konu o.
2: Gene şey
1: ya. Ya da Kenan Yıldız.
2: Ben olsam evet sıkılırım ya.
1: Tabii,
2: ya konu yok. Hadi
1: tabii.
2: Dün beni haber yaptın.
1: Hı hı.
2: Akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor. Takip ediyoruz tanıdıklardan. Yatıyor sabah antrenmana geliyor.
1: İşte Arda patatesini bitirmedi falan.
2: Evet,
1: flash.
2: Yani, şimdi onu da yani şöyle hani tamam onlar...
1: Ayranını tam içmedi burada.
2: Evet yani. Şimdi bu çok büyük bir aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca yani biz Arda'ya nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden... Yediğini içtiğini bilmeden mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok ama onun altyapısı

0: Belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
1: Siz kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Çok onu dile getirmiyorsunuz yani.
0: Ya daha parladığı zaman hani bir tanıdığına, bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Hani, onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim. Gerçi isim verebilirsin dediler şey ama. Hani Arda, Göztepe'deki Arda mesela. Hı-hı. Onu ona göre ben ayakla yazı yazmıştım. Yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
1: Ne? Genel ayakla yazı yazmalar mı?
0: Tabii daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
1: ince koordinasyon becerilerini geliştirmek için.
0: Çünkü
1: çok
0: o aslında şimdi sağ bek evrildi ama o dönemde Fenerbahçe'de işte Ufak Arda ile oynarken sağ açık veya çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli. Tabii. Orada bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece onu...
1: Ama farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
0: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hı-hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. Ama evet maalesef en güvendiğimiz iki sporcu sadece puan kaybetmemek için yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
1: madalyayı alırdı yani.
0: %1 milyon ama çocuğun çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha bir olimpiyatlar görebilir. Çünkü sporu efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam. Maşallah. Evet, bunlar yapılabilir. Bunları yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
1: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
0: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz.
1: Peki ama hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela başarılı okçulukta olur. Başarılı i̇şte olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela. Bunlar işte, çok özel sporlar,
0: tabii
1: branşlar.
0: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızası ile ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızası ile ilgili belli biyolojik ve genetik markerları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsunlar. Çok başarılıyız
1: önemli.
0: O sporcularda. Hatta şöyle söyleyeyim. İsim verebilirim herhalde. Ben hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
1: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu o oldu. Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
0: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
1: O ama zekayı başka alanlarda da güzel gösteriyor şu anda. Konuşmalar yapıyor. Çok iyi şöyle, konuşmacı oldu sahne, insan oldu.
0: Kesinlikle çok disiplinli bir insan. Evet, evet. Hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremez. Yani kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada. Yani, kızdım üstün patronu tabii. Evet. Oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Evet, evet çok çalışmak çok önemli ama mantıklı. Evet. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi ya. Elim omzu ya. Böyle bir omuz anatomik imkansız. Yani rakip onu kavrayamaz bile. Islanınca.
1: Bu var yani onda hazır.
0: İşte biraz anlattım filan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Tabii. Hani çok çalışmaktan sakatlandın. Uygun çalışma olacak.
1: Tabii.
0: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Tabii. Biz belirleyici değiliz. Biz yardımcıyız.
1: Peki şimdi şimdi çok güzel söylüyorsun. Yani hocam bu senin genel mütevaziliğinle de alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin çünkü beraber çalışmalarımız da oldu. Evet, oradaki kullandığınız dildeki mütevaziliği bildiğim için ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak evet çalışmak, bu biyolojik genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak hepsi bir bütün olarak haklısınız ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
0: Şimdi, hemen bir araya gireyim mi? Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Hı hı. Dakika 89. ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Bunu belki daha önce verdim ama. Şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Tabii çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim penaltı kaçacak şimdi dedim. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi banttan hani ikinci izliyor. Vallahi dedim bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam. Hemen mesaj attım. Soyunma odası ya hocam çok özür ama dedik ona mesela çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek
1: topu
0: bir
1: koy vur yani evet, artık değil mi onunla uğraşma yani
0: uğraştı. Dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı işi yapamadı istediği noktaya vurdu bu arada onunla çalışmıştık bu noktaya atacaksın topu diye ama biraz fazla gidince işte o koordinasyon işte
1: tam şeye eşitliği. Benzettim bugün video izledim kişi artık diyor ki ya artık yogaya başlıyorum huzurlu bir hayatım olacak yoga matını tam böyle sarmış açıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor. Dönüyor bu taraf katlanıyor. Sonunda olup tam didişmek işte. İşte evet. Benzer bir şey.
0: Evet.
1: Şimdi hocam teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza da selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler federasyonlar, federasyon başkanları yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Bitirecek, fark etmez maalesef. Ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam bilim ve teknoloji siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zeka ile müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyordu. O zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok daha iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Aynı anda söz yazdık.
1: Evet.
2: Aynı anda 2-3 taz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan o da eğlendik değil mi? AWS yaptık, pop yaptık, rap yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
1: Ne istersek yapabiliriz.
2: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
1: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz abi asistanla.
2: Bir tanesi belki yapacağız. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut gelsem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam evet, haz evet, çağı dedi ya ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
0: Orası zaten.
2: Hız çağı. Tabii. Peki hızlanmak evet biz durmayı da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım. Doğru. Yapay zeka yaratıcı değil. Yaratıcı zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli şuna dikkat edecek bana diyorum bir tane şarkı sözü yaz. Yazıyor. Bakıyorum. Bu arada hoşuma gitmedi. Bu arada daha Türkiye'deki dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değişti diyor. Onu değiştiriyor. Bana çocuklar en çok seveceği sound yap desem bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
1: Yani artık yani ama şimdi
2: demek istediğimi
1: yani
2: anlamıyor
1: insanın mu? Ama çalışma şeyde bu değil mi biraz? Yaratıcı yani o da mi? Çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani.
2: İşte, ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
1: Nasıl
2: var,
1: görüyorsun bu arada tabii, hakikaten? Tabii. Yani çalışan çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela bu da ciddi bir ayrımdır.
2: Bakın çocuk doğdu. Bak şöyle anlatayım ben çok hızlı zaten. Çocuk diyelim ki mesela 10.000 puanla doğar. Hepsi de yaratıcı. Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılıkları 10.000 puandan tek yaşam skorlarda 10.000'den atıyorum 800'e düşüyor. 2.000'e düşüyor. Kiminde 10.000'den 8.000'de kalıyor. 8.000'de
1: ama başta maksimum var yani.
2: Herkes 10.000'de doğuyor. 10.000'de doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Hı-hı. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderinin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde Trabzon'da olan o beyin cerrahımız 6-7 bin kitap

0: kitapla, 10 kitapla eve doğuyor. Ve de 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cerrahı çıkıyor. Beethoven'dı galiba. Mozart da olabilir. Tam karıştırdım, emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde, annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi? Ne Beethoven'da doğuyor?
1: Tabii ki
0: evlendi,
1: canım.
0: Evlendi. Ne Adal'a doğuyor?
1: İşte fazla sayı örneği.
0: Değil mi hocam? Tabii. Ne Adal'a doğuyor? Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor. Tabii. Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun. Bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O kadar yeteneği var. Ama doğru eller buluşmamış, buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerikan eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin stratejik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onlar. Amerikan eğitim sistemi sadece seçme eğitim sistemidir. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
1: Yani.
0: Ne var? Bilim saat merkezlerimiz yani, var. Bir miktar. Evet. Hafta bir gün iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Odası olan sonra IQ de yazdı çünkü. Yaratıcılığı ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ yaratıcılığı doğrudan ilişkisi yok. Bu arada onu söyleyeyim. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testi. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık EQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendisine sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
1: Elon Musk'ın kendisinin EQ'su da yalnız bayağı sorgulanacak bir durum.
0: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Yüksel zekası.
1: Anlıyorum.
0: Yüksel zekası.
1: Belki problem çözüm becerisi sosyal ortamdan daha yüksek oluyor böylece.
0: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek, tırnak içerisinde söylüyorum, hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak, yaratıcı, modern, çocukların dersinin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaştan itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor, jimnastikle başlasın. Yani jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama
2: esneklik var hocam.
0: Değil mi? Evet. Esneklik kazanıyor. Oradan dersliği sonra rekabetçi oyunlar, top oyunları, atıyorum topla, basketbol olabilir. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak, Uğur'un da kulağını çınlatalım, Uğur Sunlar'ın da Süper Beyin Teorisi'nde falan bu çok işler.
1: Uğur Batı.
0: Evet, sevgili dostumuz Uğur Batı, buradan da kendisine sevgiyle.
1: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
0: İşin aslına da girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
1: Bizde blok flüt çalıyor hep.
0: Bak flüt de, çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanırız.
1: Sen çaldın mı hocam blok flüt müzik dersinde?
2: Tabii ki.
1: Plastik o flütten diyorum. Su düştüm dilim yandı.
2: Delilo, destane.
1: Sen onu çalmış. Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
0: Ben bağlama da çalıyorum.
1: Hayır ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın.
0: Hem de.
1: İşe yarıyor mu sence o da?
0: Çalmaz, olmaz.
1: O da yarıyor, tamam.
2: Kıymetli hocam. Çift eli çalıştıran her şey müthiş bir bağlantı.
1: Onu hepimiz çaldık yani.
0: Enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
1: Ama orada
0: bir bağlama düşünün. Bir yanda tellere basacaksınız. Doğru tel harmonisi. Bir yanda doğru tel vurma. Bir yanda pozisyon al. Pozisyonunuzu almanı
1: kesinlikle. Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
2: Hocam, çünkü çaldı yani. Ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
1: Ben de.
2: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam.
1: Bir şarkı stres çalsan yetecek.
2: Tabii ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocama, hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben hep şunu söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak, ben asistan arkadaşlarla da konuşurken, yanlış yap ama her şeyi not al ki

0: Bir daha oya ben sana söylesem bu sende bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam, korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz, yaptırırız ama yeter ki seni öğren.
1: İkinci kez yapma aynı hatayı diyorsunuz.
0: Kesinlikle aynen. Çünkü bazı şeyler hani eskiden aynı örnekleri veririm hep, hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
1: Antrenman yapıyor yani.
0: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı. Doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi ama diyormuş hani hocam böyle deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek, flöt deneyecek, bağlama deneyecek, gitar, piyano bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
2: Evet. Ama bu denemeye devam edecek.
0: Kesinlikle.
1: Buna katılıyorum.
2: Peki. Şey film var ya, özür dilerim. Bu ödüllü bir film var, Kovu filmi. Bunu mutlaka...
1: Hangisi hocam bir de?
2: Kovu filmi var, Kovu. Ama Splash değil. 2007 bak şeyi, Fransız ve İtalyan yapımı, ödüllü bir film, Kovu filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor, gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir Kovu eser şey yaratıyor. Kovu filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde, herkesi yan flüt değil, oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, sesle deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan, o da üçgen zil veriyor. Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
1: Evet, tabii. Baktığınız zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun
2: tabii,
1: farkında
2: oluyor. Ama çok güzel bir film. İşte biz, herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bize kolektif mantık var ya, blok herkes flüt aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kabul etmeliyiz. Şimdi bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
1: Resim konusunda
2: herkesi
1: da biliyorsun.
2: Herkesi flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
1: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru diye.
2: Bir noktaya kadar
1: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
2: Perspektif olarak bunu öğrenmemiz lazım.
1: Ev güneşten teknik büyük, bulut, bulut inekten küçük.
2: Başlangıçta,
1: ağaç, horozdan
2: işte halinde. Başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde birebir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oradan yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim, bana kanallar açmalısın.
1: İşte hocam senin dediğin gibi yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri üzerinden okullarda, değerlendiriyor.
2: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
1: Ha tabii tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdin.
2: Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Mehmet hocam bir de sen ol.
1: Tamam.
2: Şimdi masmavi giymiş hocam. Tam şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı, sınava gideceksin. Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Güzel tamam de giymiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
1: Gitti. Çok soğukkanlı davranırım.
2: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızıda durdu. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
3: Kaybı, stres, yetişme.
2: Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksici bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı eline aldı ama ele ayağı titriyor. Bütün yolu odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı, bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakata da girmeye
1: hak kazanamadı.
2: Kazanamadı. Bir yılı gitti.
1: Evet.
2: Korkut hocam, 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazıları falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı. Yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yaparken eve temizçi geldi. Bu müsveddeleri almış, şömine yatayım, sobaya yatayım, yansıtayım diye burada dağınık hoca dedi. Hoca geldi zaman rahat olsun diye.
1: Camı açtı. Güzel bir temizlik.
2: Camı açtı. Bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notları araştırma

0: alev ile küllerini gördü şömine'de ya da sobanın dibinde. Dedi ki evet, bu külleri tekrar yere getiremem. Dedi ki evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsettele evet, işime yaramıyordu, atmışın, yakmışın. Ama senden ricam, bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsvetteyi atma ve yakma, olur mu? Sizin için önemli miydi Sayın Hocam dedi. Yok önemli değil, ben onunla bir şey toparlarım. Ama dedi sen bundan sonra böyle yapmayalım, olur mu dedi. Bakın iki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
1: içeride çözüldü ya da
0: çözüldü.
1: Bir şekilde.
0: İkisi de farklı ne? İki insan genetik mi genetikle mi bunu bahsetmiş?
1: Öğrenmeyle gibi sanki.
0: Bu bahsettiğim şey tamamen duygular, öğrenmeyle ilgili. Ne yapıyor? Olay şu. Hem de burada hani öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şimdi nasıl kontrol edeceğiz? Bunun anahtarını vermiş olalım.
1: Doğru yedi, Ahmet, yanlış Mehmet hikayesi çok güzel.
0: 7 saniye kuralı. 7 saniye kuralı. Okay,
1: tamam.
0: 7 saniye kuralı.
1: Tamam.
0: Birinci olarak ne yapacaksınız? Duyguyu gördüğünüz anda reddetmek yerine bir 7 saniye sakin durmayı başarmanız
1: lazım. Bir süre vermemiz lazım kendimize.
0: 7 saniye.
1: Mi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Baktınız ki kıyafetiniz ıslandı. Bir 7 saniye duracaksın. Bu kıyafetimi şimdi kurtmam mümkün mü? Değil. Kavga yapmam sorunu çözmeyecek.
1: Çözmeyecek.
0: Ve benim bir sınavım var.
1: Evet.
0: Bunu yaptığın anda sen mantıksal anında kaldığın için limbik bölümü harekete geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir.
0: 7 saniye. Otomatik bu sorular sorarak. Evet.
1: Dur düşün.
0: Peki yapmadın.
1: Yani.
0: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
0: Üzerin battı.
1: Haksızlığa uğradın.
0: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
0: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı.
0: Sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
0: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş, kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor. Savaş durumu var diyor. Yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT hormonu, o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan bebek üstü bezlerleri diyor ki kortizonu bastık galiba. Kortizon bir gidiyor. Artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın? O an öfke artık kontrolden çıktı. Amiptala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yükseldi. Adrenalin yükseldi. Vücutta kortizon yükseldiği için kalp basıncı arttı. Tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor. O saatte adamı da öldürürsün. Kavga da edersin. Her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye oda ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amiptalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantık sağında kalıyorsun. Amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizon da çok hangi problem olmuyor.
1: Evet.
0: Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür tarafta sen kırmızı
1: evet.
0: adamlar evet. koyarsın. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmeyecek gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 20 dakika 5 dakika diye gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav, sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. size bırakıyorum.
2: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan Hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
0: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirle. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, Yönetmenimiz Alican Yaşar'la beraber bütün Apara ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür ederim bu değerli bilgilerle bizi aydınlattıkları için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız.

Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu 3. etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.

0: Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı
0: gibi. Devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz.
1: Meg.
0: Ha, siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
2: MG
0: doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Evet efendim, sır küpündeyiz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. İki yeni yarışmacımız var ve hemen dönüyorum bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanımaya. Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım önce sizi tanıyoruz. Buyurun.
1: Merhaba, adım İdil. 23 yaşındayım. Şu an üniversitede okuyorum. İngilizce öğretmenliği öğrencisiyim.
0: Peki. Gültekin Bey'le bir yakınlığımız var mı? Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Kızım olur kendisi.
0: Kızınız olur. Harika.
2: Evet, Ankara'dan özel olarak getirdik yarışmaya. Gültekin Gülses. Emekli bankacıyım. 56 yaşındayım. 1970 Adapazarı doğumluyum. İki kızım var.
0: Dolapaşası.
2: Ve eşimle birlikte geldik. Onlar da seyirci koltuğunda bizi seyrediyorlar.
0: Çok güzel.
2: Ama tabii buraya gelmemizin amacı gerçekten birilerine ufak da olsa bir katkımız olsun. Bir okula bir yardımımız olsun. Kızım da aynı zamanda öğretmenlik okuduğu için onun için de anlamlı olacağını düşündüğüm için böyle bir şeye başvuru yaptım. O da sağ olsun beni geri çevirmedi. Geldik buradayız.
0: Harika. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Ama bir kelimelerle aranız iyi galiba bildiğimiz kadarıyla. Bulmacalarla da aranız iyi.
2: Yani bulmacalarla genel olarak iyi. Yani hobi anlamında iyi. Ama özellikle genel kültür yarışmalarıyla içerik hazırlama konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimim var. Hı hı. Yani yaklaşık 30 yıldır bilgi yarışmalarına içerik hazırlıyorum diyebilirim. Soru hazırlıyorum. Birçok bildiğimiz yarışmaya, özellikle internet bazlı yarışmalara içerik hazırladım. Kendi

0: formatlarımı oluşturdum. Öğrencilere fayda olsun diye böyle çeşitli kafelerde yarışmalar yaptım, onlara sundum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum bu anlamda.
1: Harikasınız. Gerçi bunu yarışmanın başında açıklamanız pek iyi olmadı. Çünkü hani İdil Hanım hemen baştan 1-0 kaybetmişim gibi bakıyor bana, ama siz hiç merak etmeyin, burada biz o dengeyi sağlarız. Ya babamızın evet belli bir deneyimi var, ama burada da A Para ailesi olarak biz size her türlü destekte bulunacağız. Biz de o zaman baştan bunu belirtelim. Yani hem çok yarışmayı biliyorum, soruları hazırladım, geldim, yarışacağım deyip kızınızı da alıp geldiniz, ama biz bir taraf rengimiz belli oldu gibi şimdiden Gültekin Bey.
0: Hiç soru yok.
1: Hiç soru yok. Peki. Evet, o zaman bu bölümde bilgi yarışmalarında birazcık daha profesyonelliğe adım atmış bir babamız ve kızımız İdil kardeşimizle beraber yarışacağız. Ama bizim desteğimiz şimdiden İdil Hanım size belli oldu. İlk etaba geçiyoruz. Her bildiğimiz doğru yanıt 5 puan olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız. Peki. O zaman efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz.

0: Evet, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız birinci etabı başlatıyoruz. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. 57 soruluk bir tablomuz var ve ilk etapta 1 ile 25 arasından sorular seçerek başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İdil Hanım, önceliği yine size tanıyoruz. Sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım 7 numaralı soru. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi basılı eserlerin üretildiği yer.
1: Matbaa.
0: Sürenizi başlattım. Efendim?
1: Matbaa.
0: Harika. Çok hızlı, çok güzel bir yanıt geldi. Evet, matbaa doğru yanıtını aldık. İdil Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne var? Hazır geldi. Havaalanlarında uçakların park ettiği alan. Sürenizi başlattık.
1: Havaalanında uçakların park
0: ettiği. Böyle valizleri falan da taşırlar orada. Evet. Böyle şey yaparlar. Ağlı da bir şey. Yok mu?
1: Yok.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Ama Gültekin Bey'e geçiyoruz. Cevap sırası Gültekin Bey'de. Hazır mıyız Gültekin Bey? Süreyi sizin için başlattık. Bakalım.
2: Apron.
0: Apron doğru yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. P harfini yakaladık burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin 8. İş veya sosyal ilişkilerde ortak eş ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Partner.
0: Partner doğru yanıtını aldık. Oldukça da geniş bir yer açtık. Hiç saymadınız bile kutucukları. Bazen öyle oluyor işte, harf oldu mu olmadı mı diye. Bak, oyalamaya çalışıyorum lütfen. Biliyorum, dikkat edin. Sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Peki 18.
0: 18'e gidiyoruz. Bakalım 18'de ne var? Bakalım bunu bilebilecek misiniz Gültekin Bey? Hava personeli pilotlar için uçuşla ilgili geçici bilgi ve uyarı sistemi. Sürenizi başlattık. Bakalım bulabilecek miyiz? Ne olabilir?
2: Hiday.
0: Hiday. Hiday olmadı. Gidiyorum, size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bakın burada pilotlar devrede, hava personeli var. Ne alıyor bu insanlar? Bir, ne alırlar? Biz okullarda da yaparız. Mesela öğrenciler daha çok ne alır? Bir şey yazarken hani derler ya, buradan buraya bir şey alayım. Ne alayım? Hani küçük kopya almak, küçük destek almak. Bir yere bir şey alırsınız. Mesela yazılı bir başlık alırsınız. Bir şey yazarsınız. Ben sürenizi başlatayım. Bakalım ne alırsınız? Ne alır öğrenciler genelde? Defterlerine not almazlar mı?
1: Evet.
0: Bir de
1: nota
0: ne olabilir?
1: Bilmiyorum ki.
0: Peki. Acaba nota mı? Şimdi nota alırız dedik ama biz bir harf açalım. Gültekin Bey, sizin için gelelim. Süreyi de sizin için başlatalım. Notmuş evet ilk kısım. Ne olabilir?
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni ilan etti biliyorsunuz. Yavru vatan. Notam.
0: Notam doğru.

0: yanıt uçuşta özellikle hava personelleri ve pilotlar için önemli, uçuşun yasak olduğu bölgeleri belirlemek adına kullanılan ve yayınlanan uyarı bilgi sistemi NOTAM'dı. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9 numarada ne var? Bir aile, kurum veya devletin simgesel logosu. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Bu bir simge oluyor. Bir... Harika. Geliyorum İdil Hanım, hazırsınız. Bakın. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
2: Arma.
0: Harikasınız. Arma yanıtını aldık. Artı bir de yazdık. Evet, sizle devam ediyoruz. 24'ü öneriyorum. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? 14'ü öneriyorum. Ama 24 yakın galiba. Bakayım.
2: 24 olsun.
0: Çok
2: 24
0: da güzel olsun. Bir kelime var orada gizli. Hemen size burayı açalım. Hazır mısınız? Hı hı. Başarıyı kutlamak, alkışlamak için söylenen söz. Süreyi başlattım.
2: Bravo.
0: Bravo. Tebrik ediyoruz. Biz de size bir bravo, bir alkış, bir 5 puan aldınız. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Hı. Kelimemizden O harfini açtınız. Hı. Sondan ikinci harfimizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10.
0: 10. Bakalım 10'da neyi sakladık, sırladık. Negatif elektrik yüklü iyon. Süre başladı.
2: Anyon.
0: Anyon doğru yanıtını da aldık. Harikasınız. Bir 5 harfli bir kelime daha açtık. 10 numarayı yanıtladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Destek alarak yürüyebiliriz. Dediğim gibi başka yerlere geçebiliriz. 5'i sorabiliriz mesela. 5 bir video soru. Belki oradan da destek alırsınız.
1: 6 olabilir.
2: Tamam 5 olsun.
0: 5 olsun. Siz de ne kadar hızlı ikna alıyorsunuz İdil Hanım. Kandırabiliyorum. Biz 5 dolu soruyu seyrediyoruz efendim. Bakalım ne seyrediyoruz.
3: Onu hissettim. Gücü. Hiçbir güce sahip olmadım. Elde etmek için arzum da olmadı. Bütün bu tantana onun için mi?
4: Hiç merak etme. Yakında bütün tantananın sebebini anlayacaksın.
0: İzlediğiniz filmin orijinal ismi, Kral Arthur'un orijinalini soruyoruz. Kralın orijinali, süre başladı. Ne olabilir? Kral. İngilizcesi nedir kralın?
2: King.
0: King tabii ki, doğru yanıtımızı aldık. 1-5 puan daha yazdık İdil Hanım'a. Harikasınız. Kralın İngilizcesi King, saklamıştık. Gizli kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Bakalım. Ne yapalım?
1: 19.
0: Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Nereleri düşünüyorsunuz? Söyleyin lütfen.
2: 19 var.
0: 19 olabilir. Bakalım 19 nereye sakladık? Evet. 19'u sorabiliriz isterseniz. İsterseniz.
1: 6 var. 6 mı?
2: 19 olur.
0: Geliyor 19. Efendim, at, eşek gibi hayvanların başına takılan kontrol amaçlı ip. Süreyi başlattık. Hani böyle çekerler ya, bir şey çekme derler. Ne?
2: Evet. Ah, ne be, aklıma gelmiyor.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Kesin gelecek ve nasıl kaptırdım bu soruyu diyeceksiniz. Ama Gültekin Bey zaten... Gel Oğuz, ben zaten bunun yanıtını biliyorum diyor. Süreyi de başlattık. Buyurun o zaman.
1: Yular.
0: Yular doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de R harfi vardı. Gizlediğimiz R harfi de şifre kelimeden ikinci harfti. Bu sefer kelimenin ikinci, baştan başlayan ikinci harfini açmış olduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 11.
0: 11 numaralı soru. Geliyor. Hain. Güvenilmez, alçak, arkadan vuran kişi. Süreyi başlattık.
1: Kalleş.
0: Kalleş. Çok da böyle güzel bir mimik kullanarak, vurgulayarak söyledi Gültekin Bey. Kalleş doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz hızla. Parçalama, ezme, öğütme, halk arasında evcil hayvanlarda cins olmayan. Süreyi başlattık.

0: Valla süre bitsin diye ben artık kendimi sıkıyorum. Mesela bir bardak düştü ya, bir şey hazır, hemen geliyorum. Sürenizi başlat. Bir harf açtım, süreyi başlattım.
1: Kırma.
0: Harika, kırma yanısını aldık. 1-5 puan da hanemize yazdık. İdil Hanım harikasınız. Valla zaman geçmiyor burada. 10 saniyeyi bitiremiyorum. Sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de neyi gizledik? Bir sesli sorumuz var. Hazır mıyız? Hı hı. Bir sesimiz geliyor. Dinleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.

0: Harflere dikkat edin ve şu sorunuzu okuyorum. Dinlediğiniz Türk enstrümanı için kullanılan eski bir terim. Süreyi başlattım. Şöyle, ne dinlediniz? Evet.
1: Şöyle bir ney tarzı.
0: Çok gibi. Güzel.
1: Ama saz deniyordu eskiden aslında bunlara. Ama
0: neye çok yakın olabilir?
1: Ne?
0: Ama süreyi bitirdiğimiz için yanıtınızı alamadım. Biz bir harf açalım. Gültekin Bey, size geliyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Nai.
0: Nai. Doğru yanıt. Neyin eski ismi olarak Nai geçiyor? Nai. Bulmacalardan da bilirsiniz galiba. Soruyu değil mi?
2: Nai.
0: Nai yakaladık. Yine bir şifre harf açtık. Tebrik ediyoruz. N harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Bu arada son 4 sorumuz. 4 soru sonra birinci etabı bitiriyoruz. Şu anda 12. soruyu açıyoruz. Buyurun.
2: 6.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor. Sessiz, sakin, ıssız ve yalnız. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Oh, bilemedi diyelim. Hazır mısınız İdil Hanım? Sizin için bir daha harf açtık. Issız, sessiz, sakin, kimse de uğramıyor. Sürenizi başlatalım.
1: Tenha.
0: Tenha, doğru yanıtını alalım. Harikasınız. Yine bir harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Yardımcı bir şey olsun.
0: Nereleri düşünüyorsunuz? Bu sırada söyleyeyim.
1: Ya yardımcı ben bir şey olsun istiyorum.
0: Nasıl?
1: Ama
2: 20 olabilir.
1: Harflerden yardımcı olsun.
0: Harflerde yardımcı olsun. Ben yardımcı olayım mı?
1: Tamam.
0: 20. O zaman 2'yi açın.
1: Tamam, 2'ye olsun.
0: Hadi benden gelsin bu da. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dikkat edin. Hı-hı. İşaretlerime de. Mecazi anlamda sıkıntılı, kısıtlı anlamda kullanılan, kısıtlı anlamında kullanılıyor böyle. Hı-hı. Sürenizi başlattım. Ne olabilir?
1: Dar.
0: Dar. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Son 2 sorumuz kaldı. Dikkat edin lütfen. Hı-hı. Buyurun.
2: 1 olur, 17 olur, 20 olur.
0: 1. Peki 1. Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Acaba ne gizledik buraya? Hangi kelimeyi sırladık, sakladık? Peki biz bir harf açalım. Size yardımcı olsun. Gültekin Bey, hazırsak süreyi sizin için başlatıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Bakın, tedarik etmeye yakın. Süreyi sizin için başlatalım İdil Hanım. Yanıtınız olacak mı acaba?
1: Tedarike, tedavile.
0: Akıl, halk diline diyorum. Eskiye dönelim. Birazcık daha yaygın olan bir haline gelelim. Süreyi Gültekin Bey sizin için başlatalım.
2: Tedasiye.
0: Tedasiye doğruydu. Buranın sırlanmış, gizlenmiş kelimesiydi. Yakın geldi mi kelimesi?
2: Sonradan.
0: Biraz sonradan yakaladınız. Eski bir kelimeydi. Son soruyu açıyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?

0: Sattık.
1: Çıkmıyor.
0: Nasıl bir kelime sakladık acaba? Peki biz bir harf daha açalım. Gültekin Bey, size gelelim. Sürenizi başlatalım.
2: Armagah.
0: Armagah mı? Değil. Ne olabilir acaba? Bak, bu konuşmaları hep sizin için yapıyorum. Özellikle süresi geçsin Gültekin Bey bilemesin diye. Hazırsak bir harf daha açıyorum. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
1: Aramgah.
0: Aramgah doğruydu. Eski bir dilde aramgah. Eski kelimelerimiz arasında karargah, birliğin toplandığı, karar aldığı, stratejilerini ördüğü yerdi. Birinci etap bitti. Nasıl geçti?
2: Güzel.
1: Güzeldi.
2: Gayet keyifli.
0: Isındınız mı biraz?
1: Evet.
0: Yerleri de açtık. Artık birazcık daha destek alarak tabloyu daha iyi kullanabileceğiz. Ama şimdi 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyeyi kuracağız. Bu sefer bireysel yarışacağız. Sizin için nasıldı Gültekin Bey?
2: İyi, ben anahtar kelimeyi buldum.
0: Anahtar kelimeyi bulmaya gittiniz. Daha çok erken lütfen. Sizi o hakkı tanımıyoruz şu anda. İdil Hanım'ı bekleyeceğiz. Önce İdil Hanım'ın yarışmasını seyretmek istiyoruz. Evet, o zaman şöyle yapalım mı? Birinci etapın bir puan tablosuna bakalım. Kaçar yanıt aldık? Bakalım Gültekin Bey'le babamızla nasıl bir mücadele geçiyor? Kendisi sorular konusunda uzman. Gayet de bulmaca çözmeyi seven, kelimeleri hızlı yakalayan birisi ama bakalım ilk etap nasıl geçmiş? Bir fark var. Küçük bir fark görüyorum ben. 35'e 45. Gültekin Bey bu bölümde 7 doğru yanıt verdi. Ama İdil Hanım siz 9 yanıt verdiniz. Ve 2 puanla, 2 soruyla, 2 doğru yanıtla 10 puanla önde bitirdiniz birinci etabı. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Efendim ikinci etaptayız. Sır küpündeyiz. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçtik ve birinci etabın kazananı İdil Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız İdil Hanım?
1: Hazırım.
0: Harikasınız. 120 saniyeniz var. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde, 10 soru yönlendireceğim. Sesli sorularda ve video sorularda sürenizi zaten durduruyor olacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Dönüp dönüp tekrar okuyacağım. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Kuruyorum 120 saniyenizi.
1: Tamamdır.
0: Kurdum ve sorunuz geliyor. Sürenizi başlattım. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir.
1: Pas.
0: Peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir?
1: Pas.
0: Peki. Sürenizi durduruyorum. Bir sorumuz var. Hemen dinliyoruz.

0: Deliceye bir sevda şarkısıyla 90'lara damga vuran müzisyen kimdir? Aynı zamanda da bölgemizde bir deniz ismi vardır. Bir denizdir adı.
1: Ege.
0: Ege tabii ki. Harikasınız, hemen bildiniz. Aynı şehrin takımlarının maçına ne denir? Büyük maçlar olur. İki taraflar birden gelir. Çok büyük maçlara denir. Peki. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı. Yaşlı. Yaşça belirli bir yaşa.
1: Olgunlaşmış.
0: Değil. Başka ne olabilir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Hemen bir film geliyor. Seyrediyoruz.
2: Seni kendi selayetimle kapalıya atıyorum. Orada kabaran günahlarının hesabını yaparsın.
3: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
0: Kadir İnanır'ın "Ben bu oyunu bozarım" dediği ünlü film
4: adı
0: ne olabilir? Neydi? Adı. Nasıl bir isimdi?
1: Tatar Ramazan.
0: Harikasınız tabii ki, Tatar Ramazan. Bilgisayar ekranının en üst sağ köşesinde hangi ibare bulunur?
1: Çarpı.
0: Tabii ki çarpı. Bastık, kapattık. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkar.

0: Nedir?
1: Neyi sıkar suyunu çıkarırız? Taş. Böyle bazen atarız kafa yarar.
2: Taş.
1: Atmayalım. Sadece suyunu sıkalım.
3: Ne? Pas.
1: Pas mı? Peki. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı nedir?
1: Olacak sandım falan.
0: Hayır. Bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Bilmiyorum.
0: Peki. Şanlıurfa'nın en tatlı acı biberi. Acı biber. Urfa.
2: Isot.
1: İsot.
0: İsot tabii ki. Hemen dönüyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseri.
2: Yaban.
0: Ne olabilir? Geçtim peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir diyorum.
1: Nasıl unuttum ya? Nasıl unuttum?
0: Peki. Evet. Sorularımızdan 1, 2, 3, 4 tane yanıt aldık. Hemen geliyorum. Diyeceksiniz ki ah bu 120 saniye beni yaktı. Hepsini bildiğinizden adımız kadar eminiz. Sadece sürenin biraz yarattığı stres diyelim. Ve hemen gelelim hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı? Birinci sorumuza geliyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir demiştik. Yaban olacaktı yanıtımız. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir demiştik? Antalya Aspendos desem size. Aspendos olacaktı.
1: Çok heyecanlandım ya bir anda.
0: Kesinlikle haklısınız. Aynı şehrin takımlarının maçı demiştik. Çok da büyük rekabet olur. Bütün şehri birbirine katar. Hani derler ya, bugün de büyük bir derbi maça ev sahipliği yapacak olan taraf denir. Peki, yaşlı kelimesinin eş anlamlısı dedik. İhtiyar olacaktı buradaki yanıtımız. Tatar Ramazan'ı zaten bildiniz ve atasözüne göre sıkıldığı zaman suyu çıkan ne olacaktı?
2: Taş.
0: Taş. Taş olacaktı. Ne demiştik? Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı
2: Ah Yalan,
0: ah yalan Dünya olacaktı. Evet. Yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyenin heyecanı kesinlikle katılıyoruz. Bakalım Gültekin Bey nasıl bir 120 saniye çıkaracak? Gültekin Bey, kuralları kısaca hatırlatayım. 120 saniyemiz var. Sesli ve video sorularda durduruyoruz. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız, düşünme zamanınız var. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki, sizin için süreyi kuruyoruz ve 120 saniyenizi başlatıyoruz. Feride Kamuran Münise hangi eserin karakterleridir?
2: Çalıkuşu.
0: Harikasınız. Bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım.
3: Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama, uğurlar olsun.
0: 90'ların unutulmaz şarkısı Benimle Oynamayı kim seslendirmektedir?
2: Burak Kut.
0: Burak Kut. Bir yanıt daha geldi. Çanakkale'de bulunan antik kenti soruyoruz. Hangisidir?
2: Asos.
0: Değil. Başka ne olabilir? Çanakkale'de bulunan antik kent. Çanakkale tarafında bir kentimiz.
2: Millet.
0: Değil. Pas deme hakkı var ama söylemiyorum özellikle.
2: Pas.
0: Peki. Yağlı güreşlerin ana mekanı neresidir?
2: Kırkpınar.
0: Harikasınız. Bir yanıt daha aldık. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz.
4: Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım.
0: Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı filmin adını soruyoruz size.
2: Pas.
0: Peki. Merasim kelimesinin eş anlamlısı?
2: Tören.
0: Tören. Bilgisayar ekranının en alt sağ köşesinde bulunan simgeyi soruyoruz.
2: En alt sağ simge. Yani. Pas.
0: Pas. Peki, bir türkümüz var, dinliyoruz.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Pas.
0: Yok mu? Peki, gidiyorum. Atasözüne göre güneşin sıvanmadığı şey nedir?
1: Balçık.
0: Balçık doğru yanıt. Niğde'nin meşhur baloncuklu içeceğini soruyoruz.
1: Gazoz.
0: Gazoz doğru yanıtını aldık. Hemen başa dönüyorum. Ama yavaş dönüyorum ki fazla süre soru vermeyeyim. Çanakkale'de bulunan antik kent.
1: Nasıl bilmedim bunu ya? Pas.
0: Pas dedik tekrar. Ve geliyorum bir video soruya diyecektim. Fakat süreniz dolduğu için diğer sorularımızı veremedik. Hemen gözden geçirelim mi? Kaç soru bildik?
1: Filmi çok
0: bakalım.
1: İyi
0: bir, iki, üç, dört soru bilemedik. Hangisiydi bu dört sorumuz? Önce üç numaralı soru. Çanakkale'de bulunan antik kent Troya'ya desem size. Troya antik kent.
1: Süpermiş.
0: Harika. Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı film.
1: Çok iyi biliyorum. Filmin adı gelmedi aklıma.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eski bir neyi canlandırmıştı Şener Şen? Eski bir şey, kaba.
1: Evet, kabadayı.
0: Bir kabadayıydı. Filmin de adı kabadayıydı. Harikasınız. 120 saniye oyununu size de oynadı. Bilgisayar ekranının en sağ alt köşesinde bulunan simge. Önünüzde bilgisayar var, arada baktınız ama full ekran göremediğiniz için ben söyleyeyim. Saat olacaktı orası da. Saatimiz var en sağ alt köşede.
1: İyiymiş.
0: Diğer sorularımızı bildiniz ama Barış Manço'dan dinlediğiniz türküyü sormuştuk
1: tam,
0: size.
1: Tam duyamadım aslında da şey olmadı.
0: Bir gönülden geldi desem. Gönül
1: Dağı mı?
0: Gönül Dağı. Evet. Harikasınız. Gönül Dağı da buranın doğru yanıtı olacaktı. Oh, valla babanızı el birliğiyle yenmeye çalışıyoruz ama çok zor kendisini yenmek. Ben hemen puan tablosuna geçiyorum ve bakalım bu bölümde kaçar doğru yanıt aldık, bu etabı nasıl tamamladık, bakalım mı beraber?
2: Bakalım.
0: Bakalım, gelsin puan tablomuz. Kaçar soru bildik. İkinci etabın sonunda kaç puandayız? Evet, bir 10 puan. Birinci etapta İdil Hanım, İdil Gülses önde tamamlamıştı. Bu bölümde 10 puanı geri sevgili babamız Gültekin Gülses'e teslim etti. Ve Gültekin Bey burada iki soru fazlayla puanını 95'e taşıdı ve ikinci etabı 95'e 85 tamamlıyoruz. Şimdi rekabeti birazcık daha arttıracağız.
1: Vallahi
0: hazır mıyız?
1: Rakip çok zorlu.
0: Rakip zorlu. Rakibin destekleri de var, gizli destek. Hazırsak üçüncü etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği üçüncü etaptayız. Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok çekişmeli 2 etap geçirdik. 1. etapta İdil Hanım aldı. 2. etapta Gültekin Bey önde tamamladı. Bir baba kız mücadelesi seyrediyoruz. Ve hemen dönüyoruz. 3. etaba hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. Gültekin Bey 2. etabı önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hı-hı. Önce butona basan cevap hakkını alır. İdil Hanım önce basın, sonra düşünün. Benden size söylemesi. Her doğru yanıt 10 puan. Dikkat edin. 2 soru kaptırdık. O 2 soruyu alalım bu etapta. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Butonu iyi kullanacağız. Hazırsak. Gültekin Bey kaç tane soruyu açalım? Çok iç çektiniz Gültekin Bey bu kadar.
1: 30.
0: Bütün 1'den 57'ye kadar istediğimiz soruyu açabiliyorsunuz. Niye öyle detay çok düşündünüz? 30 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Gelsin sorumuz. Morocco, Fas'ın başkenti, en önemli tarihi şehrini soruyoruz size. Kim basacak? Süre başladı. Buyurun İdil Hanım.
2: Sabat.
0: Sabat değil de neresi olabilir? Peki. Hakkınız gitmedi. Bakın el butonda. Biz bir harf açacağız. Önce basan yine kazanacak. Süreyi başlattığım an butona basın. İdil Hanım elinizi göreyim butonda.
2: Tamam, tamam.
0: Hazır. Süre başladı, kim basacak? Buyurun.
1: Rabat.
0: Rabat doğru yanıttı. Gültekin Bey soruyu aldı. İdil Hanım çekinmeyin, soruyu bas lütfen. Ben görüyorum buradan elinizi. Böyle tatlı tatlı kibar kibar tutuyorsunuz elinizi.

0: Aman. Burada kaptırmayalım. Hazırsak sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: İzmir olsun. 35.
0: 35. İzmir gidiyorum hemen tablodan 35'i bulabilecek miyim? Buldum. Marangozların kullandığı rende aletinin bazı yörelerdeki ismi. Rendenin eski adını soruyoruz. Süre başladı. Buyurun İdil Hanım. Rende diyorum. Ne olabilir? E'leri kaldırın.
2: Randa.
0: Harikasınız. Randaydı tabii ki doğru yanıt. E'leri kaldırdık. A sesli harfleriyle yer değiştirdik. Rende'yi randa yaptık. Ve doğru yanıtımızı sizden aldık. 10 puanı kazandık. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hadi bakalım kaç numaralı soruyu açalım.
2: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyoruz. Harikasınız. Bakın çok rahat bileceksiniz. Sürenizi başlatacağım. Onlar gibi yar olmayan, hakları ödenemeyenlerdir. Süre başladı. Evet.
2: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Bir 10 puan daha el birliğiyle ailece artık size destek oluyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım anne yanıtından sonra?
1: 22.
2: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım 17'de ne arıyoruz gelsin. İnce, zarif, halk arasında çabuk kırılan hassas yapı süre başladı. Kim basacak? Buyurun İdil Hanım.
2: Narin.
0: Narin tabii ki. Bir 10 puan daha aldık. Harikasınız. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Narin'in iyisiydi gizli kelimenin saklı harfi. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22'ye gidiyoruz bakalım. 22 geliyor. Öğüt niteliği taşıyan dini içerikli konuşmayı soruyoruz. Bir harf koyacaksınız. Süreyi başlatıyorum. Kim başlatacak? Buyurun İdil Hanım.
2: Vaaz.
0: Vaaz doğruydu. Z harfini verdik ve vaaz doğru yanıtını aldık İdil Hanım'dan. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
1: Benim buton kapanıyor.
0: Sizinle devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz. Buyurun İdil Hanım.
2: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 37'de ne var? Kalbim sadece senin için atıyor dedirten duygu. Süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Aşk.
0: Aşk tabii ki kalbimiz sadece onunla atıyor. Aşk dedik. Bu yanıtınızdan sonra sizinle devam ediyoruz. Çok iyi bir mücadele çıkartıyorsunuz. Buyurun.
2: 3.
0: 3 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyi dikkatle detaylı olarak inceleme, araştırma. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
1: Tarama.
0: Tarama tabii ki. Gültekin Bey'e de rahatsızlık olmasın, çok destek olduk. Buyurun sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey.
1: 14.
0: Tarama yanıtından sonra 14 numarayı görmek istiyoruz. Sorumuz geliyor. Bir devletin yasama organının en üst meclisi. Süreyi başlattık. Eski Roma diyeyim. Buyurun Gültekin Bey.
1: Senato.
0: Senato. Doğru. İlk o tarihlerde başlamıştı. Senato dönemi diyeyim. Sizinle devam edelim Gültekin Bey. Kaç dolu soruyu seçelim?
1: 43.
0: 43'e gidiyoruz bakalım. Hazır mıyız İdil Hanım? El butonda mı?
2: Butonda.
0: Butonda mı? O zaman bir görselimiz var. Önce bir izleyelim. Bir videomuz var. Bakalım ne izliyoruz? Arkasından sorumuzu okuyalım.

0: Narinciyesi şifalı termal suları ile meşhur Hatay'ın ilçesidir. Sürenizi başlattık. Kim basacak? Var mı yanıt? Hatay'ın ilçesini soruyoruz. İzlediğimiz video. Neresi olabilir? Buyurun.
1: Erzin.
0: Erzin doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 32.
0: 32 numaraya gidiyoruz. Hızla koşa koşa bakalım 32'de ne var? Biriken sıvıyı tahliye etmeye yarayan boru düzenek süreyi başlattık. İki harf koyacaksınız.
1: Paspas mı?
0: Hangi iki harf?
2: Diren.
0: Diren tabii ki. Doğru yanıtı aldık. Direndi. Bu bölümün izlediğimiz kelimesi. Size devam ediyoruz İdil Hanım. Buyurun. Önde olmanın keyfini çıkarın lütfen.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Kimyada magnezyum elementinin simgesi. Magnezyum, süre başladı. Kim basacak?
2: Mg.
0: Ha, siz niye söylüyorsunuz? Evet. Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
1: Mg.
0: Mg doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Bir soru borçlusunuz demek istemiyorum. Ben yani sorun çıksın istemem. Ama İdil Hanım hakkınızı savunun yani. Bir soru verdiniz babanıza. Gültekin Bey buyurun. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? 21. Arif olana yakışacak biçimde süreyi başlattık. Arif olana yakışacak biçimde bu. Kim basacak acaba? İdil Hanım ısrarlı. Buyurun.
1: Arifiye.
0: Arifiye. Değil. Ama bir kısmını çok iyi bildi. Bakın size de kazandırmış olduğum zamanı. Yine hazır mıyız İdil Hanım? Süreyi başlatıyorum. Arifiye dedi. Gültekin Bey hayır dedim ama Arifiye değil ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Arif.
0: Arif olana. Arif olana. Arif.
2: Arif Şan.
0: Arif. Arif olana. Arif.
2: Arif Han. Arif.
0: Çok yaklaştınız. Tekrar bir harf açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Kim basacak?
1: Bas bas.
0: Basın.
2: Ne? Bilmiyorum ki.
0: Arifa. Arifan dediniz.
2: Arif.
0: Ah İdil Hanım ah. Süreyi sizin için başlatacağız tekrar. Daha doğrusu. Herkes için başlatacağız. Kim basacak bakalım butona. Bu kadar taraflı oldu. İlk yarışma diyebilirim. Süreyi başlattım. Bakalım kim basacak. Buyurun Gültekin Bey.
1: Arifade.
0: Arifade değil. Arifade değil. Arifade değil.
1: Arifaze.
0: Ama Arif ne olabilir? Süreyi tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Önce basan soruyu alır. Arifade değil. Arif.
2: Buyurun. Arifane.
0: Arifane doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Harika buldunuz kelimeyi. Hemen yakaladık ve yanıtı verdik. Buyurun size devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 36.
0: 36'ya gidiyoruz. Bakalım 36'da ne arıyoruz?
1: Göremedim.
0: İcra. Kurumsal teknik rapor anlamına gelen kısaltma. İki harf koyacağız. Süreyi başlattık. İyi var. Başka ne? Hangi iki kelimeyi koyabilir? İki harfi alabiliriz buraya. Butonumuza basan yok. İki harf ihtiyacımız var. Bir harfi biz açıyoruz. Diğer harfi sizden bekliyoruz. İ ve K harflerini açtık. Süreyi başlattık. Tek harf koyacağız. Kim basıyor? Kim basıyor? Hangi harfi koyacaksınız?
2: R.
0: R tabii ki İK R olacaktı. R harfini oraya aldık.
1: Vallahi bulamadım.
0: Ve doğru yanıtımız İK R olacaktı. R yanıtı ayrıca şifre harflerden de birini bulmuş oldunuz burada. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen soyut sürenize başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz.
2: Evet,
0: bu
2: zor.
0: Sefer çok zor. Bunu bilse Gültekin Bey bilir diyeyim. Gültekin Bey, yok mu bir yanıt?
1: Yok, bulamadım.
0: Nasıl? Biz bir harf açalım. Bir harf desteğini bulunalım. Süreyi tekrar başlatalım. Buyurun, ne olabilir acaba? A, B ve R, E var. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen zor da bir kelime bulduk sizin için. Bir harf daha açıyoruz ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız. Buyurun.
2: Abatre, abetre, abetre.
0: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
2: A, E, İ.
0: Değil.
2: I.
0: Hayır. Bakalım. Artık harf açamıyorum. Tekrar süre başlatacağım. Butona basan harf seçme hakkına sağlayacak. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Abitre.
0: Değil.
1: Abatre.
0: Abatre de değil efendim. Peki hazır mısınız? Bir ipucu vereceğim. Süreyi başlatacağım. Önce butona basan alacak. Sessiz bir harf koyacağız buraya. Süreyi başlattık.
2: Abstre.
0: Abstre olacaktı. Sessiz bir S. Abstre. Buranın harfiydi. Abstre'di. Çok eski.
1: Hakikaten
0: dipte güzelmiş. Kalmış bir kelimeydi. Gültekin Bey biraz zor değil mi?
1: Yok. Ya bilmiyordum ya hakikaten.
0: Ve bu kadar
1: abstre.
0: Abstre.
1: Absürt bir.
0: Absürt bir soru ve abstreyi buranın sesli harfi, buranın şifre harfi sessiz S'yi de aldık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. Abstre yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 23.
0: 23'e gidelim. Bakalım 23'te ne arıyoruz? Müzikte trompet, trombon gibi bakır üflemeli çalgılar süre başladı. Buyurun.
2: Brass.
0: Brass doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada finale doğru çok hızlı yaklaştık. Ara biraz açık. Lütfen dikkat edin. Bundan sonra yardımı artık bırakıyorum. Son 2-3 sorumuzu yaklaşıyoruz. Şifre harf bulmanız lazım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
2: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Müzikte 6. notadır. Süre başladı. Buyurun.
2: La.
0: La doğru yanıtını da aldık. Sizle devam ediyoruz. Artık arayı çok açıldı. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun çok açıldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 27.
0: 27. Peki geldi 27. Bir video sorumuz var. Yine bir görüntümüz geliyor ekrana. Gelsin görüntülerimizi izleyelim bakalım

0: Marmara bölgesinde yer alan sanayi ve ticaretin kalbi olan ilimizi soruyoruz. Neresi olacak? Açtık butonları. Buyurun Gültekin Bey.
1: Kocaeli.
0: Kocaeli doğru yanıtını aldık. Gültekin Bey ben de varım yarışmada dedi. Hadi bakalım sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Kaç numara?
1: 4.
0: 4 numara. 4 numara açılmış durumda 4 numara. Yok. Ama sonunda bir 3 harf var. Peki. Destek alarak açalım diyoruz. Peki. Peki gelsin o zaman 4 numaralı sorumuz. Bakalım ne soruyoruz? Sembol veya temsil edici işaret niteliğinde süre başladı. Buyurun Gültekin Bey.
1: Simgesel.
0: Simgesel tabii ki. Soru bile bile göz göre göre gitti. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi 39'umuz var, 49'umuz var. Bu sorulardan yürüyebiliriz. Kaç numaralı sorumuzu?
1: 49.
0: 49'a gidiyoruz. Gelsin 49. Bakıyoruz. Aktarmalı olarak yapılan, bizim de çok kullandığımız bir terim bu. Yayın. Sürenizi başlattık. Aktarmalı yapılan yayın. Bir canlı yayınımız var ekranlarda. Bir de bir yerde evet süreyi tekrar başlatıyoruz. Evet. Kim basacak acaba? Buyurun.
1: Naklen.
0: Naklen, nakil edilen canlı yayın anlamına gelen naklen yayındı. Burada gizlediğimiz kelimemiz. Harikasınız. Son soruyu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Gültekin Bey sizdeyiz. Gültekin Bey 28. Araştırıyor hangisini bulacağım. 28 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geldi. Efendim, sonsuz büyüklük, yücelik ve öfke anlamına gelen yaygın erkek ismi. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşımızın ismidir. Bu süremizi başlattık. Nedir acaba bu isim? Buyurun Gültekin Bey.
1: Cemal.
0: Cemal değil, birazcık daha farklısı bu, böyle bir daha hareketlisi diyeyim. Böyle bir anda bir sakin ol falan denir hatta. Süreyi biz bir harf açalım, süreyi başlatalım. Ne olabilir bu? Cemal değil bu, öfkeli biraz böyle. Böyle bir anda geliyor böyle sinirler. Yapma sakin ol ya denir. Bulamadık mı? Bir harf daha açalım. Tek harfle süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Celal.
0: Celal tabii ki. Celallenme, sakin ol. Bir dakika. Kontrollü ol. Evet. Bulamadınız mı?
1: Yok, bulduk artık.
0: Bulduk artık diyorsunuz. Doğru. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Sevdiğimiz de dediğim gibi bir arkadaşımızın ismiydi. Biz de ona da bol bol deriz yani. Sakin ol. Celallenme. Celal. Sevgili evet. Celal. Celal deriz. Evet. Efendim geldik 3. etapın sonuna. Önce puan tablomuza bakıyoruz. Ve 1. etap, 2. etap, 3. etap sonunda en fazla puanı toplayan yarışmacımız gizlediğimiz şifre harfi bulma konusunda bir tahmin hakkı oluşuyor. Bakalım puanlarımız ne durumda? Nasıl bitirdik? 3. etapın sonuna nasıl geldik? Açıyoruz bakalım. Kaçar puan topladık? Bölümün sonunda. İdil Hanım, bu nasıl bir yarışma? Bu nasıl bir fark? Baş başa başlayan bir mücadelede nasıl da iyi yarıştınız, nasıl da iyi geldiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Efendim, Gültekin Gülses bu bölümde 8 doğru yanıt verdi kendisi ve İdil Hanım, İdil Gülses 1. etabı önde bitirdi. 2. etapta biraz geride kaldı ama 3. etapta aradaki farkı açtı. Butonları da çok iyi kullandı. Hakkını çok iyi buldu. Ve bölümü 205 puan olarak önde tamamladı. Fakat şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bir sakladığımız şifre kelime var. Nasıl? Bulabilecek miyiz? Bir bakalım. Tahminimiz var mı?
2: Var gibi.
0: Peki. Ama var gibi bir şey hatırlatmam zorundayım. Tek seferde doğru harfleri doğru yerlere yerleştirmeniz, bulmanız gerekiyor. Hı hı. Yüksek sesle telaffuz etmenizi ve tek tahmin hakkınız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve tahmin ettiğiniz, bildiğinizi, düşündüğünüz diyeyim, kelimemizi istiyoruz sizden. Buyurun.
2: Transkripsiyon.
0: A harfi ve İ harfleriyle destek aldık burada. Transkripsiyon dedik. Kelimeyi biliyor musunuz?
2: Transkripsiyon sözlü şeylerin yazıya aktarılması, konuşmaların, diyalogların diye de geçiyor.
0: Mu?
2: Mu. Değil mi?
0: Başka bir şey olamaz mı?
2: Başka ne olabilir? Başka ne?
0: Başka ne olsun diyorum. Tabii ki doğru. Dil bilim terimiydi. Gizlediğiniz kelime transkripsiyondu. Seslerin yazıya aktarılmasıydı. Harikasınız. Bölümü siz tamamladınız. Ve kazanan siz oldunuz. Transkripsiyon yanıtımızı da aldık. Üçüncü etapımızı da böylece tamamlamış olduk.

0: Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapın sonuna geldik. Transkripsiyon doğru yanıtını aldık ve yarışmamızı İdil Gülses birinci etabı önde tamamladı. İkinci etapta birazcık geriye düştü ama butonları çok iyi kullanarak üçüncü etabın kazananı oldu. Hemen dönüyorum değerlendirmeleri almaya. Önce bir Gültekin Bey'den alalım. Nasıl geçti yarışma Gültekin Bey?
1: Valla çok keyifliydi. Zaten hani gelme amacımız belli. Bir yandan da keyif aldık, güzel oldu.
0: Harikasınız. Çok da güzel bir yarışma çıkarttınız ikinci etapta. Bir üçüncü etapta bazı harflerde, bazı kelimelerin ara harflerinde evet. takıldık. Onları da el birliğiyle beraber bulduk. İkinci evet. etap çok güzeldi. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. Orada biraz saniye etkili oluyor galiba.
1: Evet değil evet. Mi? Yani ekran başında böyle 10'da 10 yaparken devamlı.
0: Peki onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hem bulmacalarla ilgilisiniz, yarışmaları biliyorsunuz, tanıyorsunuz içeriklerini ama yani evde bir kağıdın başında veya bir bulmacayı çözerken ortamla şu anda burayı nasıl karşılaştırabilirsiniz? Ya, yani neler daha olumlu, neler daha olumsuz etkiliyor yarışmayı?
1: Bence burada olmak herkese tavsiye edebileceğim bir şey bir kere. Yani gelip bir görmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu her zaman yaşayabilecek bir şey değil. Güzel bir anı. Ya ben de hani kızımla birlikte böyle bir anım olsun istedim açıkçası. Onun için başvurdum. Sağ olun siz de teveccüh gösterdiniz. Hemen geldik çekimlere.
0: Vallahi biz de çok mutlu olduk. Yani kelimelerin, harflerin sırrı diyoruz. Harflerle sırladığımız kelimelerle kazanıyoruz diyoruz. Unuttuğumuz kelimeleri hatırlayarak o yaptığımız beyin jimnastiğiyle, o egzersizlerle esasında çok güzel evet. bir yarım saat değil mi? Yani evet. yarım saat 40 dakika da olsa burada da o ritimde bambaşka bir yere gidiyoruz. Birçoğu bildiğimiz kelimeler.
1: Evet.
0: Ya arada gizli 3-4 tane kelime oluyor. Onu mecbur olarak saklıyoruz. Hani çok ipucu verilirse başlıklar çok net olmasın diye ama İdil Hanım siz nasıl değerlendirdiniz? Yani bildiğiniz kelimelerin dışında bilmediğiniz kelimeler çok var mıydı?
2: Biraz vardı ama yine de bir sürü yeni kelime öğrenmiş oldum. O yüzden çok eğlenceliydi benim için de.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümün kazananı İdil Gülses oldu diyoruz ve bu bölümde A Para Kütüphanesi'nden bugünün önemi için, bugünü hatırlamanız için okudukça bizi hatırlayın diyoruz. Birer küçük hediyemiz var bugünün anısına.
1: Çok mersi.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: geliyor.
1: Amca. Asilis gelir. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şarkı yüklüdür.
2: Karışma bakalım.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Tak gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek akşama düğünümüz var, daha tıraş olmaya gideceğiz, öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Dağıttım hocam.
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Eller.

0: Loving and loving, loving.
1: Tersi çeviriyor mu?
0: Ya abi, gömleğini çevirsen tersi yapıyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünüm var benim ya.
2: Elhamdülillah Rabbin alemin.
3: Amin.
2: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
3: Amin.
4: Amin mi ya?
2: Kim o densiz?
5: Valla bizden değil hocam be.
2: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
4: Hocam valla bugün bu kadar dua yeter. Görüyorsun cemaatin halinde hiç hal değil. Hepsi contayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim, yarın devam ederiz.
2: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat, bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
4: Var ol be ya, işte bu. Abi hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
2: Ulan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
6: Bravo hocam, ağzına sağlık, ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum, susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz?
4: Bir daha ağzını açan olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
1: Koşar. Kefilim ben ha.
2: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
3: Amin.
2: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbim.
3: Amin.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Yağmurunu bizden esirgeme Allah'ım.
3: Amin.
7: Yağmur ver Allah'ım. Yağmurunu bizden esirgeme Allah'ım.

0: Bir isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol, sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı bir şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makamda unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
2: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar. Hoş
4: sağ olun, sağ olun.
3: Sağ olun.
4: Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
3: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor, ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duasına çıktık. Yar yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar, laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan, bilesin ki o mazbatanı elinden alacağım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle.

0: Sevgili Güne Bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzü bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkıyla gelini, hakkıyla gelini, damattan gelini kaldırıyoruz. Nasıl? Hadi bakayım, büyük alkışlar.
1: Amca oynamazsa oynarız abi de hani daha sonrasında takı merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha. Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin bakayım. Sonra yok söylemedi filan anlamam yani. Öyle mi?
0: Hakkı bizi işimizi mi öğretiyor? Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi Bahadır lütfen.
2: Biraz heyecanlıyım baba.
0: Korkma bir şey olmaz oku.
2: Tamam.
3: Herkese iyi akşamlar be. Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be. He?
4: Verdim. Oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
3: Sen izlesene bebeğimizi be ya.
2: O zaman bir siyah alalım.
3: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
0: Bir gün baba deseydin şaşardın zaten be ya.

0: 반항에 대해 대답한 법안.
1: 아와라 왔다, 아와라 왔다. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar ara gazı vermiyoruz. Vereyim mi sana bir şey?
2: Ver bakalım.
3: Hemen bir şey vereyim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım. Onlar da ne be ya?
4: Ya Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
3: Hamza! Hamza! Karışın! Yaktın bizi hoca, yaktın be, yaktın! Takılar ayaklandı, gitti at!
5: Hakkı, amcaoğlu. Füze ama, ne bileyim be, ateş topu sanki.
3: Hakkı, kendine gel Hakkı.

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are they?
2: Roger, come here.
3: Yunan'ın vizesi ister mi be ya? Dökeni bulandınca be.
1: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
4: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Kara kutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey. Calm down guys. Hey. Stop. Stop.
4: Hayda. Kim lan?
3: Muhtar.
4: Ya dün mezar bakıyordun. Ne zaman hale geldin canlandın. Öte git kurban olayım ya.
6: Hello, my name is Mary. We are sorry.
3: Ne diyeyim lan, ne dedi?
4: Mehmet amca, Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
6: You see? Okay? Okay? Okay? Please, lower your guns.
4: Your gun.
7: Navresim diyor, navresim.
4: Ne dedi bu?
1: Abi, Mary Hanım kendileri bizzat diyorlar ki öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
4: Mera Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
1: Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
5: Ben dedim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bizi top atabilir mi hiç?
4: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
6: Yes, okay. That's a big piece. Okay.
1: Abi, Mera Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
4: O düşen füze değil miydi be ya?
1: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
4: Para mı?
5: Taş mı? Nasıl, ne yapacaksın taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasim ha.
4: Allah'ın adını verdim bak.
3: Murka, Murka.

0: Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten istas düşer mi ya?
1: Hello me. How are you ya?
2: Oh, fine and you?
1: Okay.
0: Ne dedi lan?
1: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum usta.
3: Ağza bak ağza.
0: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar paramara dediler. Dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
2: Hamza.
0: Bak dakika, ay, tutuyorum ha, ona göre çabuk.

0: Olmuşu var mı kız? Nur'un dününü düşen füze var ya, Amerikanlar atmış.
1: Bekle bekle, geldim.
0: Koş koş. Koş. Oo.

0: Siz nereden çıktınız, kimsiniz?
1: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
1: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
2: Abi güzel, seni bir yerden gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
1: Yok değildi.
2: Ha tamam, kızım gelsin.
0: Tüvbe yarabbi tüvbe ya. Ben bu köyün muhtarıyım, muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz, ne işiniz var söyleyin bana.
1: Amerikalılar muhtar.
0: Ne olmuş Amerikalılara?
1: Ne işleri var burada?
0: Sana ne?
1: Ne o muhtar, sen bir sinirlendin. Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
0: Ne karanlık iş çevireceğim be?
1: Çek İsa, çek de şu muhtarın poyasını 80 milyona rezil edelim.
4: Biz 70 milyon değil miydik? Veririz 80 milyon olduk be.
1: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler, şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz, basına saldırıyor şu anda.
0: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şşş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Röportaj röportaj yaparız ya. Şşş, siz bu arada bir çay için.
5: Abi, abi, abi kalk abi.
6: Ne var lan? Ne böğürüp duruyorsun öyle baban gibi?
5: Babam abimi çağırıyor.
6: Ne yapacakmış baban abine?
7: Abi, Amerikalılar geldi. Babam seni çağırıyor.
3: Ne Amerikalısı be?
6: Ahanda, Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi, Yunanlılar bunlar olmadan bir alt edemez diye kesin biri fişekledi.
3: Dur ana, bir dur be, bir dur.
6: Olur be. Be kızanı, ben hemen gideyim de bir ekmek alıverin.
3: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
5: Adam be ya, babam seni bekliyor.
3: Tamam be, tamam. Düş bakalım önüme.
8: Hazırız.
1: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece gökten düşen bir taşla neye uğradıklarını şaşırdılar. Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler? Geliş amaçları nedir? Şimdi kulaklarımızı Amerikalılar ve köy sakinleri arasında yapılan toplantıya veriyoruz.
3: Pardon hanımefendi, kusura bakmayın, böldüm.
1: Ne oluyor ya?
3: Kamerayı diyorum, kapatabilir miyiz? Çünkü hanımefendi çok gizli şeyler anlatacakmış.
1: Aa, kapatamam.
0: Kapat diyor be ya. Üzeri hayata saygı. Kapat.
8: Tamam beyler, sakin. Kapatıyorum.
1: Aslana bak ya. Amerika'da kapattıramazsınız ama kamerayı.
3: Beyler, dün gece buraya düşen göktaşıymış. Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da 20 dolar vereceklermiş.
9: Oba. Taş 20 dolar olur muymuş be ya?
2: 20 dolar ne kadar be ya?
9: Çok para be. Çok para.
2: Ne güzel bu ya.
0: Hakikaten be ya.
2: İlk baş ben gördüm.
10: Okay, you can see the picture of this meteor. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
3: Ne? Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
9: Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gelin. Arayacağız mı ya? Hanginiz aldı lan taşı? Taşı alan çıkarsın.
3: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
9: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi, taş. İki dünyada elim yakanda haberin olsun bak.
3: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.

0: Allah aşkına be. Takım arasım vardı şurada, unuttun zaten. Bir başlayalım takım arasımı artık, hadi.
1: Sus be.
0: Tamam, kızmam da. Yarın hallederiz hep beraber.
2: What's happening?
3: They are trying to find the one who talked to Stone.
2: Oh, okay. Wait, calm down, guys. It's just a one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay?
4: Yapma be. İndirin silahları.
5: Baba, indir silahları, indir.
0: Ah, ben de anladım demin de.
5: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
6: Koş.
7: Sakın. Git bari şu çukuru çek ya.
3: Muhabirlik zor meslek.
7: Muhabir miydiniz?
3: Hayır.
7: Nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldu?
3: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
7: Nereden geliyor?
3: Nereden geliyor?
7: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle, mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
3: İnternette çok güzel şarkılarım var. Bir dinleyin isterseniz.

0: Yaşa. Taş beyaz mıydı be?
1: Karaydı be ya. Karaydı. Kara.
2: Burada taş var şu yok mu ya? Gidin başka yere dönün.
1: Öteki dağlarda var diyorlar.
0: Kur taş değil mi be?
1: Oba! Harbiden de taş ha.
0: Kaç para eder bu?
1: En az yarım kilosu var. Hadi yürü gidelim. En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
0: 5 çarpı 25 çarpı 400 artı 250.
1: Lan yürü orada hesaplarız yürü.
3: Yavaş yavaş gaza gelme Yaşar. Bak gaza gelme davulu patlatacağım. Yavaş. Yaşar yavaş. Yavaş. Yavaş duy.
1: Masamız da burada var bekleriz. Herkes takasını takacak kardeşim. Herkes takasını takacak.
4: Aklı Bey hazırsanız kayda girelim.
1: Hazırız hazırız. Hazırız.
5: Kayıt akıyor.
4: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Günebakan köyüne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
1: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
4: Aman efendim.
1: Ama öyle öyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye durdurdu. Aldı ağrı gitti.
4: Düğüne gelin.
1: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı ben. Herkes bolca yedi işte. Çaldı sağa sağa oynadı kızlar.

0: Tam o anda değil mi? Kızılcık kıyamet koptu. Gökten bir ateş yağıyor kardeşim, öyle bir şey yok. Muhterem can bağırıyor. İnan diye füze attı. Füze attı, herkes kaçmaya başladı burada. Sonra ayaktan da gitti takılar hep.
1: Yalnız yalnız o takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
0: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.
2: Hop hop hop hop.
3: Koruma ağzının ortasında taş ha. Kafam kararttı aşk, görmüyor musun ya? Al bakalım Mari.
4: Oh yes.
3: Yes.
4: Yes.
3: Biri bak, Şülyon ha. Kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Şülyon bakalım.
5: Tam 188 gram.
3: Oba.
6: Mary.
4: Yes.
6: Day one, $25 per gram.
4: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that. Okay?
3: Ne diyor?
6: Şirketimiz.
3: Tamam. Onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
4: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
6: Ama. Şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer $1 million para vereceklermiş.
5: Ne? $1 million mu?
0: $1 million mu?
7: $1 million mu?
3: Bir dakika be ya. Ne $1 million lanmış ya?
5: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
3: Tamam. Durun o zaman, durun. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
8: Taş mı $1 million ediyor?
3: Kızım sen de kapat o kamerayı, yeter artık, yeter be ya.
8: Haber yapmak da mı yasak muhtar?
3: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen, yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
8: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben, istediğim yerde yaparım haberimi.
3: Hanımefendi kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya $1 million falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum, eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar, sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
9: Baba kusura bakma, kız haklı.
3: Konuşma lan sipa.
9: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
3: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
9: Ben gidiyorum.
3: Git, akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten, git. Bana bak gazeteci, dördüncü kez söylüyorum bak, sakın bu taşın haberini yapayım deme, kurban olayım.
8: Vallahi bilemeyeceğim muhtar, her şey senin bize olan yaklaşımına bağlı.
3: Tamam ben sana yaklaştım zaten, sen de bize yaklaş. Kapat sen şu deliği meliği çek, bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar, ne yapacaksın yani, müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
5: Dişini çıkarsak ne olur görsün.
10: Ya muhtar. Uğraşma böyle ya.
3: Kapat yavrum benim, kurban olayım, kapat. Ablam sana güzel bir tiyakya kuzusu kestireyim, Tekirdağ kıvırcığı ne olur. Hadi kapat koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz.
9: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
3: Tamam. Nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
9: Eyvallah sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
11: Hocam bende taş var mı ya? Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
9: Ha yok, biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
11: Hiç kusura bakma be hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
9: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
8: Evet hocam, taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi bir.
3: Kusura bakma, benim de böbrekte taş var da. Buyurun, bir ayran neyim içelim içeride, gel.
8: Muhtar gel seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
3: Yapalım be ya, biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra. Bekle.

0: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köy, köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum, muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
0: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
1: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pullan işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek, karar vereceğiz.
0: Gramına $20 verdiklerini öğrendik.
1: Onu bulanlara sormak lazım, sağ olun.
0: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
1: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
0: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
1: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
0: Teşekkürler. Günebakan köyünden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
1: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durdun. Ne taşı bu ya?
0: Yalan değil muhtar. Haber kaynaklarım sağlamdır.
1: Sağlammış. Bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum. Büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
2: Ay vallahi. Biz taş toplayalım, sen burada k***la fingirdeş.
1: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
2: Yat taşı.
1: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma böyle, çık lan.
2: Hadi.
1: Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim, çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Odaman arabası geldi be ya.
1: Ana, onlar kim lan?
2: Erkan.
3: Hoş bulduk abi.
2: Sen Türk'sün be.
3: Ya ya, ben Türk. Biz elma şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
2: But we don't have the fixed stone yet.
4: Back up.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taşıcı mı geldiniz?
3: Nereden anladınız?
1: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona senin bağlı?
5: Gramına ne kadar veriyorsun?
3: Ya biz elma şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
6: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Kaldır bakalım elini havaya.
7: Sana gele canım, hava gelsin be.
8: Beni sen sütte çaldın be ya.
1: Oy. Köpekler.
6: Ne kaçırdın sen?
1: Dede sen deyip duramam mı bak. Kaza atıp kaçtı be.
6: Beni böyle bir şey yapmaz.
1: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
6: Taş ne olacak?
1: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz, anlamıyor musun sen? $20 veririm.
6: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
1: Muhtar, meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
9: Meri $30 alırım diyordu. O daha kıymetliymiş.
1: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da, yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz uyduruyor lan bunu?
9: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
1: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi, taş yağdı kafamıza.
9: Tövbe de muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpılmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
1: O alsa bana söyler.

0: 7 milyon dolar kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir 1 milyon doları Muhtar?
1: 1 milyon dolar. Çok koştuk. Su sesi, tuvalete gideyim ben.
2: Şuna bak, nasıl da kurtaraktan yürüyor.
0: Milyoner bir işi bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak bak, kendine güveni geldi, görüyor musun? İki karı kaydı bak.
3: Kilosu belirsiz. Kilosu.
2: Yok ya. Diz çıkacağız burada tabii. O zaman.
3: Kilosu belirsiz. Sorunlarım var.
4: Beğendin mi?
5: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkını dinledim ben seni.
4: Yapma be, cidden mi?
5: Ya niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
4: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
5: Ay sağ ol ya.
4: Ya şöyle söyleyeyim, bugüne bugün internette bir şarkım 10 bin 20 bin dinleniyor. Nereden baksan 40 lira nüfusu be.
5: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
4: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
5: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
4: İnşallah, öyle bir planım var.
5: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay 1 milyon. Sana gider albüm çıkartır.
4: Ya taş babam da değil ki.
5: Çünkü onda diyor.
4: Ya bırak sen onları ya, bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
1: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
4: Ne oluyor baba?
1: Ne oluyor? Bak kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
5: Amerikalılara ne oldu?
1: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar.
5: Bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
1: Hem de nasıl?
5: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
4: Görüşürüz.
1: Aynı babasının oğlu ha, hemen dayanamış gazeteci kızı.
4: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
1: Konuşma lan. Ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse, oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
4: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
1: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? 1 milyona sen mi satacaksın?
4: Yok baba, ben bulmadım be.
1: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halinde baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün ailelerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır, biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım, yaptım. Baba bana klip dedin, yaptım. Baba bana dedin, aldım. Ne istiyorsak isteler.
4: Ama taş bende değil baba.
1: En son sen orada değil miydin?
4: Oradaydım, Akkı'ya takısını taktım, çıktım sonra.
1: Hakkı kaldı orada, öyle mi?
4: Hakkı.
1: O zaman ben Hakkı'nın düğününe gideyim, takısını takayım. Bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
4: Tamam.
1: Hakkı mı?
6: Bırak onu elini. Tavsiye hem de.
7: Selamun aleyküm Muhtar.
1: Aleyküm selam Nevzat. Hayırdır, nereye böyle?
7: Abi nereye olacak? Biz de taş toplamaya geldik be.
1: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
7: Siz ne yapıyorsunuz? Biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre'li her bir şey anlattı bize.
1: Vay gancık vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız, hadi.
7: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be, Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize bakayım be?
1: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır, toplarken bir yerinize diken atar, ondan diyorum ben. Hadi git git.
7: Aa şöyle. Hadi oğlum.
1: Yakında Muhtar seçimleri var, unutmayın.

0: Sen bir söyledin.
1: Zatların ne işi var burada Muhtar Bey ya? Hep o Mari var ya Mari.
2: Ayıp olmuyor Muhtar Bey ya.
1: Lan! Lan sana taşere demedim mi? Bak hala oyun oynuyor. Taşere çabuk! Çabuk!
0: Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
3: Alman ismini Muhtar. İş beklemez.
0: Lan Hakkı gel buraya gel.
4: Amca ne var?
0: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlar da Amerikalılar da derken sana da kırakmayı unuttuk. Al bakalım. Ha.
4: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabi.
0: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
4: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
0: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir ben satarım tamam.
1: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler işler. Oh şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz ondan kazanları böyle mi yaptık amca?
0: Tamam Hakkı.
1: Ne tamam ne tamam.
0: Tamam Hakkı bağırma gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle Hakkı böyle diyor. Tamam sen yine de taşı benden habersiz satma.
1: Kimse beni kandıramaz. Hı-hı. Herkes takısını takacak kardeşim.
0: Haklı.
1: Takacak. Vururum balayı ağzına.
0: Tabii haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
5: Dikkat dikkat. Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim mi ya? Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha. İyi koşarım bak.
4: Çok yaşa Rasim amca. Allah razı olsun.
6: Teşekkür ettik.
4: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi? Tarçaklar diye bak.
6: Ya sen gözünü dert aç da kimse eksik bırakmasın ha.
7: Merhabalar kolay gelsin. Geç de olsa takım merasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
4: Vallahi işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim değil mi?
6: Evet.
4: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
0: Sağ olun çok teşekkür ederiz sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkı'nın da dediği gibi yani bu köyde kime ne takarsan onu takarla. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
4: 10 numara 10 numara.
0: Taşı getirirsin değil mi artık?
4: O işi benden merak etme. Oo, Kadir amca. Allah razı olsun.
7: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
7: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
6: Hakkı?
4: Buradayım burada.
7: İyi akşamlar Hakkı Bey. Düğünde bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
6: Ana! Hakkı'nın taşı sen mi buldun?
7: Aa nasıl yani? Sen söylemedin mi büyük taşın yerini?
4: Ya bırakın taş marşı Allah Allah. Taş marşı yok bende. Genelini çekti böyle sorularla falan oynamam ben. Oyalama. Şimdi izin versin evimize gireceğiz. Yarın gel.
7: Taş bu kırık da olabilir. Not et.
6: Hakkım taşı nereye sakladın be ya?
4: Allah Allah.
6: Hadi bana bak hem yerini erken benim.
4: Taş marşı yok bende ne saklayacağım ben?
6: Onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana o kadar. Yoksa beni unut.
4: Ama benim açıcam.
6: Ay aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
4: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur Allah Allah ayıp ediyorum be. Daha ilk geceden etme eyleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde

0: Al ya, kakalayacağız.
1: Ya paket sende mi lan taş?
0: Bende, nasıl aldın be? Şş, gel bak mı buraya?
1: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim.
2: Göster.
1: Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o zürtle diye.
0: Ama şimdi ayıp ediyorsun, tersip eder. Nurhan, tersip ederim bak. Sen zürt dedin adam. Muhtarımın yani hakkı.
1: Başlatma muhtarın hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
0: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
1: Git sen amcanı öp.
0: Öperim. Paracıklarını da öperim. $50 $100 $200 $250
3: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
4: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
0: $100 eder yani.
4: Kim bilir? Belki 1000 ya da $10 bile etmez.
3: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz biliyor musun? Hatırla, birinci Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşta be ya?
4: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde diyorken köye bir müze yaptıralım.
3: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içer içinde düğün yapar be ya.
4: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk Göktaşı Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
3: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
4: Evet.
3: Köylüler gidip bunlara bakar.
5: Allah sizin anlarsın.
0: Selamünaleyküm.
3: O aleykümselam.
0: Tırata bakıyorsunuz ha. Daha ne kadar toprağı yanınıza sürüyordunuz bak.
1: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
0: Selamünaleyküm.
6: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
0: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
1: Ay yok kardeş yok. Sadece koltuk olur mu?
0: Nur. Para.
1: Büyük taşı sattık. Bütün ev yenileriz be kocacığım. Ah Akka, şu takıma baksana.
6: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
1: Akka gelsene, çok rahat.
0: Geleyim değil mi?
1: Gel.
0: Bakayım. Bayağı rahat.
1: Evet.
0: Zıplağı dur bunun üstünde, değil
7: mi? Buldum bir dur ya. Allah. Aynen.
3: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk.
7: Hadi,
3: yürü, hadi.
7: Hadi.
0: Ne oluyor Muhtar? Ne çağırdın?
3: Gel otur, gel. Sakin ol, gel.
0: Ne oluyor ya?
3: Gel. Oturun, buna heyecan yaptırmayın. Şimdi bir de bununla uğraşmayak ya. Otur, bana bakın. Köyün muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya. Toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
8: Ya muhtar, senin başını güneş mi geçti? Sen ne söylüyorsun?
3: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu geleceği bizden sorumlu değil mi?
0: Öyle miymiş?
3: Ne demek bu öyle miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
0: Ne müzesi be ya?
3: Göktaşı Müzesi. Ya Almanlara diyeceğiz ki topladığınız her taştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya, yap bakayım haberleri, yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı? Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya da olacaklar. Bak sen gör, ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
9: Ben taşımı Meli'ye satarım. Bağış maaş yapmam.
3: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meli değil 10 tane Meli alırım, söz.
8: Vallahi muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
3: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapması. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim.

Ya. Kurt mu yaptın? Allah'ını sev. Doğru söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş.

0: yönetmen. Şimdi biz köy muhtarı olarak, yüksek ihtiyar heyeti olarak, bir karar olarak köye Göktaşı Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaşı Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaşı Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz Göktaşı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da kısmet.
1: Evet muhtar, Göktaşı'ndan Göktaşı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
2: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye. Biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da bizzat caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir basın olarak, yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Hadi gidelim be.
2: Bitti.
1: Muhtar, yeminle bu köylü seninle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
2: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
1: Tabii tabii yaparız. Peki muhtar, bu büyük taş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
2: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır bak bakayım bebe. Gel bakayım oğlum. Bir dakika gel be. Heh baba. Dur. Menajitti dur. Bu kadar yüz verme. Sakın.
4: Öyle deme be baba.
2: Geç. Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi bütün gün kahvede oturuyorsun sen? Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacağım. Bari bir al bak şu makbuzu. Rahat bağış topla hadi.
4: Baba bu çay adisyonu be. Ha, çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş? Yapma be.
2: Oğlum üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var. Topla sen.
4: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok kesemem ben bağış maaş.
2: Ne demek kesemem ben bağış maaş ya?
4: Yok kesmem ben. İşim gücüm var baba.
2: Bahadır sen hipnoz olmuşsun.
4: Yo.
2: Hipnoz oldun be ya.
4: Hipnoz olmadım be.
2: Bana bak, kızın elinden domuz eti falan yemedin değil mi?
4: Yo.
2: Kurban olayım böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık ne olur. Al bu makbuzu götür işte. Kes bağışları.
4: Yok benim işim var al baba. Ben hipnoz olmadım.
5: ...24 gram oldu abi.
6: Ne kadar yapıyor be?
5: 720 euro yapar.
6: Bir dakika.
2: 720 euro. %20'si... Oba 144 euro. Yani 144 avrosunu köye bağışlayacaksın. İkram hemen 144 avroluk bir makbuz keselim bakalım.
6: Abi sizden müze isteyen var kardeşim. Hem ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
2: Allah Allah. Muhtar bağış yapmıyor mu be ya? Herkes bağışını yapacak be ya. Ne demek vermem? Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya. İlla taşın parasını zorla mı alalım Nevzat?
6: Muhtar, Göktaşı gökten düşerek gamın olu olmuştur. Bu mazlumun vergisi be ya.
2: Kim diyor olmaz diye ya? Sen mi koyuyorsun buranın kanununu?
6: Bundan da verdi mi bundan?
7: Daha da uzun etme be ya. Herkes verecek. Bravo. Köy kalkınacak. Köye güzel gelecek. Ne kadar?
2: Biraz aşağı tut da bir şeye yarasın. Ha, tamam şimdi güzel. Vur gitsin.
6: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
2: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi vur.
6: Abi verin taşımı satmıyorum vazgeçtim. Garıma hediye edeceğim. Kolye yapsın boynuna taksın.
2: Ne demek satmıyorum? Satacağım ya. Vur şunu gitsin ya. Cezada yatmıyorum.
5: Muhtar şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
2: Tamam geçirelim be ya. Biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ihtiyar heyetini topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık öyle değil mi be ya?
6: Aa araç geldi.

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Köyümüzü meydana doğru buyurun. Ben köyün muhtarı Kısmet. Memnun oldum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz.

0: hocama.
1: Ne oldu be ya dede? Ödümü kabardınız.
0: O taşı kime saçmalı? Peşin peşin alanın maaşımızı.
1: Kimseye? Taşmaş yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne alt ya be ya, buradasın be ya. Bak. Muhterin emri. Vereceğim vergiyi.
3: Kaçın yok. Benim anamışım o.
2: Ya ne verisin dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimse de vergi alamadık vallahi. Muhtar oyacak bize. Muhtarlık namına dur. Dur Allah dur. Dur diyeyim.
4: Dene Hanım. Gül Hanım'a da söyleyin, yol yorgunsunuz. Buranın çok güzel aydaresi var. Aydare içer misiniz soğuk soğuk?
5: Yula, hardaneye hoşças.
6: Da haçu.
5: Evet istiyorum.
4: Aydar, Ardali'ye getirir misin misafirlerimize acil?
3: Muhtar, biz de içeriz.
4: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar. Şu küpekleri de ver, onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lena Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
5: İsmet Bey говорит, чтобы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
3: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
2: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam. Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işlerle hocam. Ay. Yok fena fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
0: Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Yok. Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

Allah.

0: Oğlum koluna. Kolum burada. Kolum burada be ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
1: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle.
2: Evet. Niye getirdin beni buraya?
1: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
2: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
1: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
2: Nereden? NASA'dan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
1: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
2: Aa niye?
1: Ya çünkü babam %20'sini el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
2: doğru.
1: Neyse ya, taşı boş ver de ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuşur ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
2: Hiç ya. İsa bir şey soruyor.
1: Ha, ben böyle boş boş konuşayım. Sen başkasıyla ilgilen. Tamam hadi.
2: Ay ben ikinize de yetişirim. Merak etme sen de ya.
1: Bir rahat bırakmadınız be. Bir rahat bırakmadınız.
2: Telefonun çalmadan söyle artık şarkıyı.
1: Evet. Şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
2: Neymiş o?
1: Gözlerin için yazdım. İsmi kilosu belirsiz sorunlarım var.
2: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
1: Ya ben parçayı çalayım.
2: Ne oluyor ya?
3: Lan Bahadır! Yardım et be ya!
1: Dede! Ne yapıyorsun burada be? Dede! Kalk kalk, iyi misin? Kalk! İyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
3: Büyük taşı arıyordum be ya! Sen de mi aslanım?
1: Bende taş yok.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Ne diyorsun dede benim?
3: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
2: Hele tipi! Dedeye bak ya, bir de felsefe yapıyor. Ay neyse ben gidiyorum ya.
1: Şarkı.
2: Dede artık başka zamana.
1: Ah be dede be. Ah be dede be, ne hale soktun beni be. Ah.

0: köpekler. Göktaş'ın muhterin zulmünü göreceğiz. Vergi olmaz. Kutlar. Vay be. Fazla olmuş be ya. Lan Ceren.
1: Ne oldu baba?
0: Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Koş. Hemen git annene söyle. Kireç kaynasın. Babana isterse bu koç.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı. Leyla ile konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyorsun. Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne haber? Biz daha çok kazanacağız. Benden haber bekle.
0: Hakkım taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim. Az sabret. Taş ki ne taş. NASA'ya uydu olur şerefsizim.
0: Ulan Hakkı. Heykelini dikseler. Namerdim. Son yetmez be.
2: Öyle mi?
3: Bir bakar mısın?
0: Girelim mi? Ne oldu?
2: Ne yapacağım heykelim heykeldi. Allah Allah. Sonra gazlar ördekleri a**tın üstüne.
3: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse taş satmaya gelmiyor burada.
0: Vergi değil, bağış bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
4: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
0: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: Vay.
1: Hadi hadi gir konuya ya.
0: En çok da ciğer hocası olma gidiyor biliyor musun Muhtar?
1: Sen ne diyorsun be kardeşim be ya? Baksana bak sinirden bana ne oluyor bak. Bak bir anda kasılma geliyor. Gördün değil mi?
0: Azıcık sakin ol be.
1: Nasıl sakin olayım lan? Bir de neler yaptılar. Ama onlar Muhtar'ı tanımıyorlar. Ben onlara oyunlarını bozarım.
0: Yürü be Muhtar.
1: Mehmet emmi. Allah'ın adını verdim bak düşman orada. Bravo. Bravo. Ayaklarını kapat. Ölmüyor da anam ölmüyor.
2: Kaldırın elleri.
0: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya. Yakalayamadık gitti.
1: Vay be. Utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan iç çeviriyorsun ha? Hain. Kaldır elleri. Kaldır. Bak ben muhtarım. Kaçın kurasıyım. Yer miyim lan ben? Ha?
3: Göktaşının belgisi olmaz muhta.
1: Olur mu olmaz mı? Görürsün hoca. Görürsün. Yaşar. Kes lan bakalım bunlara makbuzu.
4: Gel Emre.
0: İndir elleri. Geç be.
5: Zuzma. Zuzlukta. Sıra sana geli. Çek.
3: Tövbe estağfurullah.
1: Kaldır. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bundan böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
0: Bizden kaçmaz mı muhtar?
5: Yok Danila muhtar olmadı. Senden izin alalım be ya.
3: Hay ağzına sağlık Nevzat.
5: Ne demek hocam evdayım. Bizim damarlarımızda fışkırmaya bekleyen zulme karşı bir başkaldırı vardır be.
1: Sizin başkaldırınız ancak olur lan.
5: Muhtar senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğüne ben burada olduğum sürece Göktaş'ından vergi alınmayacak.
3: Helal.
1: Lan Nevzat sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
3: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat etmiştir.
1: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
5: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bastır Nevzat kim tutar seni? Bastır Nevzat, bastır Nevzat.
1: Vuruldun mu lan?
6: Korkmayın be. Benim.
1: Ya git şu Erol'un elinden silah al. Bir kaza çıkacak. Kurban olayım ya. İspirto mu içiyor? Ne yapıyor?
3: Erol abi şu arkada tenekeler var. Oraya gidip onlara sıkalım hadi.
5: Abi beni dinleyin ey köy halkı. Bu muhtara köylünün gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Birlikten kuvvet doğar be.
2: Helal olsun.
5: Gök taşı gökten düşmüştür. Vergi alınan.

0: lan dışarıda millet şey yapıyor, sen burada müzik dinliyorum ya. Hep ne uzatın işi biliyor musun? Milleti galyana getiriyor. Amerikalılara taşıyı satıyor. Sonra milleti galyana getiriyor. Ajan bu, ajan.
1: İşler büyüyecek muhtar.
0: Ne büyüyecek be ya? Bunlar böyle bağırır çağırır, ondan sonra dağılırlar.
2: Evet Ceylan, muhtarlığın aldığı bağış kararının ardından güne bakanda neler yaşanıyor, bize aktarır mısın?
3: Hemen Füzümköy bu, Füzümköy.
4: Özdemir, Özdemir, muhtarlığın aldığı yurttaşı bağışı kararının ardından güne bakan köy sakinleri ve gelenler bu kararı protesto etmek için
3: eyleme başladılar. Bir tek bir kafa vururum, dur.
4: Bağış kararı kalkana kadar da taş toplamayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini söylediler.
5: Bravo! Bravo!
6: Şu anda da yanımızda Günebakan Köyü'nün imamı var. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ihtiyar heyetinin kararı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
7: Göktaşı, Yüce Rabbim bize armağanıdır. Muhtarlık bağış talep edemez. Edemez! Edemez! Yuhun muhtara! Yuhun!
8: Yuhun! Abi yuhun muhtar ayağını denk alır. Ya da biz halk olarak onu deveririz mi ya?
5: Değil.
6: Hakkı Bey, siz ne söylemek istersiniz?
3: Çok sinek yaptı bu sana.
0: Tamam.
3: Bayağı.
0: Ulan Hakkı.
8: Abi buradan sayın kaymakamımıza sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun be ya.
1: Muhtar, kaymakam falan diyorlar bak.
0: Kaymakam duyarsa... Kaymakam duyarsa...
6: Yasemin Özdemir, Günebakan Köyü'nden bildirdim. Teşekkürler.
0: Kapatın lan gözlerinize. Ölmüş babama küfür etti işlerinden biri.
9: Bir saniye. Muhtar, yasa dışı vergi aldığı söyleniyor. Doğru mudur?
0: Zaten yalan. Bizim ve muhtarlığın bilgi dağarcığında değildir bu. Yara kafesidir o kadar.
9: Yalan söylüyorsun.
0: Bakın, bakın. Yine bakın sakinleri, bakın. Muhtar ve ihtiyar heyeti olarak konuşuyorum. Yok efendim, biz burada ihtiyar heyeti olarak burada göktaşı tutulmuş da onun moluna göktaşını alıyormuşuz da üstünden bağış topluyormuşuz falan. Kesinlikle yalan bunlar. Biz kimseden bağış maaş toplamıyoruz. Sakın ola ki oyuna gelme benim köylüm, oyuna gelme!
9: Tövbe tövbe. Bu konuşan bizim muhtar mı Nevzat?
8: Hocam görüntüdeki muhtar da konuşan kusu be.
0: Efendim, isteyen istediği göktaşını satabilir. Bağış toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur!
3: Karşısında Mehmet Emmi'yi bulur! Bakın kurt gibi bağır Mehmet Emmi. Mehmet Emmi'm gündüzleri tırttır, geceleri kurttır.
0: Öküz, yürü. Anca gez. Şşt, Hakkı, bak hele bir be.
10: Tamam, sen geç, ben geliyorum. Ha.
0: Git. Hakkı. Anca. Lan hayla konuştum, kurban olayım. Ruslar dedi ki taşın iyisini getirsen 2 milyon veririz. Satacaksın değil mi?
10: Satacaksak satalım be aga.
9: Satmayacağız da türsünü mü kuracağız be ya?
0: Kurban olayım, benim yakışıklım zaten.
10: Valla bağışla aklına göre. Operasyona başlıyor.
3: Satıyor bak, gördün mü satıyor.
0: Hadi gidelim operasyona. Hadi gel.
9: Çay içelim bakalım.
10: Ha, Rus. Gördün mü Rus'u abi be? Tamam. Gözlüklü oğlan.
0: Ne yalan? Ben Lena'ya bakarken tam oradaydım, hoca geldi.
10: Ana.
0: Tabii tam operasyondayım, hoca geldi. Hoca gelince bütün her şeyim kesildi.
11: Çok güzelsin be.
6: Teşekkür ederim.
11: Sana bir şey göstereceğim.
6: Ne göstereceğim?
11: Sır. Beni takip et, tamam mı?
6: Tamam.

0: Allah şu güzelliğe bak be. Allah. Haydi bakalım. Bura Erol abi de. Erol abinin ellerinden öper. Oh. Ne diyeceğim? Marina her şeyi ayarladık biz. Haberin var mı?
1: Hakkı be. Ha. Yani kusura kalma da ben bu Maria'ya hiç güvenmiyorum. Ne varsa Lena da var be. Kadın benim ağzımın içine bakıyor. Gel bence Lena'ya götürelim taşı.
2: Yengenize böyle söylemeyeyim be ya. Ayıp oluyor.

0: Bir dakika ya. Sürpriz bu mu? Yine mi şarkı söyleyeceksin? Bakalım şimdi ne bestesi yaptın?
1: Aa, bu besten farklı ama. Dinlemek istemiyorsun galiba. Ben kapatayım tamam mı?
0: Ya neyse ya. Buraya kadar geldik. İçinde kalmasın. Söyle bari.
1: Bu bestem diğer bestelerimin teminatıdır be.
0: Oh! Taş sendeydi demek.
1: Ceylan. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum be.
0: Yani ben de sana karşı boş değilim.
1: Anladım.

0: Si t'es gauche.
1: Köy ya.
0: Ne oldu be?
1: Mikrofonumu unuttum canım.
0: Canım mı? Senin canın iyiyim ben be. Sen atla arabaya. Ben geliyorum hemen.
1: Tamam. Hadi abi hadi.
2: Aa. Sen orada kal.
1: Baba,
0: ne oluyor lan orada? Dur dur.
1: Bir dakika. İsa.
2: İsa. Nereye gidiyorsun be? Getir taşımı. İsa. Çabuk gel bakayım buraya be.
3: Gitti. Taş gitti, ne yapacağız be? Hocam.

0: Hocam, şu yola sapta. Önüne çıkalım be. Hadi gözünü seveyim. Merak etme sen. İmanın gücünden kaçamazlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
1: Çok özledim seni ben.
2: Ne yapayım, ne yapayım ya? Ne gerek var, kendini bitirdin be ya.
3: Hakiki.
4: Paralayın.
2: Çanta nerede?
5: Mary, money.
3: Yes. Mike.
2: Oh. Allah.
6: Paralar burada. Taş nerede?
2: Hakkı, getir taşı.
5: Yardım edin mi ya? Gömür onu şimdi.
2: Allah. Vay be. Hayırlı olsun, sizindir yani.
5: O ne be ya?
1: Selamun aleyküm Muhtar.
2: Aleyküm selam komutanım.
1: Ne yapıyorsunuz burada? Siz mi ateş ettiniz?
2: Hayır komutanım. Hakkının yani silahından öyle bir şey oldu. El şehirle diye yalama hakkı bizim ya. Elden oldu yani.
5: El tezlikte.
1: Bu ne burada?
5: Taş.
2: Taş var onun içinde komutanım.
1: Taş. Ne taşı?
5: Göktaşı.
2: Göktaşı komutanım.
1: Göktaşı.
2: Tabii.
1: Vay be, bayağı da büyükmüş ha. Şunu bir de ben göreyim ya. Dünya gözüyle bir göktaşı görelim değil mi? Açsanıza.
5: Ben de ya. Görelim.
2: Bu ne ya?
5: Kime ne bu be?
2: Kime lan?
5: Boşver açtım.
2: Bu kim lan, bu akraba evliliğinden mi olma? Ne biçim surat o ya? Rüyama girer bunu, atın bunu. Bu ne lan?
7: The sale is cancelled.
8: Satış iptal diyor.
5: Ne? Amca. Nasıl iptal ya? Amca. Lan almaz satar bizde be.
9: Niyet. Hayır olmaz.
8: Biz alırız motor.
2: Bak ne varsa almanı ayıldım oğlum, sus be. Ne varsa Almanlarda var be. Allah razı olsun. Sağ ol. Hemen taş Almanları okutalım. Hadi gel.
1: Kimseye bir şey satmıyorsun muhtar. Seni tarihi eser kaçakçılığından tutukluyorum.
2: Muhtara bu komutan olmaz. Bak benim 40 tane asam var. Dikkat et laflarına, ben öyle şeyler yapmam.
1: Sus muhtar, sus. Ne anlatacaksın? He?
5: Yok. Kime ne? Kime ne lan?
2: Kime ne taşı bu? Kime ne? O taştan gel.
1: Sus muhtar, sus.
2: Tamam, dostum be ya.
1: Anlatacağım bir şey varsa da artık karakolda anlatırsın, tamam mı? Toplayın şunları, alın.
5: Bu göktaşı, adamınki. Çelik
1: al. Yürü.
2: Allah senin belanı versin Hakkı. Yaptın beni Hakkı.
1: Getir şunları.
2: Yalnız ben biraz alkol aldım, safra kesemeydi, kusabilirim. Hakkı!
5: Nereden miyim baba?
1: Siz ne yapıyorsunuz burada?
10: Komutanım, biz çalgıcıyız.
1: Çalmaya devam edin.

0: Bahadır. Arkanda sopa ver, onu alıver. Lazım onu verir.
1: Ah, eyvallah hocam.
2: Bak ya, bak bak şuna bak. Kız kız gülüyor. Senin ben.
0: Öst! Yavaş gel gazeteci. Tövbemi bozdurma bana. Benim adım Celal. Çarparım ha.
2: Dur ya, çek çek. Çek lan çek. İn bakalım aşağıya. Kim kime çarpıyor? Zaten eyleyim.
1: Dur be Ceylan ya. Göktaşımız onda. Hayallerimiz var, onu düşün be.
0: Bahadır, senin bu söylediğin taş gök taşı, büyük taş mı?
1: Evet hocam, o taş.
0: Ben o taşın sende olduğunu biliyordum. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Baba seni oyar, oyar.
2: Bahadır, söyle şunu hızlı gitsin.
1: Hocam duydun, gözünü seveyim. Bas kaza, bas kaza. Ceylan, bu arada bizim taşı İsa nasıl çaldı be?
2: Vallahi bir anda oldu ya. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir baktım çıkıvermiş.
1: Neyse hocam, bas gözünü seveyim, yetişeceğiz. Hadi be.
0: Bastırıyorum. Hadi